Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayıbımızda devlet dereceli gayri maddi medeniyet münası vekillik turi Manas'tan Abdunum rayon derecelik vekillik varisi Tilavaldi Beyşen Nahun bilen tanışımız. Tilavaldi Beyşen Nahun yakında Atış şehrindeki öyüde şagırtlarına sabırçalık bilen Manas eposuna eğitip verdi. Onun söz sürati yengil, ruhi halatı mulayim bulup sahneye çıkıp Manas eposunu orunlagandaki heybetli kıyafetige tüptün okşamaydı. Bu yıl 6 ayda Abdunum rayonluk medeniyet ve sayyat nazarti 6 türkümdeki Abdunum rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik varisları tizimlikini ilan kıldı. 95 yıllarda doğulgan Tilavaldi, devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik turi Manas'tan Abdunum rayon derecelik vekillik varisiga aylandı. Bu kesip sahasidikilerinin onun epos eğitişini katı devamlaştırıp kelgenlikigi bulgan en yakşı muayyelleştirişi. Momusuna uxlaştığım burun nakşı eğitip berişi onun Manas bile uçraşkan tuncu dairesi. O mındak dedi. Küçük vaxtımda çarvıcılık rayonunun şaraydı çeklik bolğaçka öyde televizor yok idi. Her günü keşte momam yerde badaşkan kurup oldurup, koy yunga eşkeş devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirası türi Manas'ın vekillik varisi Yusuf Mamay retlep çıkan nakşı dikisine diklaması yakaladı. Her günü keşte fakat işkibetli hikaye sözleydi. Küllerinin ötüşü bilen men 6 yaşımdıla 8 bölek Manas'ın bütün vekalikini əsli tutuşka başladım. İşkiman 8. yılı 13 yaşlıq Tilavaldi Yusuf Mamayını ustaz tuttu. O köpçelikini aldı da bir babına etip olgandan kiyin Yusuf Mamay maqtaşka aldırmay mulayimliq bilen külüp durup, "Balam, senin avazın yaxşıken, pekat tartınıp kaldın. Hakiki Manasçının kalbide puhralalı ba. Naqsa dasi merdan ihpadılınış gerek," dedi de işki bilikini kyan içip, bağırıgı besip onuna bəxt tiledi.

Hürmetli radio anlayıcı dostlar, MDH varaydı məlumat anlattımız. Urumçıda 7-ci ayın 29-cu günü gündüzün keçigiçe hava bulutluq temperatura 18-26 Celsius gradus kuce. Urumçıda 7-ci ayın 30-cu günü gündüzün keçigiçe azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlundu temperatura 18-26 Celsius gradus kuce. Urumçıda 7-ci ayın 31-cu günü gündüzün keçigiçe hava uçuk temperatura 19-30 Celsius gradus kuce buludu 3 bal şamal çıkıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımı sile. Ertigenlik Haberle programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 29. günü. Çarşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 16. günü.
2: Aval bu kıdımkı programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çin Şaucan Erkin Tunyaz 18. növetlik Avrupa Diplomatları Muhakimi Kursu'dakiler bilen görüştü.
2: Bu yıl Autonom Rayon cemi 3 trilyon 100 milyard yuan meblağ silanadığan 523 noktalık türünü yolu koyuşunu planladı. Caylar, tarmaklar bu noktalık türlerinin emel ilişip yolu koyuluşuna paal türkü bolup, iktisatının yukarı süpetlik terakkiyatına küt koyuştu.
1: Şıtumi 2. numaralık kömür kan türde iş başlandı. Bu türde Sentanhu kan rayonunu əqli ixtidarlaşkan, yeşillaşkan 10 milyon tonna derecelik kömür kesipleri topu kılıp kurup çıkışka türütkü buluş işe aşırılıdı.
2: Bu yılın aldınki yerimde Alatau, Qorğas'tan ibaret işki çoğun port, taşkı soda yeni kesip haleti, yeni bazarını kengaytip, import-export yük muhtarını muqim aşırdı.
1: Autonom rayondaki cayla yemeklik bir xatarlıki de inkas kılısılı tekşürüş deyimizdeki xalık durmuşu dair emeli işini çoğunkuru kanat yaydırıp amının yemek işmek bir xatarlıkini qoğdudu.
2: Emdi xeberler alanla.
1: Stansımız xeberi. Autonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Autonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz 7. ayının 27. günü Ürümçi'de Şinjan'a ekskursiya ve ziyaretke gelgen 18. növetlik Avrupa diplomatları muhakimi kursudikiler bilen görüştü. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Autonom Rayonluk Komiteti, Autonom Rayonluk Halk Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanigi vakalıdan diplomatlarını karşı aldı. O mındak dedi. Cungu Komünistik Partiyası 18. kurultaydın buyan Reis Xi Jinping ve Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin güçlük rehberliği de Şinjan yeni devirdeki Cungu Komünistik Partiyası'nın Şinjanlı idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızçıllaştırıp cemiyet umumiyetinin sıcıl mokumluğunu saklap Cungu'a milleti ortak gevdisi yenini kaliplerge çonkur sındırıp yukarı süpetlik terakiyat vaziyeti küçeytip Asya, Avrupa altın yolu ve garipki içvetiş köylük beşi istikamlık rolünü tekmu gevdelendirip, kalıpının bahit saadetini üzüliksiz küçeytip, terakiyat en yakşı, özgürüş en zor bulgan, her millet amısı en köp, emeli nepki erişken tarihi mezgeli gekirdi. Yakınki yıllardan buyan, Cungu, Şinjan, Avrupa devletlerinin yerlikleri bilen almaştırışını, öz ara ziyaretini köpeytip, her saha hemkarlıkı da mol neticelerini kolluğu keltirdi. İşki tarafının, hadımlarının bardı keldisini yanımı koyuklaştırıp, iktisat soğuda hemkarlıkını küçeytip, meblağ seli soğudusunun seviyesini östürüp, medeniyet, sayahat, mağarıp, pentechnika, dost, şehir katarlık cahitlerdeki almıştırışını çoğunkurlaştırıp, halık kalbinin tutuşunu birlikte ilgir sürüşünü, özara nebket güzüp tan menfaatlenişini ümit kılımen. Vekiller ömkenin başlığı, Bosniya Gerçegovina Diplomatiya Ministerliğinin baş katibi Edin Dilbirovich Katarlık kursantla söz kılıp, Şinjan'ın etraflık orunlaştırganlığı ve kızgın kütüvalganlığı rahmet etti. Cungu Şinjan'ın yeri kan baylıqı mol. İktisadi ijtimai tarafiyat muvaffakiyetleri kişinin dikkatini tartıdı. Şinjan'ın ul esliya kuruluşu, pentechnika, maarif, alakın ravallaştırış katarlık sahalardaki terakiyat yoşurun küçü zor. Rolumuzda paal cari kıldırıp, Avrupa devletleri yerliklerinin Cungu Şinjan bilen adımiyet almıştırışını çoğunkurlaştırır. İktisat soğuda alakısını kene yetişini ilgir sürüp, Avrupa bilen Cungu'nun emeli hemkarlıkını üzliksiz kene yetişki küçü koşumuz dedi. Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Diplomatiya ministerlikdeki münasibetlik yoldaşla, Avtonom rayonunun münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla körüşüşke katnaştı.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul 7-ci ayın 27-ci günü tüşdən keyin Avtonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 30-ci yığınağa sırtdan qatnaşqan vəkillər bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Memleketli xalq qurultayı ve avtonom rayondaki her derecelik xalq qurultaylarından 8 vekili Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgeləb bergen 5 çoğun strategiyelik uğrun bekitmesini gözləb, vekillik rolunu toluq cari qıldırıb, yuqarı süpətlik tərəqqiyatqa küç qoşuş baş temisini çöyredib, pikir almaşdırıb söz qaldı. 15 vekil yazma materyal tapşırdı. Zumrat Obul köpçülüknün pikir təklifini əstaydıl mühakimə qılıb, paal qubul qılıdqalıqı, ya ki, münasibətlik tarmaqlarının mühakimə qılıb, becərişigə tapşırıdqalıqını bildirdi. Zumrat Obul munularını körsətdi. Congo Komünistik Partiyası qurulqalıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığını bu yıl 7-ci ayının 1-ci günü Beycanda dağdoğuluq ötküzüldü. Baş Şuji Xi Jinping təbrikləş yığınığa qatnaşıb, həm də mühim söz qılıb, bütün partiyanın yeni səpərdə cəsarət bilən ilgirləşi, yeni dəvirdə töhbü qoşuşu üçün yönülüşünü eniq körsütüb bərdi. Onu töb qollanmağa iyi qıldı. Baş Şuji Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini çoğun quru öyginib, izcillayıştırıb, işkini tikləşinin həl qılğuc əhmiyyətini teyx mu çoğun quru özləyiştirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, 100 yıllıq şallıq tarixini əsli çın saxlab, qızıl tomurni davamlayıştırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillayıştırıb, Partiya Mərkizi Komiteti Şincanı Canğa belgeləb bərgən 5 çoğun strategiyelik uğrun bekitmesini közləb, sosialistik zaman evlaşqan Şincan kuruluşuna cəsarət bilən yeni səhibə pütüş gerek. Zumrat Obul munularını təkliri. Her dərəcəli xalq qurultayı vəkilləri 5 çoğun strategiyelik uğrun bekitmesinin mol içki məzmuni və əməldə körsütüş təlifini çoğun ilgiləb, məsuliyyətini qanun boyca adaqlışını anlı qalda onunğa sandırıb, cəsarət bilən ilgirləb, əməli işləb, məsuliyyətini zimmigə eləb, yuqarı süpətlik tərəqqiyyat davamında yeni nəticələrini namayan qilişi. Yaxşı təşviqatçı bolub, 5 çoğun strategiyelik uğrun bekitmesini ammibab til bilən ammığa eniq düşəndirib, ortaq ittibaqlaşıb, köreş qilişinin qudretlik birikmi küçünü mücəssəmləşi. Təkşürüb tətqiq qilişini kən əvc aldırıb, məvqəni xəliq qurultiyinin funksiyası məsuliyyətiyə qoyub, kəsbi əvzəlikini toluq cari qıldırıb, diqqətini noxtılıq sahələrgə mərkəzləyişdirib, toğra, çonqur məzmunluq, dana tədbirlərini köprək utdırıqa qoyub, partiya komitetinin tədbirini ilmi bəlgiləşi, hökumətinin dəl qollun işini faydalanış materialı bilən təmil işi. Asasi kəsb üstədə başlamçılıq bilən çoğunqur izlənib, yenilik yaratıb, bösüş hasıl qılıb, özgəcə kəsblərinin süpidini özdürüş, ünümünü aşırışqa küç qoşub, tirişib kəsb tərəqqiyatının başlamçısı bol işi. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgirə sürüş qanununu yolqa qoyuşunu açqış qılıb, Cunxa milletin ortaq gəvdisi enini müstəhkəmləş. 10 mınlıqan vəkil, 10 mınlıqan ailəyə kiriş baş demiliq əməliyyət pahaliyyətini puxta qanat yaydırıb, qanunni həmmi ailəyə bildiriş, qəliblərgə çoğun qor sandırışgə türtküb olub, amı bilən bolğan alaqını özüksiz qoyuqlaşdırıb, azasi qatlamını idar qılışqa pahal küç qoşub, 5 çoğun strategiyelik uğrun bekitmesini əməliyiləşdirib, ünüm yartışqa mülazimət qilişi gerek. Zumrat Obul munularını təkliri. Nəzəriyyə bilən qurallanışını küçəyidib, siyasi sadaqətini müstəhkəmləb, toğra siyasi nəticə qarışını yetəkçi qılıb, xəliqə bəxt yartışdın ibarət əsli məqsəd hissiyatını yetildirib, vəkillər qanunuqa, asasən məsuliyyətini ada qılışını qatdıq qeyliblaşdırıb, xəliqnin mənbəti və iradisiyə sadıqlıq bilən vəkillik qılıb, əməliyyətinin, xəliqnin, tarixnin sınıqıdın ötələydiğən məsuliyyətini ada qılış cavab qəğızı yezişgərək. Li Ningping yığınqa riyasətçilik qıldı.
1: Әмді 15-ші 5 елді ішіні яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарет білін олғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз мұхбері Яңжу қабар қылыды. Бұл ел автоном район жәмі 3 триллион 100 миллиард юан мәбләғ селінідіған 523 ноқтылық түріні елғы қойышыны пилалады. Бұл ел 410 миллиард юандың артық мәбләғ селіш пилаланған болып, нөвәтті бұл ноқтылық түрлі тез әмәлелішіп елғы қойылып, ықтысатының юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы күш қошылды. Бұл ел кіргендің бұян үрімчі шәрі түріні баш орынғы қойып, пұрылыш қылышының алтын көзінек мәзгеліні чың тұтып, әрқайсы чоң ноқтылық түрлердің сүр етіні тізілітіп, үнімні баш ұрышыны елігері сүрді. Алдыңғы ерім елда 352 екін ноқтылық түрі мұқым елігері сүрілді. Нөвәтті үрімчі ұқтысат техники тарақият районы, Тудунхаба районығы жайлашқан Бәйнияуху, порт әтрапи санаат кәсіплері бақтыста, ақыл ясымычылық кәсіплері бойынша өлчемлештіруш құрылышы түрінің ішкінші қарарлық құрылышта жидді құрылыш қылынмақта. Бұл түрінің ұмымы құрылыш көлімі 86 мың квадрат метр болып, асаслықы 8 санаат зауыт үйі селішіні өз ішіге алуды. Шинжан Вейтай Ечиш құрылышы ғурауи пайчаклық шіркеті, шәһәр мәмуриеті баш өддігі еліш ішілері бөлімі, ішкінші түрі бөлімінің түрігі мәсұл муавын директорі Мачан Мұхбергі мұндақ деді. 8 бина түрді бірлі вақытта құрылыш қылып атымыз. Азыр құрылыш ішчілерінің әмісі бірінші қабәттіке қатылым тақтыларыны есіп қораштырыш, әмді тақты юзі, полат чывықларыны бағылаш қызметін ішіліп атыды. Бұл ел 11-ші айының ақырда құрылымы асасы гәуді құрылышыны тамамлап, келер елі 8-ші айының ақырғыча барлық құрылышыны тамамлап, ішілетішке тапшырышыны пейлалыдық. Құрылыш қылынып атқан ішкінші қарарлық түр білен, яндаш түр болған Асия-Яуропа соғды мәркізі, 2025-ші айының ақыры ішілетішке тапшырылған. Бұл ел 6-ші айда бұл мәркез, рәсімі тижарет башлап, таварларыны көргезімі қылыш, заказды пүтішіш, ташқы соды мұлазымыты, чигра халқыған тежарет, пүтін зәнжірілік системісіне бәрпа қылды. Үрімчі Гаутия еңі районы, өйжай тәрәқият чәклік шіркеті, түрі башқұрыш бөлімінің муавын башлықы Ни Шауфи Мұхбирға, кәлігісті ішкінші қарарлық түрі пүткенден кейін, Асия, Еуропа соды мәркізгі жайлашқан қарқалларының ішіліп чықырыш, амбарды сақлаш, тижарат қылыштың ибарет бір гәуділіштіріш ихтияжыны қандырышқа үнімлі күш қошылыдығалықыны әйтіп мұндақ деді. Аэропорт әтрапы бірінші қарарлық юрішлік ярдемчі түр арқылық соды ерлеріні, олды дүкан, кейіні завуд болыш ықтыдарыны хазырлыған орын білен тәмілләшке ярдем береміз. Азыр қыбас күшта құрылыш қылыш вә содыгер чақырыш қызы.

0: da arabus o'rnini har vaqt ko'rib navbatchi aeroplan uchuvchiga birlashtirib o'rinlashtirg'ili bo'ladi.
1: Stansiyamiz xabari. Navbatda Manas nahiyasidagi 860 ming mo kivazning ziyodi o'sishini kontrol qilib shakliga kirgizish, chechaklashga kapolatli qilib g'o'zini ko'paytirishdek ochqushlik boshqurish, parvish qilish bosqichiga kirdi. Shu joydagilar bo'shliq, havo, yer yuzini bir gavdalashtirish, raqamlik yezigligi sistemasiga tayinib, etiz boshqurish, parvish qilishga quvvat qo'shib, paxtadan mo'l usul elish asosini mustahkamladi. Manas nayasının lotoyi bazırda ösümlük asıraş ademsiz uşkusi, əqli ixtidarlıq aviyasiya liniyası boyuca kesellik ve haşarat zindin moda pəliniş məşğulatını qanat yaydırıp, doğra yopurmaq oğutunu təkşi çeçip, kesellik ve haşarat zinini yoktuş tizgilləş, temperaturunu tövəllitip, uğuncisini saklaş hizmetini yukarı ünümde tamamladı. Teyrikçi Cao Chunfu, 3000 mo kevezlikini ilmi pervish qilgachqa kevez uchini uzish bosqichini muddatdan burun boshladi. U muxbirga Manas nayasining g'o'zilash mazgilidagi pervish oloyidligiga qarta ximiyalik usul bilan odamsiz uchquda uchini uzish texnikasini an'anaviy odam kuchi mashg'ulotining o'rniga dastib, zo'r kuch bilan umumlashtirib, ziyodi o'sishini kontrol qilib, shakliga kirgizish, kasallikning oldini olib, to'liqlab o'g'itlashdek bir pürküp köpni ilgir sürüşini işqa aşırıp, tennarıqni zor derecede ticab, ünümlü aşırgallıqını eğit mündaq dedi. Bunun da sürat tez, ünüm yakşı boludikken, her moyardın 20 net yuandın bolup, 3000 moyardın 60 min yuangi yakın ticab kaldıq. Şinjan boyuca en çok rakamlık etiz ülke bazısı bolgan Manas nahiyası, sünni hemra arkalık yıraktın siziş, odamsiz uchquda etiz charlash, etiz ahvolini narsa to'g'ri orqali ko'zitib o'lchash sistemasi to'plangan oqil yezigligi cho'ng sonliq ma'lumot supsi barpo qilib, butun rayonga avarayi, tuproqning namligi, hasharat zini ahvolini aqliy iqtidorlik ko'zitib o'lchash uskunalarini o'rinlashtirib, kivazlik temperaturasi, namligi, tuproqdagi oziqlik, ziroatlarning o'sish ahvoli qatorliq yadroliq sonliq ma'lumotlarni amaliy vaqtda yig'ib, etiz boshqurish parvish qilish loyihasini aqliy iqtidorliq shakllantirib, kivazlikning yozliq parvishni asosga ega qilib, dal joyida yuqori unumli qildi. Manas nayalik yezgilikini raqamlashtirish texniki Jang Baoshuai mundaq dedi. Yetizdiki qurg'oqchilik ahvolini, kasallik va hasharat zini bor yo'qligini har vaqt ko'zitib o'lchab, dehqonlarni vaqtida sug'urish, o'g'itlashga yetaklab, odamsiz uchquda kasallik va hasharat zinidan mudofaalanishga birlashtirib, kevaz chechki, g'unchisi, g'o'zisining tushib ketishini azaytdik. Yaqinqi yillardan buyon Manas nahiyasi jami 1 milliard 129 million yuan mablag' selib, 700 ming mo raqamlashgan ulgi kevazlik barpo qilib, aqliy iqtidorlik sug'urish, sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirish, aqliy iqtidorlik ko'zitib o'lchash qatorliq butun yurishlik aslihalarini saplab mukammallashtirib, kevaz teriqchiligida suv, o'g'it, doğra ve iş ticayetigan zamanıvi işlep çıkırış endisi berpa kıldı.
0: Stansımız xəbri. Yazlıq tətil məzgilədən xuddan ulaydiyin şəkli köp xil pahaliyyətlərini ötküzüb, yaşlar, özmürlərinin yazlıq tətil məzgilədiki mənvi mədəniyyət turmuşini beyyətdib, yaşlar, özmürlərinin tinç aman sağlam öz bitilişigə kapalətliq qıldı.
1: Xuddan ulaydiyyətlik işçilər o işimiz yakında səbi qalib partiyaga talpinadi. Muhabbat Xotanda. Ittifoqlashish davomida o'sib yetilish temasidagi ishchi xizmatchilar farzandlari yozliq lager faoliyati o'tkazdi. Buning bilan 70 necha bola tadqiqot o'g'ini safarini boshladi. Xotan muzeyida bolalar Xotanning 1000 yillik taraqqiyot tomirini yaqin orliqdan his qilib qolmay, qo'yuq va o'zgacha tarixiy madaniyatni chuqur his qildi. Vilayetlik kütüphanada köpçelik kitap okus sali, özgüce kitap saklaş körgezme rayonunu tertip bilen ekskursiye kılıp, torda zihin sınaş boyuca talışıp cevap veriş. Kızıkarlık hem türütke, faaliyetiye bəs-bəsde katnışıp, kitap humarlık keyfiyatı ve kızıkarlık suvallarına cevap veriş ceryanı da nezer dair.

0: Gerisini kem etti. Okuğuçı Çi Bovun mundak dedi. Bu kıtımkı yazlık lagır paliyetiki katnışıp köp asılatkı eriştim. Yurtumun mol tarihi medeniyetini yakın arlıktını iz kıldım. Bu bilim dairemini kengetip yazlık tatil turmuşumunu beyitiş imkaniyetiki iyi kıldı. Beijing'den Şincan'ı yardım berişke kelgen Xoten şehirlik hizmet etirti, özü turuşluk caydaki otları başlangıç mektep okuguçlarını teşkillep, yazlık tatildeki esil menutlar temisideki kızıkarlık tenerket musabıksı, tiktak topne, tiktak palıkı üstüde turguzup yügüreş musabıksı, basketbol kötürüp küş ulap yügüreş musabıksı, 5 kişilik futbol müsabakası Katarlık oyunlarını kanat yaydırıp, balılarını yaşlık hayati küçünü toluk namayan kılış şaraitleri iyi kıldı. Hizmet etirdi yana penli umumlaştırış bölümleri boyunca kızgarlık, talışıp cevap veriş, maharet görüştüş Katarlık canlık şekillerde yaşlar ösmürlerini, 5'ni kalipten itiraf kılışını üzleksiz küçeytiş. Ün tınsız təsir körüstüş ceryanı da partiyanı söyüş, vətənini söyüş, yurtunu söyüş hissiyatını çoğunkuru yıldız tartıqızışkı yetekledi. Xoten şəhərlik 14-ci başlanğıç mektəbinin oquqıçısı Şarapət mundaq dedi. Savaqdaşlarım bilən billə, tənərkət müsabıqısı qatnışıb, hərkət qılıb, suvalıqı cavab verib, billə oyun oynuduq. Bu ceryanda nurğun yeni dost bilən tonuşub, naiti xuşal boldum. Yazlık tatil mezgilinde Qarqaş nahiyasının Aqsaray yezisi Kızıl Galastuklukla küçük dershanesini tesis kılıp Kızıl film görüş. Yaşlar, ösmürler pidayılap ameliyeti katarlık yürüyüşlük faaliyetlerini teşkillep balılarının yazlık tatillik turmuşunu beyitti. Aqsaray yezisinin dostluk kentideki Kızıl Galastuklukla küçük dershanesi de yetekçi okutukçula xettatlık, resim süzüş, kitap okuş, katarlık, kızgarlık, medeniyet derslerini tesis kıldı. Mol, köp kıllaşkan mezmulla, balılarının keyfiyatını kötürüplü kalmay, ota-anılarının balıları karaydıgan vaxtı bolmaslık dek, kıyın meselen el kıldı. Okuçının atanısı Rozi Nisa mındak dedi. Bu yerde balımızga tapşırıklarını işlep, bihaterlik savatlarını ögütüşce etti yetekçilik kılıdıgan, hem ularga karaydıgan adem bolgaçka, hatırcan bol alaydıgan bolduk.
1: Emde kısa haberler anlattımız. Bu yılın aldınkı 20'de Torgat Porta'da Tamujna'dan ötküzüş kızgılıqı sicil eşip, çegra halkağın kişilerinin beriş kelişi barğan sıri köpeydi. Tekşürülgen çegradan kırgen çıkan yolucu cemi 54 bin adam qitimgı yetip, bulturki oxşeş mezgildikiden 471.14% eşip, çegradan kırgen çıkan yolucular sanı da oxşeş mezgildiki yeni yukarı seviye yaratıldı.
0: Alakadar ülke bevasta karşılık şehirlerinin Şincan toluk oturu sınıfını pütküzgerlerini kobul kılıç hizmeti kün tertip uğrullaştırışı asasen 2026 yılı adetki ali mekteplerge alakadar ülke bevasta karşılık şehirlerinin Şincan toluksuz oturu sınıfını pütküzgerlerini kobul kılıçta plan tamamlanmagan bolsa ikinci kıtımlık arzu toplaş hem arxıp çıkırış kobul kılıç hizmeti 7 ayının 29 gündün 7 ayının 31 günü geçe elip verildi.
1: 3. nöbetlik mehir şapkat toplap körüş kuvvetini əsliye keltürüp, peşkadem əskerlerinin kalbini illetiş temizirigi amavi mənpət paliyeti 7 ayının 27 günü Qashqar şehride ötküzüldü. Paaliyette məxsus məbləq toplandı. Bayınqulun oblasti, Aqsu vilayeti, Qızılsu oblasti, Qashqar vilayeti, həm Bingtuanın alaqadar rayonlardaki hərbilikdən çekingenlər və bivasta tuqqalları, həm də inqilabi qurbanlar, xizmət üstüdə qurban bolğan hərbilər, kesel səbəbdən vapat bolğan hərbilərinin aylı təvəllərə, közgə aq düşüş, körüş qüvvətini əsliyə kəltürüş boyunca həqsiz operasiya qılınadı.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelli Haberler Programması bu içi anlıqçı pədok.
3: Yıllar azdı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra Programımız.

0: ne dedi cuma aşıracaksın?
1: Ma o Abdülkamlı uçuyor. Mes veriyor yattı kilo kurtu.
2: Riyaset topu dostlar yaksın sizler uçacaksın. Kızır şengül basar. Gelin yola hayli sana hafta onu koysan. Hocu da yol fevri. Kılın yolu ya. Harbiyet yolu yoldan aydırım yolu yolu tarafı mağdur yolları var.
1: Bolu makul.
0: Bu ne oldu çil? Kuruknan yap, kuruknan yap deyip uçurlan yola gidipsiz o.
1: Bayam ağa bekayır kuruknan yap deyip koysam şu gibi işe gibi kalmak
0: için. Ben hem de peyda buldum, devamlı yolu uçur bir yerim.
1: Makul Boran Taksi, rahmet.
0: Rinat mı, ben komandorupkadan kaydıp gelip yine normal işe mağdım deyip Rinat.
1: Oy Rinat, yakışık o bu komandorupkada çıkıdık buldunuz mu?
0: Boy, komandırıp kılığa çıkıdık. Eldiz komandırıp kıdı yürü. Bu yada oyun koyup, bu yada ındak ne kılıp.
1: Yok, bir idare işlep, bir komandırıp kılığa çıkıdık. Bu makmıdaki asan gepemez şimdi bulup mu şu ümeklerde. Şundan mı ya, bilip muşlarına çıkmışım, eskatıda mı şu? Bire numar
0: orlayalaydı da geçmem. Ulanın komandırıp kılığa buluduğun tursa, sırtlarda.
1: Açtan mı ya?
0: O meşk oyunun işçi de üzüle, üzü ındak ne kımaydı o bula?
1: Ya, ben de komandırıp kılığa yargıdayı koptu da poşuptum ben.
3: Janshan Narayını Çoğbazar etrafıqı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgeci öyla ba. Günlük soğuk atkılınıdı. Soğuk atkılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbaza işkin doktorkanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
4: Avtomobil sətib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahadə sətib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə kilin.
1: Onlavatqınınla 107.4 Qatma Sənət Radiosunun
0: Ətigənlik yollarınızda biz Səmra proqramımız.
1: Biz ma duyundiki Arzugül xanım, Abdikerimcan, andın Turmet, Amanlısa, Mahmudcan, Turdem. Andı ayırma.
0: Yücərin Şinfu.
1: Xursən, Ətirgül, Tələtcan, Abi ay.
0: Birden okusanız o kadar 10 minut tükeydi.
1: Zorem. Zöhre. Zöhre ki Zorem emeske. Zöhre. Zorgül. Sizlerle konumuzu püküp koyduk demek ki ama duyunumuzu kızıtıp uçurlarını yollayıp kovatladı. Ben bana dedim. Baş kürbat kağı anlaştılar. Nereden kürbat sizler? Neymişlerini kovat sizler mi?
0: Ama işte kırıp köygen bu sanla. Köygen çağda çoğu işte kırıp durup köygen bu sanla.
1: Açta kullanırlar sen.
0: Şiparadan uçuyorak arsak sayıyor da Canıptın Şimalga Guanghui körükünden çıkıp Kazimen körükü geldim. Sucu ölü körükünü asıdım başka yerler asas Eramanken de uçur yollaptı. Tiyanşan daşa Guanghui geldim demek ki bu. Tiyanşan daşa geldim he. Yollar havanındaydı. Uçar tur taksi Niyaz efendim.
1: Hazır hem de ma o yağmurluk külle. Boran. Andın. Elzire. Kuasan efendim. Anda Riri, Tulufan. Onun Hopi. Andın Melikhan.
0: Tursuncan.
1: Hayatım sen ne? Hayalim sen emes. Hayatım sen. Tursuncan. Zorem. Sizler koşuldu onlara. Rahmet.
0: Zorem de bir.
1: Zöhre. Zöhre.
0: Zöhre. Zöhre. Zöhre. Zöhre. Zöhre.
1: Zöhre. Zöhre. Zöhre. Zöhre. Zöhre.
0: Zöhre demeydi ha, Zorem.
1: Zöhre de cuma aşlanan ismi degen Zöhre. Şunu da çıraylı kısmı
0: Zöhre. Fatimem demeydi ha, şu Patem de. Şundan bir
1: Zöhre. Zöhre de cuma aşlanan ismi Zorem de.
0: Şu Zorgül'den emmisine Zöhre deyme.
1: Emmisin Zorgül'deydi ha sen?
0: He Zorgül'deydi.
1: Anlaşma cuma aşlanan.
0: Zöhre demle biz de meldi oğamı Zörem de.
1: Zörem he. Zorgül de bacaktaydı.
0: Etken de neyim daha soğuk ben bir tonak ettim deydi çil. Azırak çıldırsanız ne çaydın ki par bir demdi. Şimdi kuva canı obyollar raman koşuyorsun işte dedi genç uçuruna obulcağı verip de. Ne hu?
1: Şükür kaptı o.
0: Beylo. Az kaldı ya.
1: Paşalı bir yoksu oldu de.
0: Paşı mı?
1: He.
0: Paşı çek otam da?
1: Dehşet çek otucu mu paşa?
0: Şu. Stek adamla pek çakındaydı. Ne hu beylo koşuyorsun işte yollar şunun da raman dedi genç uçuruna mahmutça evet.
1: Siz ağa kadar paşığımı yarmayısınız değil mi?
0: Paşım tallap çakındaydı.
1: Paşığımı yarmayısınız.
0: Şimdi ola Rina tuçur yollaptı. Bir yılda 300 gün biz sırtta.

0: командурупка да бир. 60 күнлө үйдү буламызмы ки деп мышына дейди көрдүңүзмү?
1: Оштук берем деп.
0: Ха, мышына болмамды. Асасан сыртты уюн койду, уяды, бияды, шына иштер жок кууланы.
1: Лагайлап жүрүйдү экен коймса.
0: Ой, боёлу сыртка чыкса шунда колду ишке келгенде чыкат да сыргы дап аттыңыз, ан бирден лагайлап деп кеп өзгөртөт.
1: 300 күн чыккам дей, амды
0: 300 күн чыккалларны лагайлап дейбиз, бир 3 күнлө чыкса да.
1: Шу 300 күн чыккам дем сыртка чыккандысы. Эй, ва, балу, ва, карамы.
0: Кызымтынын ыктыяжы шу турса эмне кандай кылды деп.
1: Булан иш кылып дикат кылып атпат кептиңиз, унутуп кеткерекчиме?
0: Тажрибе отур. Болсо үй алыгынымы?
1: Тажрибе отур мектептинки алдыдагы жолдор нормал ке деген үчүн Айшам гүл мал мебатыпты.
0: Чисенге ожада машинала жык жүрүш аста деген учурунда көзөйнөк эметипти. Жума рахмат сизге. Алдырганда шаар жогору сүрөт жолдорду янмаган яндыган машиналарды эмне кылсак ула деп барысчан.
1: Алдырганда яндыган?
0: Ха.
1: Алдырганды яндыган болсо, абдан яндапты го, ум иштештик, мен ум алдырап айтыпты го. Мен сен кандай бул кепиңиз таз кемиде?
0: Янмыйан деген кепкен эй.
1: Э?
0: Янмыйан маңдыган депти.
1: Янмыйан.
0: Машиналар таңмыйып ал деген кепмемди бу, янмыйан мен атпадым.
1: Биз кемиде каз. Янмыйан маңсы болду, шаарчылык жолдор
0: янмыйан маңсы. Амда таң маңдамды кандай маңсандын сиздин көңүлүңүз керек маңган болду.
1: Чокомо Рошан гүл тактуу жакшы окуямы деп жума учурунуз.
0: Эй, окуганы, алдырганда шаар жогору сүрөт жолдорда янмыйан маңдыган машиналарды эмне кылсак болот дейт варыз.
1: Я иштик маңмай, я астыл маңмай, аста меңип катарлыш меңип алды демекчиге. Асты меңип катарлыш меңип алды деген кепке. Түшөндүңүзбү?
0: Мен мушуна түшөндүм, муне сиз өзүңүз түшөнбөй, өзүңүз көзүңүз түшөндүрүп айады.
2: Ошолор үчүн жана мен хом мажидин мен хом жаңла фокаратман көйүнү шарабан жүрөм.
0: Макул болду, рахмат. Эсил тамны учура карсак көч базарынын алдыки уллары ва мен дүкөн ачкач аңлабатмын дейди, а? Сижан үйлөрүнүн алдыгы кегиче ун заводунун алды жолу раван экен. Укуңай мына учур жанка, укуңай мамбайга учурун.
1: Бурун балдарым
0: келген деп.
1: Бурун балдарым этигенде копуп сен аны дедиң, мен маны дедим деп кылдың деп кеп талашып, талаш тартыш кылса, шунда ачыгым кеп жилип калат дейм. Качан этигенде ишки маңгыча силердин программаңлан.
0: Лекин силер ашына талашсаңлар бахушуп кетме дейт. Балдар мында талашылган болса, беш жыл салдым мен саптык менен дейт.
1: Tayyar yolları koşan işte yollar avan ki dedi avçını Abdülüm Abdülüm et evet bu.
0: Neymiş kılar he şu devamlık Vato Cahide bir yarım saat buldu işle avat kılıydı ama pahalı pulsuz bayi. Vato Cahide'ydi o adette.
1: He.
0: Şur bir yirip de.
1: Göç hazır aldı dedik yollar avan ki ben bu kaç kaç anlavatım dedi İsiltem. Ondan çiçeğin yardım geldin depolunuz he. Kaldık et yollar avan ki dedi unza otunu aldı dedi.
0: Ben dükkan aşkaş anlavatım ben kağılıktan Aynur buldum ben dedi Aynur Gülhanım. Ondan el kastılsa astılap, itiktiyse itiklep tağmaya vağan maşınlarını yanmayan mangan deyimiz. Yandırıqılı koyma ya yolu üzgertkili koyma şunda mı kılıksız kılıksız etledip. Ahmetcan şuna dedi, uçurcan nimdigen akıllıksız ki kol koydum. Şıkılıp, pek akıllıkken siz cuma da varızcan.
3: Karma yetmiş de yaşım size, 37 yıl sabırı. Konu canı 96 yıl, hoş üniversiteden ait arvot.
0: Makul oldu.
1: Bir akıllıktız, hoşup gittin, baştan hoş bekletin bazı emez. Nurtay.
4: Amdara koşup çıkar, o sen gel, akvalanlar yakışı mı?
1: Yakışı.
4: Yollar rava.
1: Rahmet Nurtay.
0: Altay yolu görük ne, ravan deyiş ki boğdu da, karmay garibi yolu çıkıyız mı kıl ravan diye uçurun ne sayfa evet tuttu. Cuma,
1: rahmet. Tor taksi 55, 53 mi, minan çoğu da bu. Uşurca Roşen Gül yakışı mı, biz yakışı. Garibi aylanma cucaven görükten, tatip şehirge karap manga yolun işte maşallah intayın köpken asla meyvatımız. Şişen gavca çıkışı yığızını ötken de yollar ravan ki diye uçurun evet tuttu.
0: Teyven Beylu koş yolun işte ravan deydi tor taksi Rozcan. Kaşkaş. Yakımanla minan çimçilak putum ne, tapınım ne. Baş çıkıp. Oye,
1: o şıqılıb. Bir paş kırvasa şıqılıb.
0: Acab çıxıb da.
1: Anıma Qashqar şəhərininki mədəniyyət yolları qoyuş yolunda işte maşınlar köplükün tozulub qılış yox deyə uçurdu. Abdurim cavab atıbdı.
0: Lumşan köçüsü görgəz mərkəzi qarab mağa yolunda işte maşınlar köp işki başıldı deydi bu ara taksi. Ay, Efren,
1: sağlamlıq yolları yollar avan kereydi o. Bəxtiyar minin uçuram da uçurayılab mənə. Mənə?
5: Uşurcanda da bir kəngələ bəyəxsin,
0: yaxşı mı?
5: Ya qızğan qaytarmaya, sizlə yaxşı tutanma. Məndə sürəksən, sizlə məşin aldırdılar, olan ki, rəhmət.
1: Buldu, makul.
0: Rəhmət, rəhmət, umaq, rəhmət, cümə. Şuna ola, Uşurcanka, o paş sizin çaxsa, nəştir ütəm sizgə, siz nəyət qeylin, deyiriniz qeylin, adam boğan dikində.
1: Hə.
0: Əslimə, siz, əslimə şunə dedi.
1: Ütdü, ütdü, xilə.
0: Үтүлгөн
1: жерлерге, ээ, үтүптү. Шүгүрөт.
0: Şunlarla mal garip aylama cücaven körükten tatıp yerçe karap mağa yönüş maşalla intayın köp astım evatımız şişen gavca aşkı şey kızını ötken yollar havan deydu. Toru taksi 55-53 ya.
1: Hoca aşağına aldı dükkan bu Aysa Can.
0: Ya dost ne buldu?
1: Ya şu ma sen şıkanıstırıp ken bey.
0: Hem de kile hem de yolda
1: çıkalım. Ya ballarına pırıtıdan bir işler var mı ya he?
0: Hem de üyü aşlar attığı çokum belkim.
1: He aştam ya. Meylemse. Dikkat kısmen hapsi yolda. Guamın yolları yollar havan ki Alımcan Yunus'una uçuyor.
0: Ben o başı geçen hatımen dedi ablacık rahmet.
1: Tekçi yollarda maşallah tosluş yokken yani korulunun ki Guamın yolu yollar havan dedi Alımcan. Abdurimka.
6: Sürüyün ziyatını tört gözünü yol kaybı. Şunfa garibi yolu. Sarayımın aldıdım. Bayanlarla yolu yolu karakmaldım. Maşını çöpürek ama yoksuz.
0: Ey rahmet. Erkin cevap sorun. Korulun yol kaybı merhaba yol koşun işte maşallah selcik rak. Lekin tosluş yok dedi. Koruldu ki peyzullam.
1: He Erkin cevap.
7: Yaşın mı? 1074. Uçurcan, Rüşengül. Namamını odunun anlatına uçur verenmişek mi? Sıkılır. Sıkılır. Anlatı mı?
0: He.
1: Nimiş kuvat sizler acı kıldıra işin alın bilo asak oldu ki bizim bak bilgimiz ki.
0: Haa nimiş lakıp git bağandı da. Haa. Sonra Çangçun şimali yolu şanşa otlay sonun oldu ki yolla koşu yolun işte ravandaydı. İhbar ha rahmet ihbar.
3: O bütün yolu kabar ya. Yeni yol kızı bir taraftan dönmalı yumanga yolun işte ravar.
1: Ya makbul.
0: Say yolu başkavetlik örgütten konsan yer aldı yakşı deyapma. Ne bitiyiz la uçur yollaptı. Bugün hem de yaptık 3. Haa.
1: Kaşka yolu koşuyorsun işte yollar aman ki adıya uçurun tor taksiye Rozcan'a verdi. Adın Çangçun şimal yolları Şenşen Otlas'tan aldık yollar koşuyorsun işte aman ki en kiparına uçururken bu adın yol bas.
3: Rezgat'ı tutuyor. Rozcan yolu kavri. Bak Rozcan'a şu soy yolları ravan ravan tutlarımıza.
0: Akıl buldu rahmet.
3: Ertelikiniz hayırlık olsun. Dünyanın selamet olsun.
1: Sizden dünyanın selamet olsun. Ertelikiniz hayırlık olsun. İşleriniz olmuştuk olsun. Hem işleriniz cay caydı bulup. Neyim kılıp neyim kılıp neyim kılıp neyim kılıp neyim kılıp.
0: Altay götürüm körüken en ahir tosulup kettiydiğen uçurun Ali Can evet. Dokarmay götürüm körüken garipten çırak kımangan. Çırak kımangan diye kanayıp ketti. Sayılı çüşe kızı az kalanda en sol tarafta katına şahadı süz birip dur. Şu sebepte mişeğe de toslu çıpayken diye uçur ne? Seyfa evet dur rahmet siz gel cuma.
1: Uçurcan doyunca çıkarken çıpın karsam esleme edigen hele bir çoğun adam ki. Hem de uçurcanın akar. Ay yüzü anda kıyırçıra adam bu digen. Kiçiklikin. Ve vites la.
0: 90 yıldın ki tolgan.
1: He ayda tolgan. 10 yaşta ekber kalan gemiler. Benden kıyır görün daha kıyırçıra yok. İki avuçlar
0: oldu. Aslında dolu kaldınız değil mi şirketlerine?
8: Yaşıklar yaşıklar mavu. Zeytten yolda kızıcırakları da yokken. Yolları kızırdın ötken de bir dikkat kılarsın.
1: Makul buldum. O 30 yaş kıpallığa 100 kilometre bu aslında. Ula karaylığa yüzüm yok. İyi bu avuçlar oldu.
0: Çok güzel avuçlar oldu da.
6: Kız yok sonra Altay Gavcay'ın gülüp müsü? Şifonu çıkıyor kız gelende. Kutlaştığı kadar ilgara.
0: Mağul buldu rahmet. Tolsan kızıl yeşil çırak maşallah sel köp. Kaşkadın kengen hizmettaşların Allah'a silahı nima ağaç kepti deydi o? Nima kepti kaşkadın?
1: Oy kepti ot lıkılık bekleyip kepti mi? Burdağa ot ekipti o.
0: Kuluk kömüdüm o teki. Uçurcan nereğiniz? Ha paş. Çıkıptı dep.
1: Efren fıçırınız.
9: Uçurcan kanavalı bir şüngör yaktırdınız mı? Kaşkadı yol kavri. Maşallah maşallah aldığınız yollarda maşini yıkıntı toslaş yok. Sokaçmıyız onu ya şükür ama.
1: Sokaçmıyız biz Serdar Fıçıroğuz.
8: Maşan yaren tarafın mağı, davaca tarafın mağı yönüş. Geçti de sakit ha.
0: Makul.
8: Maşan yaren tarafı dedi. Ağzım dağdan kılıçırak. Beş, seyen şerim tak.
1: Ubulkası.
10: Uşurca, Rüşengül, Yakşımsiler, Kıla, Kaşkaş Erdim, Yolu Körü, Kaşkaş Erdim, Kaynak Yolları, her şükürlük kere provana.
1: Oldu, Ümçitak Tonlu Koşyon işte maşallah köp, Tosluş Bağı diye uçurunu hua verdik de.
0: Beycin Beylu Koşyon işte yolla ravan diye uçurunu Abdülüm, Abdülüm et evet de, Öryet deydi ama şu paşık bulsun yarapsız uşurcan ka, enim bulsa.
1: Bayağı bak programla beşi dimen depo kan gepo, kayıt depem
0: siz. Siz mi ne yok paşık yarmapsız diginiz gel mi Öryet şuna dep de, siz koşupsız bu koşulun devamlı paşık yaradım dep de, şimdi deyin. Nasıl devamlık çaksın he paşına?
11: Davendiki şiirin aldık ki yolla koşyon işte ravan gel.
1: Aa, bugün etiye vaktim yetmeye kaldı aldırak. Bombus vaktim yetmeye kaldı. Ne yaptınız
0: paşığa?
1: He?
0: Bir ne yaptınız?
1: Tutuyor, tutudum, bağlayıp isip koydum cuma ben
0: onu. Paşını mı?
1: Beijing Beylu koşuyorsun işte yollar aman ki diye yaptın ne? Abdülüm, Abdülüm et evet. Çok mu elde düştük herp zdep tepe bu ne? İptin birini elip bağlap onu. İz koyma hemen. Ma aldım, onu bir şapalakla oturuyorsanız bombaydı ki onu.

0: Buymağın.
1: Devatkan gelipleri nasıl çıkılıp?
0: Başlangıç
1: 3. yıllıkla balları mı da yakımaydı? Hotel Lasko Gümüşşah'dan Hotel Naisi Karapmağa yönelişte sel tosulup gittiği maşallah selcik deydi 10. bala he?
0: Başlangıç 3. yıllıkla balları mençilik yapılalsa hem de turumuzu tutup pek açığımını keltürüp ettiğime aldım diki maşına. Yoldum maşını cek. Ya yanda pötkülü bomba diye aldık ha. Kendimdeki maşından mı işten sıkıldı ya kaçan de. Dulkumarından pek açık
1: yaptı. Dulkumarından maş yanmayan miyip. Ya yol vermeyin. Acilik hep.
0: Dul turumuzda bir kadın bir kadın turumuzda yaptıydı.
1: Eee dulkumar. Ebap da kapı bana o aşına bir ayda yedigen bir sokşaydı. Şuna lan üydükilerin işi kapırıp koyup geldim de. Beysacım mı üydükilerin işi kapırıp koyduğun bu kedip.
0: İşi kapırıp koyup geldim de. Bop de. Maşinamız da okşamaydı o. Ne an hu canım yolda.
1: O iki maşinası var ki ama bir halası bir gün ani bir gün mani yaşına idi ki.
0: Ne an hu canım yolda aptıma bulla köpürek gelirken bek iyi gır tosluş toktap kılış yoktu gavçanın sayfa. Ma duyun dikil gakım ayatı da roçan gül gakın ha.
1: Tencin beyli koşun işte yollar avan de.
0: Duyun dikil gakım ayatı da ama. Katlan yezip onda.
1: Ben çümünçü gekilip onda ızra hudun kılıp. Ma khasın efendim ben işlevatı men demdi. Khasın ziyerin.
0: Oştak ben işlevatı men de başlattı. Tursun toktap efendim alt altını yollaptı ama.
1: Ben gapırınlarına şunda uğurluluk kekildiğinle dem de o ayet bir anlık
0: uçmuşsa. Kızık depti o, uğurluluk emes de o.
1: Şuna mı?
0: Dağlıkta uğravan ki.
1: Rahmet.
0: Nigardim deydi o.
1: Alt rakamlarını yolla fakat bulmuşsun da. Yürek güllen eves sanlan bulayım bir kaç on bul şunu eves sanlan.
0: Nigarım uçuyor. Çeçimizin ançımış tarap koyuyorsun uçuracak ha. Aştakım yüreğim siz de uçuruyorlar.
1: Ay yüp koyuyorsun da ha yüp bundak çoğu.
0: Tol yüp mu çoğuş bak bak bir tane.
1: Çocuk tol yüp akır ketken çoğuş da ha
0: bundak. He yöngüp çoğu.
1: Yöngüp ketken.
0: He bundak.
1: Eh, bir anla tolu yüp şürüp etken, bir anla tolu yüp akatıp etken o çarşını.
0: Kimi deydi o? Oğlum için nenzenninki kira akvali bana emsi edip şürüp. Hem akal nigar mı?
1: Oy, rahmetli desin o zaman neyim? Öğüs nigarga?
0: Bir kız valı, bir oğa valı, çeçen tarap yüdüsü. Hoş, rahmet deydiğin yapma aşo. Şanı kıladı bir gün koşuyorsun artık.
1: Ya kızlar karaydı hani o kimlerine oşap yüye, ama yakan yasap yüye, çarşlarına tarap yüye, yüzünün gibi bunda bir. Dikkat kıp yüğü diyen kızlar deydi onu oğullar deydi. Sizge kep
0: hazır. Kimge dikkat kıp vermem ben hem de dikkat
1: kıp. Eskime keplu sizin çiçeğinizin tarağındasınız bir yerler kemiydi mesela. Erler birbirine gündü çiçeğin tarağıma yakağına uşa demeyse o.
0: Boldu o tarağlık bilin tuvam da bana boldu o.
1: Çok çok opkağın paşı bilen tan olamız. Sizin kıl ken kozak dap uylusam o paşı bilenin aşındak.
0: Şıkırıp.
1: Uruşup yürüp siz dap siz de şimdi dedi.
0: Ve siz inak icil ütün olsa. Nerede kim kim mesela deydi
1: o? Hürriyet.
0: Heee, bu bir bağıraçtan bir yakınlığa verip oturup gelin ha birden.
1: Ya olmayı ben de bu.
0: Heee.
1: Heee, iş kılıp.
0: Yeni bunda karsak ama donvay koyan. Guangkuy körüktün, Liudavan kayıca iş kılıp, iş kılıp, iş kılıp dedi. Ama yinci, yinci güvenliği tinginki aldık yolla ravan ki. Ben idarı kep oldum hem seyredip Abdülkerem. Tok tap durun idarı kep olaydı kağın basın siz deydiğin kepe kıran. Abdülkerem, biz normal programımızın çoğu Abdülmobil Kulübü faaliyetimizin namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan Molli Gır'ın Abdülleri katlaşkan cümü. Molli Gır'ın Abdülleri'ni unutkaman, ben de koyayım sizge.
1: Onun ikinci ama o en iyi sultanımızdaş faaliyetimizin Sertem Kuro'ya Uygurlar katlaştı çoğu.
0: Sertem Kuro'ya.
1: Hem de ürümçüdüm üşeyek dukayı çivetti. Başka yerlerdim Nurgun yerler dukallara. Bak, kırsızsa şu Uygurlu bağım ki değil mi? Nurum yendim başkam diyen. Nurgun da şu peyiz temlik. Tamamları ba, tokup bacakları ba, hamba olur ba, rujamı olur ba, ondan başka şu jaumaji miyeller ba, rompizler ba, rompizim şuna okşaydı.
0: Okşaydı.
1: Binciyeliler ba hem de şu, muşlan siz gibi de koyaylı edip, idaranın kırkıştan alan.
0: Başka iş yok ama, sizin de koyaldığım
2: lan telif. Sağ ben, kötkü çıdın, silahının idari hikayeş bakan yollar, tütün ineğe duravan çek, zımır işen göğel.
1: Hayır, rahmet size, Miren'den olduğu çanlığı yan karap manga yolun işte maçılan, intayın köp.
0: Turunca.
1: Karşı yolun şuravanda
2: atılacak. Şişen kütürümü görüldü. Bayağı süreç çıkarıp manga yemişken maşınlar tek tek sürat tek atta.
1: Hey Mahu, bayağı bana uçur yollap da. Maytak uçağı taş yoldan bir haber vereyim sizlere dostlar. Canop'tan şimalga şimaldan canop kupardığa sayıatçılar dikkat. Kuğurlu bölükü de katliyim ağmağla daydı ha. Bütün dünyada yolla sel yakşamaz. Mahu, azgal, topçan. Süret 20'den aşmaydıken kuçağı bölükünü talap ben inşallah tavsiye kılım. Ben de bu. Şunak dedi.
0: Ha doğru da onu.
1: Bayavan kanda depegen bu şunda dedim ben.
0: Bayavan doğru diyorsun hem sen.
1: Hmm.
0: Araba godan tanımay mı yan la?
1: Hmm.
0: 217 bilen mi yan la diyen gepke başla.
1: Ha.
0: 218'de yani korlama künes orman tarafından mağda yol var o.
1: Hmm.
0: а yolda amdı yolla bek atanken yük maşınları bek çıkken şuna olan aşağı dönüyüm kılanmaydı bunu demek çıkken de
1: şuna demek çıkken şuna olan makıpınla o yüzünge de maşınlar bir kadar köp dünya uçuruna alım şan güven eve tuttu cümle rahmet sizge
0: ben 15 yıllık kadinas maşınam yeni ciyo almıştırıp boyan kıp koyuğan ben işki hepte Haydab koydum. 15 yıllık Kadinas maşınam bu dedi. Şunun bu yeni maşınam. Mulligir'ini almıştırgan siz?
1: Aşırı almıştırdı.
0: Şunun olan maşınamı boyan kılıp şuna çizte yakıp koydum. Şunun haydab koydum bir iş yaptı dedim. Bupte. Olca Beijing yolları ravanken piyade ki kitabatı ben dedi o Abdurrahman Kamsom kişi.
1: Piyade mağdı dedi. Asasen piyade mağdı. Kelgüsün ben maşına çıkıp kırım kımsanla yaptık ya dedi hanım kızlarına. Abire yegimde üstürgül salsa, üstürgülü basa tıllaydık ya adam ne yaman tıllak etti ya bayı birisi de püşüne dedi. Kelgüsün tıllak etipti.
0: Ne kıptık ya?
1: Kırım kıptık ya şuna oğlan ama maşın amda haydimge akşaydı kelgüsüm çö.
0: He.
1: Şuna oğlan tüzük haydısan uzunmam da de tıllak etipti.
0: A kırım kotkan ayalma?
1: He.
0: Oo. Siz nim dediniz kelgüsü? Makul dediniz mi?
1: Anda o nim dedi.
0: He? Kızık yine o.
2: Selam bir manyetmişte, selam Müşürcan Kızır, hoşçakalın bazı kamata falanla yaksın yolu çürü. Ma o sayılı, sayıldın yani kalıp götürmün körükü çıkılan ma eğrize. Maşınla akıtan kör ma atı çıkık eğrir ma körük yandaşı, yandaşı.
0: Makul, Abdurimka.
3: Soruyuz yatı bütün, oldu da yolu kayvrı.
0: Hemse sucu yolu körük astı tosup gitti tocum o sayıldı elbette sayıldı dedi ne bitiyse makul. Programda
1: pişmanlık görüş. Poskanlık abdu.
0: Bulan dostlar bilen ürümçü güçken görüşen ben kessem. Yürek çedim haydi gel. Poskanlık abdu.
1: He.
0: Kaç gün tursayız abdu. Siz yeni bir adam nim kılıp mihmanlarım mihman kıyamam da.
1: Başına kılayla.
0: He, birazdan toğlan günü olam doya. He. Poskamlık Abdu'ma ürümçü keptiken dep.
1: He. Buldu, çatak yok. Abdu.
0: Çatak yok demeyi tutup durun. Yeni birey adam tapa alsak görüşümüz bomuz görüşmemiz de.
1: Fakat bomuz kıl kötemeydi o. Bomuz kıl kötemeydi o.
0: Oy söylememeydi o kerçiray ne.
1: Aslı ben bayın nimdi de bilem siz. Çırayım bunda o gamla ben işke yaz alırım şunu da sağlam bezlerde hep tükündü bir ağır kamayım ben de şuna dedi cüm.
0: Eee? Hatta dedi ya. Yolun hoş kıptaydı.
1: Halike o gap mı hata yemez. Ne hu arlin arlin aldı da krala bek köpken de gel uçurun ne sayfa eve atıp da cüm. Ne bir tesla uçur bir yırıptı sucu öyle körükünün az tosulup gitip de elbette say yolu da de. Ne bir tesla bir gün say yolunu talap mıyım sizde he?
0: Turunca.
2: Aa uçurca Rüşengel kandan yaşma Aksu baynasın yolu sürmezsin Aksu baynasın katmaş olur koş şimdi sürevendim ha. Aa uçurca Rüşengel tekmenin maçtan bazı kısmı mı de.
1: Vay vay.
2: Yamuz kanda abinenin maçtan sana devam ister ne çıraksın. O üstünü ben sürü buram bir gen son bir gün yapılsa.
0: Tek püt mü de? İşik kayıp oldu ey.
1: Aşı
0: Rüşengel kandan. Sondan bu zapçasları kemmeydi kambur.
1: Çıkmaya ötüp de araya
0: bakıyorum. Bu taksiye dikenden ki zapçastır diken ait tuluk oğan. Mayaktan buzlup oğuz, mayaktan rımut kıp oğul bulduğun. Maşınlarını kılat diye bu kanda kop kaldı.
2: Tamam, bir man 74 kaşlarında neyini soruyor. Tokumculuğumu aldık yolları var olan.
0: Ya makul,
1: buldu. Mahmutcan mı müşük bakıdık Allah bağ mı? Dip sorup demdi. Müşük bakıdık Allah bulsanla Mahmutcan'ı telefon kıp bir müşük bakışaydı yuvasanla. 180-949-044-55 tönü gününün yakımış müşüküge zdavatı da müşük bakıdık Allah bağ mı? Dip çoğuşun da zdap git vardı.
0: Aslı mevlem bıllı basak olam değil mi? Bir işimi sep koydu hem de. maşında Gırımkı'a ayağının gipini anlayıp o ayağının maşınıga üsüp Gırım'a buzulup gitken ehvali köz aldımığı keltürüp şundak külüp gittim ben işkilip de Ahmetcan hele şanşanlı yeriniz fung fung gerdik.
1: Vay bu Bekir siz kimni bir nesle deyişiyorsunuz?

0: Şundaq bir bişemlik uçuğu yitipti bu. Degendek bir gəplən yizik yitipsiz mi oldu? Şunağın kim yazgandınız mı? Öydükülerle deyiş yatmağa size.
1: E, o
0: degenle... Bişemdiş, deyişip.
1: O degenle, bura yollugan
0: Türkiye. Ama bu hazır geldi mi?
2: He. Ademilikten çıkıp...
0: O şu can dediniz mi ya?
2: ...kuşluğu yitipti bu adam.
1: Ben uxmudum hem de. Kimdi dedi ki?
0: Yok ama uçur hata ketti ya.
1: Ya şu.
0: Doğrulab yizim.
1: Ya doğru olgan bolsa doğru. Ben palanın dedim dep bunda dep koyma bu.
0: Yizim.
1: Bomuz yüzümüz amma yeni büyük
0: ketmeli. Başka bir ayısı yizim atkan bolsanız bu gepleriniz bağmay kalsa taza. O kubul kılanmay kalsa açıkınız çıkmay kalı demez mi şu an?
1: Ma o davan şimali yollarım yollar avan kedi gavçuna ecavet verip dur. Tent terbiye yolu.
0: Altın çikilin ma gülünü körüple bir kıl yigim kep ketti. Siz maçında buldunuz mu yeşil yopurmaklık şunun da yumran yopurmaklık. Bu gülünü körsünüz mü yigimiz kek item demdi.
1: Koy kalmazsız.
0: Bu şunda çıraylık bir ətir gülke bir deste başkalağı soğuk kıladığın gül var mı? O işin köz yigüz kekitirdik.
1: Yapak mı sen?
0: He?
1: Yapak
0: siz yapak kanma ilgirim için güllerini?
1: Altın kümüş yoldun kilip ma halık yolu kızıl çırak gelen çağda vakitte maçlılığa bek köp geldik avuçun şükürene verip
0: doğru. Benim buna işimde tizi bunda bir lonkuğa üstülüm gibi bunda koyup koyup bunda karap karap hazırlangım geldi fakat.
1: Beni eva sana bulmam da aç mihmallarım bu kadar. Aşı mihmallarım da var ki. Otağınlarım apırıp mihman kıldık Allah bek çıkıyor. Çoğunlar apırıp mihman kılsın pek mas geldik gene.
0: Rısmas pek mas geldik.
1: Mesela uruk tıkkalla mesela ben yurtlardayım kip kalsa dem yoklap. Apırıp mihman kıldığına bek.
0: Tamaklarım ilgi çoğunlar yeşken maskeledigen, balla yeşken maskeledigen, tamaklarım her kıl. Da bir kıl çoğun süpe taşındakı.
1: Aa, fuli ben bilen hınçan kiş geldi okuda.
0: Bırakam öydükten apırmen daha
1: değil mi çoğunlar? Çoğunlar ne? Çoğunlar ne? Mesela öydükler ne?
0: Sizin apadınız mı çoğunlar ne?
1: Çoğunlar ne var? Apadı mı?
0: Şu apağınız bana ne istep koydu. İşçiler davan şimali yolları hemen de ayıca. Yaradı mı? Neyim tamakla bin birlik tep. Birlik bu yutup o tep.
1: Birliktin bir ne? Andın aa laz yedin bir ne? Vallahi ye demez mi o? Laz yedin bir ne?
0: Çoğunluğun apırıp köstüp kipsizemse çay iş küzüp
1: bunu dağıtma hazırlı. Ya biz kız hey. Neyim kılıp andın.
0: Ay cigidek neslen buyruttunuz mu? Yarıkı yapmaları neyim adak?
1: Yapmanın burttu mu? Yapma.
0: Ne yaptı ondan sonra. Altın kümüş yoldan gelip halık yol kızıl çırak gelgende maşallah ben köpken diye uçuruna şükran evet tuttu.
1: Abdurim.
3: Abdurim kavrin. Şufa garip yolu. Sonra çırakla kol sorak. Bu çırak parakmanlar işte maşın köpürsün.
0: Davan canobu yolları. Davan yolları canob şimal yolu işte yollar avanken. Bu yollar ben şunda hayram kaldım ko. Demiş ki ravan buludu deyip doğru taksi 55-53 hem de asasen pütuvatı da yolları hem de asasen ravanlı şudu. Sayıbak sotuna aldı yolları ravan dostluk canobu yolu şimaldın canob kutusluş iğir.
1: Şarkı taşkı aylamıdın kilipmiş körgezin merkezi küçükken çağda maşallah bek köpke yendik avuçurdun boran taksiye verdik.
0: Ma öğret mini eva sağlanmam dedi. Altıncı kilimi mini eva sağlanmam dedi.
1: Ya bulmaydı.
0: Onun kuzlar bek
1: çabuk bulmaydı ben bulmaydı.
0: Ya manı teve akıp eva sağ bulmam da.
1: Oy, bulmaydı o, ben bilip azalt, bulmaydı o. Orşan garbi he? Orşan garbi yolları, şimdi göre aylık hükümetten aldığı yollar ravan diye avçanın sayfa haber
0: tuttu. Bir şey inçike uçurcan. Şükranla uçurdu.
1: Dikkat kımsak bulmaydı o, karanganda.
0: Doğru, her bir digen gap, her bir baskan kadem, her bir köz karaj.
1: Şu.
0: Dikkat kıp, yaşasanız ki onunla
1: uçurdu. Çoğun olsanla meyil, neç yaş kırdın ayaz? Öğret, bu
0: sorsak. Küçük yürgeti ki.
1: Küçük mi? Oy, onda o tekun bulmaydı o, bulmaydı o. Çukum 50'nin aşkan bolsanız buldu. Her bir çok görük tosluşku başladı diye avuçunu yüz pişen evetti.
0: Halık yolu şarkını garip ki maşallah belki yok kaç taraf herhalde buldu diye yani yetkizip oldunuz mu?
1: Ben duka aç kaç anlamadım ben kağılıktan Aynur men deydi makul Aynur hanım
0: buldu. Ama Dilşat ben bu şu küçük maç neyde avatkan köpçülük. Aa yolun küçükün buzluk etken yerinde bunca olan toktap ötmenler çok. Taskalıslarken maşınlarla yüdüp ötkili. Aa keyninler dikiler soku ötmez. Maşın içtikmeye avatkan da bu maşın azırak silkinip kesin işinin bombaydı. Mislen bir miyanla silkinip getmeyen dikin. Da mansanla almamdı.
1: Miyanla?
0: Tep
1: şimdi. Miyanla demek ki
0: mi? Miyanla dep. Miyanla deyin gep.
1: Kudret epen.
3: Ya uçuracak ya Rusya'nın bile de.
1: He?
3: Bile de ben tırkıl ne minak bir ay bulan ki neden.
0: Ha
3: ha. Ben onun.
1: Bir ay?
3: Hadi gende bir uçurup
0: ben. Bir ay yuttu.
3: Ayalım iş kapı koymuş. Bu bir yerimden set alması gerekti. Benim avadımı var. Kuyuda kuyuda da pahırız koymayı. İdarız kırk etti. Әбін екенен мұнан құшырым ұққа сәттігенді қалдырақ құйыңна. Рәдіу аңымынға аялымын, рәдіу аңымынға қалаттың жөмі.
1: Әмі ақылы. Азыр алды ма?
0: Кіркетіпті ойды арсыға.
1: Азыр ең кіркетті ма?

0: Şu apartmanımızda bir şey eli.
1: Ayağın demek için ki. Abdülkerim efendim mi? Ben mi? Hepsi ben değil ya. Ben nimin gay var şu şey şu. Şu.
0: Sen bir
1: cin ben konuşur.
0: Ettin yani işte idara kep buldum.
1: Rahmet rahmet.
0: Onda işte idara işkana kırmadım dende.
1: Bersek benim tıkıyaj Molly Gırın Abdullah den. He? Roşen Gül. He. Molly Gırın'ı bersek benim tıkıyaj.
0: O ya masam bir ve tıkı.
1: Evet, bemeyli.
0: Bireyli, bireyli bıptı.
1: Bol, bemeyli.
0: Bireyli ama şansızım kırmayı anlattı bu
1: anlaşılmasın.
0: Ay, bireyli. Kadın beni sert koyduk ne? Dak o sert olduğu karşılığa aldığını bağmayı
1: vermem. Evet, Abdikiremce isminiz ve telefon numaranızı yollan. Sizge namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydı kan. Molly Gırın Abdullah'da mukapat boyu mukapatok. Hem tövende sertem kroren kalıgüç uygurduğunki mukapatını takıtmayız. Sertemdinki ne?
0: Mazarak ilan dinki ne?
2: Beijing vakti saat 10.
3: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Ondan sonra ana atkın ana 174 katına sanat radyosunun.
0: Etti geldik yollarınızda bu semra programı.
1: Nam kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan Molly Gırın Abdullah'ın mukapatını karanlamış Abdülkerim Efendim'i gibi bedo. İsmınız ve telefon numaranızı evet deyin. Başkanlık yollarımızda hem de ma o emin verimiz. Sertem kurören kalı güçü görülürdü mukapat boyu mukap verimiz.
0: Ondan sonra tamamla katışıp duruyor programlarımızı. Çör yollayıp duruyor Abdülkerim Efendim. Hem de mukapatın kanda eyvalsız diyen çağda. Kanda evlilişini bilem siz raz. Yaman uzun yıllık, on neç yıllık fensırınla ben depsiz kanda evlilişini bilsin yapsa.
1: Oranını bilersiz. Oranını.
4: Özür dilerim şimdi. Ben hafı ayırmış. Bu adıncı yıllara ben kire.
1: Kaşka Mekke Çonyolu. Suzak körükten ütüp bek tosulup ketti. Yerim saat boldu. Tuğduk. Maçılla bek köpkede. Bilal tortak şey uçuruyorlar.
0: Birinci oturunu aldık yollar hemen deydi Efra ne?
1: Kağılıktın daha uçan bölüm hemen. Yetinceni, o yetinci günü çişi kızış mükafatı vergen tanılamana. Muşu mükafatı naklaştırış vakti hotun ballarımını Ürümçü'de bire hepte oynat kıl bağmak için. Bul atı ben. Ürümçü'nün avarayı kandak buludu muş doğruluk. Gayvet bilen, gayvet bile bilen temelde peken bu sana de baştan pışırıyorlar.
0: Ha şu gayvetle de hepsiz hem de avarayının gayvetini kılmız mı?
1: Kılılı.
0: Avarayının gayvetine bayılık boğan hem de...
1: O yetinci isla varım demde.
0: Vay kaç yaşın?
1: 15. isla kıldı gayetini.
0: Bek baldır kıvasak kanalı o hazır tıkıma. 8. ayının o yetisi mi?
1: He.
0: Ucu.
1: Fil bak ya 15. isladın başla pandemi başla.
0: Uçak da uçuracağım bile aldırma. Aşı
1: vakitte tazı bir kıp bireyle.
0: Gaybet kısanla
1: ma bulut digen nime, ma yağmur digen nime. Ma şamal digen nime mi
0: bu yağmur mu kılık set. Yağılan vakti yağmay başka vakti yığıp ma buğrandan vi huyunan setlikini edip çoğu aşağıda.
1: Şu vakit kıp bireyle.
0: Ma meyi şamalın nimi diyen...
1: Ma Ahmer Vahit unmay görüşlerden birinle deyip Muhammed Bey uçuruyor yollaptı amına.
0: Şuna ola neft kimya yoldun bin kılı uğu karab mağa yolun işte maçınla bir kadar köp tosluş iyi gırdaydı ma ay sağcan şok şok. Andan sertemden mukapat kaşkaya akamdu deyip.
1: Akmay akıdu?
0: Akıdu aşı bağlı olurla bu sen
1: sertemden dükkünü bağlıyadı akıyı verdi
0: o. Akıdıgan kıp bediyemdi. Çançın çoğunlu koş yolun işte ravandaydı cümü. Şavuşimir etrap yolla ravandaydı Mehmetcan.
1: Erkincan.
5: Salam Rüzge Kıptı, Toysurcan, Rüşencan. Onu odası yolcuları versem. Muşu Dünkaş Şamal'da Mavu Kırıkma Aslama Dabaza Kalıp Manga Yönlüş yolları var ha.
0: Mavu ağa sızık bitten bir uçur yollaptı. Kaysi gün ayalım ile mihmallarım o bağın tamaklı rakata okşarken muhitimi bağısın muhabıkken muhitim çıraylıkken lazdiyiz bilen belaklarını yap geldi o tamak hakikaten yakışken diyen uçur ne ma bitta yollaptıken.
1: Yakışı bu.
0: Şu an uçur yollasam katı koymadın la şıkılıp şundan ki oğlum geldiğime esil bir nazik bal dursam. Uçurum koymsan la ki oğlum kememdi de.
1: Nazik mi ki?
0: Nazik ya nazik ya.
1: Vay. Nazik olmana siz o havalı oğan diken.
0: Könlü kekip tamış uçur çıkmap diken. Könlü diken kilip. Siz ama kışınız ayağınız var mı ya uçur yollasam.
1: Çıkma diye dedi.
0: Ha, çıkma diye dedi lan.
1: Nazik olman ha.
0: He.
1: Cuma nazik
6: olman. Bir ziyaret de çok hoş bir yol kaldı. Şimdi faş şerif yolu. Şimdi faş garip yolu bu sıradan kazanç darvazını aldı karakmanın yolları var.
1: Болды мақу.
0: Ишкенчи доктор ханның алды игір тосылып кетті. Сәртәм күрі оранның мұқ.

0: балдарымды апарып кушка кетейин деп таайыр тоор такси бул да унумонду бир айлы эми бир
1: Бир
0: эмне
1: убакыт
0: кылып
1: бергиле
0: жок
1: бир
0: убакыт
1: берели.
0: бергиле бир айлы чүнки бир ыңлайгыл мындай кылып берип атайын десек муну
1: Бирок
0: маан
1: кандашмайды.
0: талап берейличү эмне кылып берейличү мындай бир
1: убакыт
0: убакыт
1: белгилеп
0: белгилеп
1: берели.
0: берейличү
1: Яңы жолдор ары ичке
0: кандай
1: жолдор аванке деген үчүн тоор такси элик башалык иш жатыпты. Убакыт не? Дагы 10 болсун ба?
0: Убакыт 10 болсун ачы 10 дочор юллаган 5-чи болгон аңлык учумузга берейли болмуса э.
1: Абдыкерим. Болду макул. Ахмет жаап чоруңуз.
2: Салам, ошуча Бенгал
1: жакшы. Сартанның мукапатын көрүлдүмү? Көрүлдүм болду, көрүлдүм дабазаның энди багы.
0: Аны учур бермеймен, учур бергидек орунда айдымаймен мен машинаны, курулуш машинасы айдаймен. Мага мукапат берип кылган мен бир эс кылпакка конда болду экен жума аш мукапат алса. Yürekler yoyrap gidem de kan doyu yürekler sep gidem
1: de kan doyu. Obdukayım canım ki
0: he. Obdukayım canı he.
1: Neki uçurlarını birip durun kuruluş maşını seydiyseniz mi o karan?
0: He, kuruluş yolunda da kanda kuruluşlar kuatsız. Depersiniz
1: bunu. Paranlış, duman da yok.
2: Öğrencilerimiz vakti hazırlı telefonla hazırlı telefonla bir yeri kalan tutturayız.
1: Yok, on dep dep koyduk.
0: Çildeydim ben sertemge kredalarının buyrutkan tamamlarını ağıl tolu barım el. Lekin özüm kırıp yap bakmaptım ben. Şu mağı bir yığınla dedim ha, çiğil ilgi ne meydaydı rast oğra? Kendi deppe gen tuğu ilgi, tez tamak yet güzgüçi. Bu da da.
1: Bir an.
0: Çiğil bir eyle.
1: Çiğil bir eyle.
0: Çiğil bir eyle.
1: On digen gen emel kadro et tok. Çiğil bir eyle. Nur eyle. Salam,
2: 1074 kaskadan yolak soru. Ayrı durum yollarım ravan.
0: Bu da salak kılıç numarınız ve ismanız yizip evet ana. Смозды билип алайлы шу баганда, э? Үчүнчү көрү кызыл чарак нисап камганда койчулан ядыр авандайды, сәри булбул. Учур юллаймен деп болгон акыбал шу. Хоп болдумо демдо, мушу жер чаңдыки.
1: Оо, ой бу.
0: Не бопту?
1: Мал телефонун деп аппарат чыкты ша.
0: Ой, э.
1: Тыкат кылсаңыз жо.
0: Кижил кылаттыңыз камды бизне. Ойлап дикат кылып, мында бехатер
1: Ay, aptıma bile diken çak telefonu mayla ya.
0: Telefonu mayla. Cuma
1: da uyumam. Macunun yanar
2: koşulmuşum aşkı kökü kapata.
1: Ya makul.
0: Ay alımın idarisi sertemden yeni da şuğumuz daim kırmız. Uygurları attıgendik aşı mantıla şunda okşaydı. Naşlıklarımı bek okşaydı deydi ma. Abdusalam can he. Ay Allah şu Rus'tan işleydi kalkışmam da.
1: Doktor kalkışmam da.
0: Ne düşündeki Rus'tan işleydi han.
2: Yutfaya.
0: Ma yolla bek tutulup gitti bu. Ma yolla bek tutulup gitti dedi o.
1: Çil yeni aşını aldı diken o.
0: Aşı hili de alanı at diken, tamak at diken de maşın uyumayan buyurtup. İşçil kalla bağım ke.
1: Kudret efendim.
0: Sulayman ke ismi.
2: İsmail usulacak el deme aksiye.
1: Ne oldu ya?
2: Acaba neyim tekrar dövettim.
0: He he.
2: Şu aşağı kokaldı ke. Ayağını aldı da. Ay buludu, kuyudu, itudu da. Son yaptığınız bir şey mi sağ? Hatta sürdeyiz mi? Hı. İşte aldım ben ilk oğlumuz.
1: He beydi.
2: Hatta kısa izbolduk ya ilk encüme.
1: Toy kısa izbolduk ya.
2: Hatta kısa izboldu ben ilk encüme.
0: He he he he.
1: He şimdi toy kılın dedik o bizim ben. Bir yıl oldu siz gibi.
0: He şimdi.
1: Toy kılın, toy kılın desek. Ahır toy kıldığınız çıkılıp.
0: He he.
1: Aldırmay, hiç kıp kalsız.
2: Salam, buraya getirdi. Açınızı, Selak Meydanı aldık ki yolları. Davan.
1: Şey davan ne? Allah, koş yolun üstü yolları Ravan geldi. Gavuşur, nur ya vatip de o.
0: Şimali Oksal yolları Ravan deydi Mehmet Dursuncan. Rahmetsiz geldi mi? Radyo anlık uçay şopur dostlar. Emmanla yakışımı. Benim abir pravan bağ idi. Ama şu abir pravan maskeye giden hizmet dostu tavsiye yakan bu sanlar deydi. Keşingo, oranı kaçkaydı ki. Kaçkaydı ama abir pravası bağ şopurga ihtiyacı bağ dostlar bağ mı? Bulsanla mı dedim anlık uçumuzun numarını bir evet bir eydi. Çıda ben Nenlu Yeravan diken dep oldunuz he?
1: He, Osman Tort Taksi.
2: Ölü yüzyatta çalıştık he, Hongsalla yollar Ravan he.
1: Midon Rayan yollar Ravan. Yollar Ravan ke Midon Rayan he.
0: Sebilud'un YouTube'la azrak dostluş bağdaydı. Abdülüm ablüm etti, rahmetçi mi?
1: Şiyem davamlık ağrabatı da kuranla ha. Kulukum sak oğan diken davamlık radyonu anlap bir yürüyü atıma çıkıp çiğim ay çiğim. Oy ay çiğim de Tursun canını uçuruyor lıpta. Vay çiğim vay vay vay vay vay vay. Молли Гранат Толлина, Мукапат, Бемес, Пулуалдон Лагос, Леон.

0: Uçur yollaptı men badiyen ben orunumdan durup hazır degen uykum kilip közümde lık uyku işgale mügidep uykulaylı dedim ben daha karap baksam sile hep de 6 gün sükündü seher orunumlardan durduken sile bek cepat atam sile kanda edip.
1: Garbi taşkı aylanma yamalık ya aylanma körük yamalık tonluğuça tozulup gitti diye uçurun yitiyene verdi to.
0: Abnumraylık muzin aldı yollar havandaydı 100 can 1074.
1: Abdülkerim uçurunuz.
2: Yol kavra, garip bağda akıl yolları çıktığı daha iyi görüş lanzalyan şaşmanka yolu da maçlarda köp kusuşak usulcağın nurken değil.
0: Rahmet, Memtimin efendim neydi ama işte bak yolu ile yucuğunu aldı bak ıgır tosluk gitti deydi o.
1: Oldu rahmet.
0: Kaşkay olaydı Konuş şehrin ayısı zemin yesinin 22. kentki yolu boğuca arılık. Ravan, havarayı yenili ısık deydi. Şiyun, rahmet.
1: Halık yolu garipten şerik kaptım abullah sel köp ama iğir tozluk kılıç yok ya diye uçurdu ben sıraya verdik de.
0: Ba alımcam bu kapat besen la serte ama korulu işlem işlemem de bir sınav baksamam den. Sınav baksamam de şunu dedi.
1: Dükkan o çılık bir polgan tutsak mı kapattı?
0: Sizge başka günü bireyle. Ma kovuldu.
1: Ma kovuldu. Etrafı da hel bop kaldı diye uçurdu sayfa verdik de. Teyve yolları yollar avanken diye uçurdu Cevlan efendim verdik de. Daha şey yolları yollar avanken diye uçurdu. Yusuf Çoğun evet bu da.
0: Kalık yolu garipten şarkı kaptım o bulan sel köp ama yığır tozlu şok diyen uçurdu. Mensur evet diye. Rahmet sizge.
1: Veyte şimali yolları yollar Ravanken diye uçurdu. Mehmet Tursun evet bu da.
0: Heyven yolları Ravanken diye uçurdu. Cevlan Bey evet bu da. Daha şey yolları yollar Ravan'daydı Yusuf Can. Rahmet.
1: Diyen Şaban Kağan'ın ki dinmiş o. Sen de on bir kızılçıra karap meyen şu yolun işte. Yollar koş yolun işte Ravanken. Şavay Cülün Kuh evet. Tu. Şihun donlu koş yolun işte yollar Ravanken. Tayır taksiyle uçur ya.
0: Rahmet rahmet. Boran taksi hazır mı uçur da ama say yolunun ahvali. Körük. Körük'ten halık körük'e gece karapmangan yönülüşte yollar ravan deptem. Kaysi körük'ten dedikin. Halık körük'e taraf karapmangan yönülüşte yollar aralı yakşı deydi cuma.
1: Merhaba Kaşkay şehri Vanhua yolları yollar ravan dep evet bu.
0: Ay muşundal alsam bir yitem silah o mukapat ne? Dep yekeldik.
1: Bezde bezde devamlı kıymaz. Bezde işte kasallı bir yitip lan kurtulup lan. Azatlık Cenab-ı Yolları Dabazan aldık yolla koşuyorsun işte Ravan kiyadı yapıyorsun şükrana verip de Erkin Can'ın avazı kuşuru anlayla he?
2: Kuşur ki uçan dur yani yol uçur verse maca sağlan Cenab-ı Yolu ya aldı yolları o çeler köpünü aldı kerken o yolla Ravan kiyana.
0: Makul makul bu.
1: Ah Mervayet'in mukabatını ben tamak etmeyi saklap duray emse man bir anla deyip ah Mervayet'in mukabatını. Birimiz bir günü hazır emeslikin Zulfiye.
0: Zulfiye tamak etmemsiz mi?
1: He?
0: Bemsek.
1: Encü Cenab-ı Yolları Cenab-ı Şimalı yolla Ravan kiyan. He deydi o Şireli. Andın Abdükerem efendim uçurunuz.
0: Hoysuz.
2: Yol kavur şimali yoldur şimali döke durduran trafik manga yoldur haber o sen gibi hocam.
1: He makul buldu rahmet. Koskanlı kaptan kim deydi o?
0: Sel turup iyi vasıta ta köz şişman silah bilen körüşke ne yapıp kulak mı kulak yetken mulli yıgırındın mukapat alay digen keşti kessem silah bilen körüş yemeği yetken ben uçun bir boğan kılıp körüş olay. Kışınla bir mulli yıgırın aptalır alın deydi o?
1: He çarşamba günü bir vasıta körüşü varlığını mı?
0: Bilip öptü mü?
1: Bildik ya. Bugün çarşamba gittim ha?
0: Bugün çarşamba ha?
1: Hocam işte hüp gitti bu çarşamba ay.
0: O işte hüp emeseyi uçurcan.
1: İşte hüp gitti bu çarşamba.
0: Oy siz belki bir kağı oynayıp yürge akşaysız cümü.
1: Buradan dur çarşamba hüp gitti o. Aldıraş.
0: Aldıraş mı?
1: He.
0: Ne yarınız aldıraş gün tam?
1: Bütün vücudum bile aldıraş yürü atım hemen.
0: Barmaklarımla uçulur hiç aldıraş bende. Korsu onda bir emez lan lan lan. Yürgen de hilak kız ayaktan mayaktan
1: mayaktan mayaktan. Ben şu lınıldap aldıraş bulayım ya.
0: İş bicirgen dek mi emez bir iş çıkan dek mi emez. Onda
1: çıpırlap aldıraş oldu hadi
0: ben de. Oğlumuzun bir iş çıkan dek mi emez bir iş kıkınağızda mı okumuduk. Ben aldıraş deydi.
1: Onda çoğun gel kısınız hem de bu. Hazır keyti bir kulumdu bire çoğun rak işten çıkkandım okumayım hemen nasıl. Aldıraş deki. Onda yaşavati menkin tam ben. Beyaz oyla kalım hücum olmuş hazır. Köğünüm kildan gep. Şunu da köğünüm kildan gep kıldan hazır.
0: Aşına mı?
1: Kolun uzun bire iş çıkının muntayını. Oyla baksam burası değil mi? Köğünüm kildim ha gep minik gibi.
0: Ya iş yok.
1: Tam tüşle ma bir kurdaş kata dikilgen nurgu işinlik gette.
0: Şu.
1: Ben yügem işte kurğuna yap.
0: Bir hazırgış bir kutam mı sapak mı de özü şahsi aldağın.
1: Şu. Yakın katektin birini sepakayım ki ne vatim hemen.
0: Bir talı kaptar patkıdak mı?
1: Ya sonra.
0: Bir talı kışını, üç talı kışını mı da alam kısınız bir katek oldu da.
1: Şu. Vay vo, acep ki onum geldi ya. Vay gel.
0: Bu şu bir işle ki onunuz kese anandı ki uygunuz siz. Bunda şu adamdan
1: beğenmiş. Oğlum ben onda bek ki onum gibi kez yetiv aldığını ya.
0: Yo jıqla köngli kekes orundan sakrap turup ketidi, belni çaq baglap köre mannın degen gepini.
1: O sakrap tursam nemiş

0: Nima voy bo'ldilar deb endi yetib zang'ib ketdim buni.
1: Baribir sakrab tursam qo'limni bir ish kelmaydi ekan debmi?
0: Xo'p, ikkinchi bu. Lekin sizmichi bir ish qilib baxmadingiz hozirgacha?
1: Menmi?
0: Ha.
1: Ey, xil ishlar qilgandakchimi men o'zimga?
0: Neda?
1: Xil o'zimni o'zim faxrlanib yuryotaman men bu.
0: Oram bir balangiz bor taxi.
1: Mening ish ketyapsiz.
0: Ha. Buni qo'ysam.
1: Oy, uni o'la faxrlandigan ish olsa, endi u.
0: Ish qilib.
1: Мал игр бисин бу кетиди.
0: Кашкадан мыша коншайч карап манга юништа катнаш кылмай сал көп. Лекин тосулуш жок деген учурна 99.55 ман ютуб абатыпты.
1: Маги пос мен
0: көңүл. Эй кайымы. Көңүлүз келгендо? Орун бирей. Туриш мо коймайдыган. İkinci aylanım yolları konuz geldi mi? Enim bolsa en de zırh rahat kalıp. İkinci aylanım yolları mı şu Longchang köçüsüden İğiz'den mi şu Şanşak'ı görü küçü boğarlıkta Tay Çağla Meytiyen Şinhaya Şinhao tazı yakışan mesleydi o.
1: Haa.
0: Bu oldu.
1: Makul. Bugün koş kıza kızımın mektep tizimi kaldırgalı aparatlarım toluksızga. Eğer mihmalarımdan mukabat boz ben sana alırım.
0: Mihmalarımdan mukabat hazır yok biz deyiş bakaylı. Mihmalarımdan deyiş bakaylı. Eğer bu kıyıp kalsa Mukabatın bəsi.
1: Oralaşdırış qılamız, ha?
0: Aşda qılı, ha?
1: Şərqi Beijing yolu Gülbağdan birinci körük qarab menişdən maşınlaşıq, lakin tosluş yox deyə uçurun tapşırıb aldıq, çünki.
0: Boldu.
1: Huanghe yolu doktorxananın aldı yollar ravan ikən deyə uçurun Abdüvəli əvətibdi. Rəhmət sizə.
2: Mukabat aldığanlar sizinlikdə bizim tizimlə qoyanlar.
1: Maqul, maqul. Buldu Məmtəli, sizin mə şu 11-ci sıxıb tizimlə qoyaylı.
3: Qoyunun da sonu apka, yəni vəlkə, qoyan qoyu tırabı şundan alacaq, çəcək.
1: Ey, makul buldu, rahmet. Tamakını ve şey etip koyma.
3: Rüşengel, Rüşengel kadar yaşına aksın. Kaynarsın, rüyalı yoksa başlayın. Çalışacak, tutuş yok. Allah kılmaz, şundan yaşıcı mı?
0: Makul. Ahetke uçurunuz.
4: İnanın ama Sırcan Hanım Rüşengel. Hebrez, hırmını şopurdaşla yok öyle. Yani yanılat yıldır sağlıklı, canfı körü, kendisi yolların canfı körü çıkan dike mi? Yedin körü, karak magayınız, maşınlıklar kör.
1: Makul buldu, rahmet sizge, rahmet.
0: Uğurluğumsan bu mayı gecim o men.
1: Hadi, simiz de pulatlamda bilsin. Bayağı masını
0: kopyatırınız mı da karap. Madalı karap, aparat karap kalan değil mi?
1: Hı. Yüzünüzü rayınızı şirketim ha.
0: Yüzüm diken daptek öp tuttum.
1: Daptek. Magep o işten cümle.
3: Bana taraftan bağımı ya.
1: Baba, makul hocam tarafta bir sıba. Ya.
0: Yok, mühmallarım niye açtı da
1: pidik o.
0: Ma bu. Fuliven bilen Hınçang'ı mağımız o. Fuliven'i Atlas binanın aldığında Hınçang'ı. Aç Hınçang'ı tutaş kal aç geldi gerek. Fuliven'i abdumobil toktuş oranına kırışıyor kız. Aç dokudulamaz mı? Aç hadi. Yanın açtı hem de. Şekir hep. Oraya geldim de 5-6 adam yığılı hep de. Ödükle evlen he.
1: Öz Yağız kırıp yüzüm buluyordu.
0: Yağız kırıp yüzüm buldu hem de.
1: Yani bazı da ilgi taksiyayda yedigen dostlarımız olup kalsa. Asasen ilgi yolguz tamak yap kalıdı o ilgi ciddi aldıraş yoğun diken tamak yeydi o mağdı.
0: Oye lağmen soğumen çıkmışsa.
1: Lağmen soğumen çıkmışsın mı? O seydin birini, mifendin birini buyurtup yiysin buluyor hemen
0: de. Buldu he, buldu. Makul.
1: Konda tamak yiyiştim bilmeyin.
4: Bana fayda olacak aşı onu yıkar. Sen makasın kışıkta maşın kışıkmam. Aşağı bir sırtıyla şulap patlı. Yolunçak bir şulap patlı.
0: Makul. Roman taksiye
1: uçurum. Ey mağul 6. kilim.
3: Yol kaldın maaşı sen.
1: Nim tamak etsem ola, təsirək bir tamak etkin var bir xil peyzi, şunda təsirək bir tamak buz buldu. Tamak dizimli kitabını yutturup koydum bana, tamak təvsiyə qısanla dedi. Təsirək boğan tamak təvsiyə qısanla dedi mi 6-cı kilin?
0: Qoyuz tamak təskin tan hem de.
1: Yapma etan, yapma.
0: En tez tamak kaç şey yazdı konuşuyor. Yapma.
1: Aç kıymılık tamakla hem de təs bilinem de ki, deymen koyam da kıymılık tamakla.
0: Ha, onun mu teyya kimir varken?
1: Ya uydu kılmam da onu.
0: Kimir de müziği yok mu?
1: Ben uydu kılma asasın.
0: Yağalı geptim bunu kıldınız he. Ben çıkmalı ki kimir çoğutlandım bir sonra bakayca. Mağız olu kimir alam de.
1: Ya kıymalık tamaklarını ikin uydu kılma adet.
0: İyi bu uçurunuz.
5: Vençen şilu maşın kek. Lekin tutmakları şey yok.
0: Vençen şilu.
1: Öp kesip koysun daydı cümü. Şimdi şimali öyle canıptın şimali intay ravan karşılığını yadaptı mobilla sel köp daydı. Cer köp digen tamakını itme, kuyumak salime. деп 6-нчы килен ни булганс?
6: Койлык өп кесип тынып койсон шулта тәсир кылган.
0: Өп кесип тастайды. Ә-ә.
6: Газы
0: дәлә, газы. Засы дәдә, әмсә шке.
1: Ашын тәстәп билдикән җума әмсә шу өп кесип куйсын, аң тәс тамак дәп билдикән нургылар.
0: Шинхуа шимал юлы җанып та шималгын тайраванкә каршылен ядымы автомобилләр сәл көбрәк кем. Мен сор әпәнем нукчуры.
1: Булды юлды машиналар бәк көп тосылып китеп тә дәйдә шукран.
0: Саюлы үш таштан төшеп мушы тиби дашы көрүп келдем юллар аванкә дәйдә.
1: Ha, Molligrinin mukapatını mağın bəsanla qıtıq tuşuyduğun maşinam teximi yaxşı mağınlığan bop kəsə də bərna. Oldu, bireydi siz kim o? Ətkin, ət ögüllərdən bireydi, bugün bir pop toq.
0: Ram xoş mu deydi o, ət digəndə bək imdə yaxdırıb anlayma əsələrdən paranlış mağız bək onlu qoldu kə deydi.
1: Rəhmət.
0: Ajda qılan.
1: Xoan xoyulu Cüngi doktor xansına qarşı tərpədik yoldu maşinlar köp deydi, boran taksi. Xoğutdan şəri. Sen şahının aldı da aptımı bulla köp deydi ama Zulpiye muallimden uçuraya rahmet.
0: Sen can Dilpak öçülüge
6: edin. Onun için maaş tutunlarının köngünler bir tek etmiş olsun. Söyle bir sonuç kılıp otuyla. Çıkıyor sizden halkını çıldır otu gelmez mi? Çıkıyor sizden halkı yoksallık verip o alıkmanın kızının kızına. Ertik bir etki olayına otuyla. Hemen bu şu radyo ne? Maaşını o anlayına. Yeni az gitmeler. Kulağımı dedim, gelip bunu da bana anlattım. Hani nasıl öyle hayalim ne? Sizin müdürün başka işi yok mu dedim ona?
0: Uşandan başka şey yok mu dedi?
1: Akı onunla kemsin deyip kep başlattınız.
0: Vırtıllar mümkün desek.
1: Bir dimsim raz kolonla de kardeş gelmeyi deydi o şey deyip.
0: Değil mümkün desem.
1: Yurtları misal cıgıldıgan. Ay rahmet.
0: Ma bir anlaş dostum bir şey bilmiyordu ki. Sertem kır öğrendin ki. Elki cama, cama cimiyen dedim de.
1: He, cama cimiyen
0: sen. He, o acayip okşaydı ki cama.
1: Cama cimiyen yapmak mı yaptım cuma ben?
0: Cama cimiyen ne?
1: O yıllık erençi tamaktak bilinip cuma.
0: Tamaklanım erençi ayalçısı var değil
1: mi? Bülü aldık o aykını lan.
0: Elki mifilla var hem de onu ayalçı
1: yedi. Çam mifilla ne? Ayalçı dev aldık o mesela.
0: Ayalçı yedi.
1: Ne?
0: Lağmen, soğmen.
1: Lağmen, soğmen, polo.
0: Polo.
1: Kavap, aşağımız erençi o. Tamakla.
0: Hoş tamam?
1: Hı?
0: Onda sen bombaydı ki cuma.
1: Onda sen buldu ha.
0: Bombaydı ey.
1: Buldu buldu.
0: Vay bombaydı onu ayarlam yaydı onu. Sizler polo yemem sizler mi sen? Yemez ha. Ya şu yemez mi?
1: Küçük polo olan yemez hem.
0: O mifi yedik o kallan bak o.
1: Rampizlani ayal çizdiysek bu şalka olan neyici. Daha öyle baksam.
0: Sizler gibi yeme yakıştamakla bölünmeye kaldı ki onda kısa.
1: He?
0: Vay yakıştamakla bölünmeye kaldı ki sizler onda kısa.
1: Meyli yaxşı tamaqlan yeyənlər sizlər.
0: Nə edik soğaşdığın nəsilini sizlə yeyəmsiz deyəndə de, bütün.
1: Məyli yeyənlər yaxşı tamaq.
0: Bütün şalısını quyuldurduyduğun tamaqların hamısını sizlə yeyə. Quvvətini biz yeyib qısaq mı
1: qalmaz. Yo, anadan da yeyimiz o məsələn ancaq mincə yeyib qoyumuz məsələn. Öp kesibni mə aşna desək buldu.
0: Öp kesibni mə ərənçi mə ya?
1: Ərənçi.
0: Bu mu ərənçi mə?
1: Hə.
0: Qalıpaçaq o ərənçi olsun bubdu onu. Yoğun bir qalın bir qız valında yeyib oltağan görünüşüm üçün. Taza. Tazı bir çıraylık bir kız varlık değil mi? Bütün koyunun koyunun beşini
1: böyle kızı
0: koyup yavatkan görünüşümde göz aldığınızı getirseniz onun erenci olsun bol dike burada.
1: Kemeydi ha buraya yıldır.
0: Kemeydi ki.
1: Kemeydi ki. Polo'nu ayalçı desek bulam değil mi? Nazaketle yigil bulu demdin.
0: Bu şu...
1: Doğukhan şuan tosul gitip de ha?
0: Bu şu gemben soğumen. Ay soğumen turdukilerini mesela yalancı mı? Aşının bireyle aşının.
1: Ha meyli.
0: Ben koşuklarım da.
1: Sizler cıktama kımadığında da.
0: Ya boldu lağma yemiz, kavap yemiz, sudup şahan göş yemiz, boldu ya.
1: Samsı var aslı hıyıl.
0: Samsı var. Permudu ne hayal çıkı?
1: Permuda o inıklı ayalca, o ismi dilliminde alsanız.
0: Göş girdi ço.
1: Göş girdi, girdi, göş girdi de bu da erenç tumamdı.
0: O hoş o ki. Kudret istiyorum.
6: He değil mi aşıracak ya Rüşemile'de? Peki bunların anlatmanla istiyorsun bir nesi isim göt kaldı. Öyle gibi bir kuruk yaparsın. Şunda bir pille ekildi. Gip onu anlattırdık ağam Adem lazım. Adem cihini çizerdiyse. Bir ücreti tutmak size cekbez bulduken o. Gipimiz anlattırdı size. O gip kuruk yap olsun. Cevap bir pille ekildi.
0: Kuruk yapamasi.
6: Oldu şu an yiyen daha silahı maskeldik ya
1: Sizler mi kuldu işkemeydi ya maskeydi gelende?
0: Oysa deydi. Ya hazır yine toy kuldu emez mi? Buraya yıldık ki hoşuldu. Turunca hoşçuyoruz.
1: Hazır Leyla atıldı.
0: Ya ana gel kumayla.
6: Ya Rüşengel Kanda yaşıma aklım oynasın. Hazır tüyü bir koş şimdi sıra bandıma.
1: Мақыл болды, рахмет сізге жұма. Сайфа дайды қалық кино қансың атырапы қылы раван боп қалуды маға бәз машина айдайдыған шопырла бір қыл үйтшеліш пысқын кісіда айдамсыла машинны. Онда қымала өзіңләмі еріп қалсына бірі қатар кеп шықыды. Азыр яшыла елда қызыл тұрақ сәл ітікерек меніп бір автомобілінің алдыны қысылып өтіп кеткен едім. Менің алдымғы кірваламдыған деп 7-8 қызыл тұрақты қолап келіп мені зады алдымға. Бір кетім кіріп еліп, өпкісі бейсіқ дейдім. Аз дегенде бір такси айдайдыған достымыз кен тұқ. Әй, чарчамам дұғанды деп ойлап қалдым. Немеш қонда қылыдыған сілі, мұнда қысаңла, еріп чарча кетмем сілімді, ел дегенде алдығы өтіп кейінді келіп, ашында айдайдыған, еш, онда қымаңла, онда бір начар пысықыды бұмаңла, деп ма сайфа шында яқшы кепті.
0: Е, сарам сілі, деп қонда, мұзу.
4: Тамақлар әң қай тамақ ұмач, бұ өпкейсі, бұ әң адет тамақларға
0: ұмач. Ұмач дес ма?
4: Ұмач ұмашталға адам. Әң
7: тамақ мұстан әді, әң тәс тамақ мұстан әді. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрді үйлі аба. Гүлік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Елдің өстіңізді баштанғыш толықсыз отыр мектепа. Чоң база, ішкен доқтыр қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26 növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağd meydanğa cəm olurdu.
8: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni enerjiyəli avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasız avtomobil körgəzməsinə biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə gəlin.
9: Шинжан көшмі қабарлышының айлам торын ішлесіңіз, сөздішіш вақыт чәклімісі йоқ. Бір айлық шілдері өзіра тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам хақ тапшырса, бір айлық шілдері бәхраман болалайды. Үш ханылық номырны әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлық шілдері Шинжан ішіді өзіра телефонласа, пүтілләй хақсыз. Тор хақы әрзан әм қолайлық. Тор сөріті яқшы. 10086-гі телефон құтлы бежер әлейсіз.
10: Шилтіватқан номырыңыз иғызғы раван келмісі. Сабақдаштырыңызғы бір қанч кеттім дәппәмігіче есіді тұту ал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычылар номырға алмаштырың. Иғызыңызғы раван келіду. Мәктәпке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызғы дәппәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мәктәптікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

0: şu kata ücret olup getirip de, şu yerden ötkende biraz tostu şıvak yerde gelip çıkan yiğit yiyen evet de.
1: Oldu buldu, hətlerden beri mukabat nakhlaştırmasanız bolu da, yedi programdan çüşken vaqtıl bir sabır, evet yiğitimiz. Çünkü bana bir yardım kan bu sanla, kaşkadın ürümçik mağdığa aptos saat, neçi de kaysi, neçi saatte kaysi biketki bardağın da odaydı qom. Kaşkadın ürümçik mağdığa aptos, saat, neçi saatte bardağı odam, demekçi mi? Kaşkadın ürümçikki kaçı saat kildi o? Onda kaysi biketki bardağı. Aş yeni biket kildi o da hemen yeni biketken.
2: Yeni biket kordi.
1: Dikin kaç saat kildi mesela Kaşkadın ürümçik aptı buz? 10
0: saat. 10 saat kip buldu ki tan
1: hazır hem de. 11-12 saat kitemdi.
0: Ve onun da cik vaxt getirdi mi?
1: Kaşkadık anlıkuşlarımız bir depesin çoğa. Kaşkadın ürümçik kaç saat kip atısı aptı buzda?
0: 10 saat kip olamaydı mı?
1: Esleme bildi.
0: 15 saat ildi
3: ki. Kulaklıda molde girme kinek et de. Hem onu nevettire dozunga.
0: Nevettire de.
1: Kaç saat gitti de mağlı koştuğumuz bir depesin ama kuymağının kıymırlarının çiğil
0: 15 saat gitti koydu mu?
1: 15 saat?
0: He.
1: Üydükler 12-13 saat mi gitti mi kıldık o? Küçük maşında şimdi olam diye.
0: 15 saat daha gel. Ondan nefis
1: edin baba. Kuymağının kıymırını yamalı çiğil yutupsuz o?
3: Böyle.
0: Onu yuğamayı çalam da o kuymağının
1: kıymırını. Yok ben hem de, ben yuğurum hem de.
0: Kızıkma.
1: Usuz çilip çilipli bunu niye kapsın kumalıdan ki
3: kapsın? Kaç kadın bakın buraya, ne cennet yolları var.
0: Abla kana yapıyor onu.
4: Hoca otururlar şimdi var şimali liman kayının travan. Ne kızlar bata camen kuş yedi kanka bak mence.
1: Doğru, camen sulan kuşup başına yedi kan sayıların tallap durup. Güyrül lağmen deyip durup talap yedik Allah bağ hem de.
0: Ürümçüden Kaşkayağı küçük maşında 15 saat bağlı oldu. Çoğun maşında upkaz tahminen 20 saat vaxt gidiyordu o deyicim ha. Hani. Liuşence, Honşence, Tanşence, Tayşence, Sonşence, Şanşence, Koçalı, Ravan deyip benim telefonu yaptı. 18 saat
1: gidiyordu. Özü maşınayı deyip basa 13 saat ya. Şu küçük maşında 13-13 saat vardı ki. Şu doğru kendi asa.
0: Yeni yüzünüzdeki doğru demekçi size işte deyip ha.
1: Değil mi? Hatta deyip edeyim ki deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip
0: Hata dediniz siz.
1: Ya üydükler aşına digen dedim ben.
0: O üydükler onu nasıl bildi
1: o? Vay o kündü bir yıl işkep dedi bir yıl aydı bir barı dağın tüsa.
0: Bana bile saatin doğru karayamaydı o.
1: Neymiş karayamaydı o?
0: Karayamaydı.
1: Karayamaydı dep. Şuna ondan karaydı saat karablı mağdı kolu saatli bazıra saat karaydı ki kolu iki saat var.
0: Onda bu. Meyyok saatler ne? Galibiyet yolları yemiş o. Cucan yolları yollar avan diye avçını alım şan yöven.
1: Kaç günüm ben? Kaç günüm ben?
0: Kaç günüm kolu takvakan saat kimi de kardım. Kes saat 16 yok. Kes saatmiş 18 yeremiş. O 20 oğa vakti karsam 13 kıptı o saatte.
1: Siz özünüz o bilemepsiz onu. Şunda doğrucu mu saat gibi karapmağın doğucu. Saat minut doyu işkıldığan tutsa.
0: Ve ay saati kuş yeli silahını kılıp ama manç saatini elip manç saatini evetse. Mançı mıntı evetse anandakir neksan çıkıp da hesaplaydıken de onu karaganda.
1: Dağlı karap şunda doğru saat neymiş özünüz bilemeksiz.
0: O hata çöp duayı o keşi oğan çakı çöp olduğun saat ki o.
1: Da hata saat basmaydı cümü.
0: Vay nurgullarının kolduk saat hata ameliyette.
1: Ya kay, hanım kızı aşağı asılması da ki er yoldaşla asasen onda asmaydı. Erlerin asasen saat doğurmağıdı. Ay Allah hem de beyazı da meyikamısım da bir şekilde bunda dep isuası mı takıvası mı erlen takılmaydı canım.
0: Dikkat etmek olmamış saatlerin köpüncüsü hata. Turgun cevap çorunuz.
4: Kaşkadın ürünçüge 18 saat şurudu aklımız 18 saat.
1: Kaşkadın 18 saat ki yaptı bu saat.
0: Makule. Ravan taksi yap çorunuz.
4: Bir yetişte yol koruyman sancıcı kuzusuna ravan kene.
1: Aaa kuyumaklı kemirini süt, tuhum, mayı bilen müşüne çiğlene yoğurmayı acayip okşaydı. De. A bunu kançilik turguzu sandırmış ne çelip koyup?
3: Rizesi'de 90-55 kişi son Bavo Aptobus'ta aitti bir dostlarda çoğun Aptobus'un yanındaydıgan belki aralıkı kısılı olduğun işlerine kımızanlı bulup diken hayatım tepeşinde kış bulup di üzdüm o ciddilişip gittim.
0: Ya makul.
1: Abdusalamcan yah deyip koydu miyi bağ o miyi yok o kesme almış saatleri kim korup bilgen ne aşağıda aşağı kırık bir kirge adamın aş ayıgdı tat pişik
3: şıkkısılık var idi bir yandaydı kan ya
1: bayık uçur aşağı yanı mağam bu saadeydi
3: şıkkısılık var idi bir yandaydı kan ya
1: bayık uçur aşağı yanı mağam bu saadeydi
0: tez boyuzgu

0: болса 11 саат барды кашкага деди жума.
1: Тез поезд а. Үрүмчү бекеттен 18 саат экен жума байы сорганлыгычымыз. Автобус менен келсеңиз 18 саат а. А, кемир болгондай шу бул. Аарынын күнүкүдөк булуду чоку менен ипли салсаңыз майды веши пейз бүтүшү деп 6-чы келин. Вай уй, макул.
0: А, макул. Эле азыркы даяр кылып бүтүпсез. Эле селеп расим татып бир абатыңа.
1: Чоку менен кандасыз. Çok güven kanda salsın ki tam ben bu köz aldım kaç kel türen mi de?
0: Koymaklığım gel kemir de geldim mıdak çimdip elip mıdak?
1: Çimdip elip mıdak zorunlu kılıp onun dükkanı mıdak mıdak mıdak mıdak mıdak mıdak
0: mıdak yiyip onun dükkanı yakın mıdak taşlaydı o?
1: Haa aşına taşlar salı mı aşını ben mi aşına kılım
0: herhalde? Çok güven elip bunu taşlap onu kandak onu şekil katırıp oğul oldu ne? Nuri?
2: Teşkerin örümcü kılıkhan altılı kulak parça 100 kilometrelik süretiyle mandi de tekme kaşkavlı örümcü hanı kadarının 100 kilometre kilidi o. 14 saat o. Kepsi de tek 14 saatin hemisi soluk manganmaydı o. Sırtlar aramalıda kitide. Anadıkın bir kırk takım tazlıkayı toksak kalsa alışanlar 23 saat vakit de gengez. Tekminen siz 24 saat vakitçide aran közü tümaktınız.
1: Şunda inçki hesabat kıpaydınız ha, rahmet sizge. Arifadı baba uçurumuz tapşırıp aldık hazır mı? Doktor khanına resim tatıp evet siz. Kızım bilen kürü attım ha. Kızım bilen kürü attımız şu buğrunlar ne deydi?
0: Haa, doktor khan dup kaldın lan ha?
1: Haa, ama kızın selmeyeceğiz yok mu ha? O maknike küçük.
0: Vay vay
1: bu bakken bu.
0: Bakken. Küçükken bu dek. Ya. Ya.
1: Buldu buldu.
0: Ekitine bir demey. Hedem ki taşlap demey. He? Ekitine. Bir apı oğan diken.
1: Ama kışıt bulsa diken ekirtip diken. Bolnaş küldürüp bir kıytımayım da miye de ekirtip kesem radyoda.
0: Ekirt demey siz dana tek
1: kız. Konda ekirt etmeydin mi?
0: Kandaştırıp.
1: Aynen. Ama bir anı oğa adam tutsam kızık mı? Ekirt demeyiz. Kılanmayız itenmeyiz. Deydi adam ne?
0: 7-nji ayın 27-nji günü devlet yolu 30-nji liniyası Liayungan Qorqas Yoqur Surat Taşyolunun Şinşinşadın Qumulgıçı boğan bölge Qumuldın uşu tuyuqçı boğan bölgeni özgertip kengaytış quruluş türü pütüp resmi tekşürüp ötküz belindi. Bu devletimizden şarık garip yönelişideki katnaş çoğun tumri Şinjan yadroluk bölgenin sığımını kengaytip dericisini östürüşünün tamamlanğalıgıdan derek berdi. Pat arada pütü liniye boyunca katnaş başlansa Şinjan'ı kırıp çıkıdığan yokur süratlik taş yol asası yolunun katnaş iktidarının əsiləp eşişi işkaşır oldu.
1: Ürümçü Lopnur yokur süratlik taş yolu tövən yürüyüş liniyasına 66 kilometreden 68 kilometre gıcı boğan bölgede katnaşkı vaqtlıq çək qoyuş doğrusudaki umumi yoxduruş. Ürümçü Lopnur yokur süratlik taş yolu tövən yürüyüş liniyasındaki yani korildin ürümçü boğan yönelişindeki 66 kilometreden 68 kilometre gıcı boğan bölgede aptap tosuyduğun Lapas, Polat, Eğmi cihazını kuraştırış kuruluş kanatı yaydırılgaşka bu yol bölgenin vakitlik pütüllay takap katnaşkı çak koyuş karar kılındı. Alakadar işler tövendik çok duruludu. Katnaşkı vakitlik çak koyuş vakti 2026 ile 7. ayının 30. günü. Saat 3'ten 6 gıcı bulup Ürümçü Lopdur Yokur Süratik Taşoğlu Töven Yürüyüş Liniyası'ndaki yani korulun Ürümçü boğan yönelişinin 66 kilometreden 68 kilometre gıcı boğan bölge pütüllay takılıp kuruluş kılındı. Katnaşkı çak koyulgan mezgilde barlık avtomobillerinin yürüyüşü meni kılınıdı. Demek hem de ete saat 3'ten 6 gıcı. Katnaşkı çak koyuldu kendimi.
0: Ete?
1: Ete.
0: Ete buldu ki ete ne yoksa buluyor.
1: Kınık.
0: Evet, ben mamağa gidince.
1: Siz mamısınızla meyli de ha, başkalar.
0: Ha, oy, onda sen bombaydı ki ne, onu
1: cihaz. Sen şahsi
0: çoğun kapısın. Muşu yol böyle gidip mandalı başka yollardan da aynı bir
1: kapıldı ki ne. Da gel kılın ha. Şimdi o günlükünü aldı, koşulun işte, Ravan digen uçuruna gengo balan evet tuttu. Çoku bilen saldığını pült kuymak değmez, hep alımcan. Ha, ama alımcan o bülüdü. Üzü kili çoğun aşpesken o bu alımcan evki.
0: O bulcan da.
1: Alımcan, alımcan.
0: Alımcan Yunus ya. Evet,
1: korulduk alımcan. Yalnızcan yolda aptomobilla beküp, diye uçurum tapçırıp aldık, değil mi? Ayağımını iş kapırıp koyup öykü kayıttım. Uklayım ben hem de deyip, oğlum, Abbas muallim.
0: Kızlık kepe, bir ek işleydiğin kepemeseyim abi.
1: Ha?
0: Ayağımını iş kapırıp koydum. Hem de ayağım bürkü işleydi, ben öykü yerip uklayım ben.
1: Tertil tursa.
0: He?
1: Tertil tursa.
0: Kim tatil?
1: Abbas muallim ki tatil.
0: Tatil olsun bir ek işlerden gepemeseyim
1: ama. Ana tatilde çıkıp bir aşıksın mı?
0: İş kılıp demisim o meylik ki iş kılıp.
1: Kızıkmış ne hata çünsüler cüm etrafı anladık ademlerini.
0: Bir ek işim başladım
1: da. Tatil oku çoğunda işleyen değil mi Abbas muallim? Hem de bugün ayağını yen okulumay. Demin ammay aşı ayağını iş kapırıp koyup kirip hem de azırak aramamını alay değilse. Ek şu oğan dikin. Çık işlemem neymiş aramalı dedi.
0: Ya, aram ağını mı demesi gerek de ama.

0: Setemes mi bu ayolun oldu da?
1: Ayol keçi tamak yitip durdu.
0: E ne? Bunu mu demen herkes? Bu gepnum herkes.
1: Uyulayım pazlap kırkatlan yiyip durdu ama tertil taşına işlen kıldığan değil mi? Abbas Muallim.
0: Abbas. Dana tıkısımızda. Bas. Abbas.
1: Hey tertil. Abbas Muallim. Tertil aramalıdı. Hem tertil de sütümde bir vaklamaydı ya bir yege.
0: Kutlum iş kapırıp koydum hem de gitip kuklaymaya de baştan demde.
1: Vay ugepnin neri hata işleydiysem ben de 40 gün dem alğan tutsak ben dem aldıgan tutsam düşünmez mi?
0: Oğlum bak hata lan bana iş kılıp bu.
1: Mışına idemlevlen iş kılıp biz iş.
0: Biliş davetimiz degen. Şincan'da söhret gelinğen bu kino pat arada bütün memleketi koyuludu. 7. ayının 26. günü muhbirinin Tian Shan kino studiyasından egilişçe 5 yıl ız koğulap söhret gelinğen Şincan'daki Tunci Emala futbol komandasının üsp yitiliş ceryanı hatırlanırken Ammivi Menpet Öcetlik filmi Vey vey vey futbol komandası yakında bütün memleketi koyuludurken bu filmde en hakiki körünüştülü bilen Şincan Kaşgar Vulayeti Yeken Ayisi'deki körüş tosalgısı bir top ösmürden futbol arkalık hayatını nurlandırgalığı da ki hikaye namayan kılınırken
1: kaçan koyuludurken?
0: Patarda
1: Ha. Ay bir kür 5 yıl deydi hakin onun.
0: İzqoğlap aşı komandasındaki ballarını 5 yıl.
1: Futbol komandasındaki üspitliş jarayanı deydi.
0: He, şunu 5 yıl İzqoğlap kendi surat gelip tekşirip bunu aslatını uqqandım kendi ya. Kireyle.
1: En görünüş, en hakiki görünüş dili bilen Şinjan Qashqa viloyati Yeken ayısı.
0: Yekendiki ke.
1: Buldu. Bir köreyle ha. Aşı resmi koyulduğun vakitte şu kino hallarda biz bunu yani dostlarına yetküzümüz.
0: Emala futbol komandası. Vah.
1: Çokum tesirlik bence.
0: Şu. Köreyle çıkan vakti de.
1: Şuna kılayla.
0: Süzülen bir köpeğim ben.
1: Kim süzülen bir kino köreyi dedi kuzucukuna.
0: Mamu bombaydı ki anas. Süzülen bir köpeğim ben.
1: Vakti kegen siz mi özünüzün kino hansını körseniz? Ben mi şu aşına kürdüğün değil mi yani?
0: He şu. Çıkıp bir yer kürü kamaydı çıkıp ma. Kinonu kino kamaysız siz.
1: Bence filmde canlı görmek yine onu. Kulap kalmayı mı yandık? Maşinam kapta olmalıştırıyor.
0: Siz top kutu da yapıyor. Dakım kanda deyip duran da o. Topu kanda da o. Kimden olsun olmuş o deyip açtık sonra. Cili kılsız demedim ne.
1: Aşına kömem de o kino diyen ne?
0: Ne açtık mıştık ne.
1: Ben maşinam kapta olmalıştırıyor diyen dedim. Nerede olmalıştırsam yakışarak da o deydim. Aşım olu yıkıran kapta olmalıştırıyor. Siz kayan nukçur yolladığınız siz için ama numaranı evet bir eyle. Kancıydı.
0: 13, 59, 75, 75.
1: Ben numaralı telefonunuzun bulduğu başka yerde bulsanız. Ben ürümçülü bulsanız bir sema açın daha güllükünün kaçı daha. Yani bir sema açın yiyinin keyindikken koru bağı çoğun koru.
0: Aşağıda.
1: Aşağıda almıştırsanızın bulduğu için kaya bulsun bulduğu. Özümün namı da bombağın başını 12120 update alakında bağlayma depegen bulsanla deydi. Özümün namı da bombusu mu?
0: 12120 bağlı buldu.
1: Bağlı buldu azı.
0: Buldu buldu ha.
1: Apni çürüplü uçurlarını kırgızıp bağlısınız.
0: Aşağıda Faber'ın.
1: Ha.
0: Cidonçu adı bağımı var. Aşağıya kırıp uçurlarını kırgızıp bağlayacağız.
2: Ya uç.
0: Ya Alim buldun.
1: Alim inşallah güven. Bayarak tutdu mu? Bayarak tutdu mu?
0: Bırkır. Bırkır.
1: Sen açtın lan bu kapta.
0: Alim he?
1: Üçüncü kapatta ama toksikli turdu. Kızım sak vaksin gayken geldi 3 yaşlık vaksin gayken gelmiş ya da böyle toksikli durdu da. Belki milki... Ay bu toksikli çıkarttı.
0: Hem de nindeyimiz hem de.
1: Beni sel kolaysız bir eskege akışaydı.
0: Şuna açtık. Kekkağın gepte. Tora şu fey bölün cidonço dige yedin aşağı krep bağlaymayız da. Alımca uçuruyor laptocum. Molli görün Abdoli. Neçbol, kandak mulazmeti var ben. Şürüyteyi. Emdi çok kırağın. Bu mında kırağın. Buna maşınınızın tipi. Aşının karta okşumaydı. Kayısı maskeli de o. Töyüzüne çıkıyordun. 600-700'ne çıkıyordun. Şundakları bağ kırağın.
1: Lekin emdi o maşınınızın çoğu maskeli de gani. Maşınınızın tipini depersiniz de sizin maşınınızın ma maskeli deken de başını depiyordu.
0: Şu.
1: Çokum kımmetim kaçlaşamaz. Maşınınızın maskeye geldi. Kançıl kımmet dökez. Bayağı bir. Çokum maşınınızın maskeye geldi. Kaçlaşmanız gerek. Ma Bilal Mazır uçur yollap tüke kulakta arcim işte işler yap o tadı mı karanladı. Hizmet oktu da oldu 2-3 kompüter, 2 kompüter var ki bir kompüter içip koyup atıraptım da neymiş kovatı dikkin tan işler yedik.
0: Neymi hizmet kovatı sizkin tan hem de biz onu muhmudu o karab.
1: İşləbdi o əmdi. Xizmət şansı ki.
0: Başqa işim yox ki, hazır qarğanda.
1: Görüb otağında qarğan çağda.
0: Aşlaraq tək durdu.
1: Əbubdilik indi mağa kompüterdə mədə bir kırgızdıqan da yazdıqan basılan işlər badaq qılıdı. Sən əstaydın ne qılıncı mı? Ətil onda onda alıp qaz sizlərinin gəpini anlayım dəb mədə alıp qap düzdüsün olsa uçaqdı.
0: Yeni bulmaydı o qarğan.
1: Hə, bulmaydı. Onu kötək üçlükimiz yox ki mı? Hə.
0: Ama altıncı kilin yakıp tüke anlayıl desek mi bol ilgirtkemiz?
2: Bu bu sinne bu bu da altı mıydı kanastı? Bunda aykıl tutu.
0: He bayan kuşu falan aykıl tutu. Arfadı. Arfadı demek ki. Mən bir işini bayqa qalını bir yüzətdə də alım isimlik anlıqçılar bək köpkə bacıq.
1: Rəz alım isimlikləcək, Yusufcan isimlikləcək, Məhmud isimlikləcək, Məmtim isimliklər rəz çıq.
0: Məmtili?
1: Məmtili, hə.
0: Məmtili mi bək çıq?
1: Məmtili mi bək çıq?
0: Abdullah mı bək çıq? Məmtili var mı ki? Alım candı mı? Kəm digən bir 20-30 alım can var.
1: Da özünün ismini qoyqalladın, məsələn, alım can ismi, bəzilə məsələn, əslimə də aldı
0: o. O mu alım əsli?
1: Alım əsli ismi.
0: Menin maşinam çağan Molligirin maskeli do Molligirin maskeli do Ay Molligirin maskeli do cuma Açta
1: Ma DTN'in ki teşvikat Medniyet dışkansı işleydik ya Bilal
0: Yaşken o DTN'in
1: münasebetlik en yan uçurlar bulsa ben Tigon kısam buludu
0: Açta kılın he
1: Tamamen buludu
0: Ve açta kılın he Siz Ben birinci bilirsiniz Dana bizi temel etmezsiniz biz anlı uçlar yetkizmeyiz Sonra anlı uçlar haberdar oldu Şuna oldu yani Aşna oldu de.
1: Şuna oldu da aşna aşna kılıncı mı? Bilalım daha sen.
0: Anladım Mehmet Ali Efcanoğlu.
3: Hocam ben vaksif kaldım mı ya baza muştak mı? Bu fetal kırata kıra kılınmayın mı o an?
0: Kıra obdan deydik obdan başkala. Kıra kıl obdan bu atıdı. Yakşı de başa deydik o.
1: Molin Gölin. Ha Molin Gölin kançıdır bu okun.
0: Efren. Minos. Minos. Kaçan kılmayız. Geçti.
1: Keşte?
0: He.
1: Kanda keşte kılımız?
0: Üstün günlere kılamız hem de. Ruz canı çoğuruz.
4: Ruz canı çoğuruz. Ruz canı çoğuruz.
0: He he.
4: Keşke canı yumruk geldim. Koşu üstünler alayken. Olsa bana mukabbet lazım. Böyle ki. Rahmiyet.
0: Üzünüz gel kılam.
1: Ne? Ne deydi?
0: Roşan kılmağın mukabbet besi bulat diye. Benim uçurumlarını koymadı onlara. Bağ. Boş avazlı gəqib dikə.
1: Siz cavab bəsən uzun bulduğun sual ikən qo?
0: Özünüz cavab verin uzun uzun sual qo, uzuq mu?
1: Onda asa kimnin ismini atab gəqqan bolsa şu cavab verəm də?
0: Ya onda mı əməz əmdə siz ne cavab verməm siz?
1: Birimiz mükafat birimiz əm. Bugün ay şu qayıs mükafatla birip olduq, birip olduq ha? Mol yigirin bilə sərtən birip olduq. Sərtəmini. Birip olduq. Bir eylə.
0: Qana qılsız azı?
1: Bir eylə.
0: Azı birdan buldunuz mu?
1: Nimin birimiz hazır bəsək?
0: Ey. Qaş üzüb gəpqiləyən.
1: Vay, da üzüb biz kesibində gəqlamayməyəm, onda keskinləməz mən.
0: Şıqqiləyib, mən arlaşmadım. Sımı sağa tərəflədə, bombs alımla açıq ki pikirək. Şəkrəb qopuz ki deyəmə, va bu.
1: Qan ki, qan o açıq kəsə.
0: Oğlum, oğlum deyib qızıq ki nə bu alım?
1: Qızıq ki nə, alım can. O çox çaxçaq qıdı ya, şimdi çaxçaq qıldı ki.
0: Çaxçaq nə açıq qıvat qılanda?
1: Adam gülməydi qan, şimdi çaxçaq lan. Çaqçaq küldürmən də başqalarının açığını kəltir qoyam da ışıq başına qaraq ki.
0: Bir o, siz tərəb üçlü gitdi o alıb. Sımız saat tərəb 12-ci oturunun ki aldı yolla qoşulun işte ravan ki edək avuçur ne? Əhməd cavab edib da.
1: Bir-bir oğlanın közüki sətmi görünün qalam sizlə ancım üç xizmət qılış çəyəm gəbdə alışıb çaqçaq ışıq
0: qılaşıb. Bir-bir sizmizin közüki təşirəlik görünün baxmadıq. Mənim telif uçurunuz.
3: Qoşulcan çağını peşkənliyi köyəm, çağını yürtüzgənliyi köyəm, Bak kim açın köylü vizyonun uzundu bir sahvatı yatağını götürdü da.
0: Ne kokuyup da napri hep? Ne kokuyup da?
1: Lan gibi boğaz ben kızık çıktı. Tağını yutku
0: yutku yutku yutku.
1: Kumulda hava bulutluk salkın bir gün buldu edip Ahmet Can uçur yol yaptı. Cuma rahmet sizge.
5: Salam duruz yasıkta tekrarı yol sevre. Şimşada da yolları hoş gelmişler oğlan. Masumla aşık et anne.
0: Oldu. Ya yolları koşuyor işte yollar ravan ke seher ne uçuyor ya Nurtay ka uçuyor olsun.
3: Hoşçakal. Ya Roşen gibi akvalanlar yakışma. Kuzdum
1: yolu çıkıyor. Yakışma o kadar akvalanız.
3: Yollar ravan.
1: Makul buldu.
3: Şimdi fakat bir sürü bağı değil mi?
1: Ha Nurtay isimliklerden siz burayla bağırırca.
0: E bağı değil mi yenbirsi? Bağı mı? Yenbirsi bacı mı?
3: Ha kıra bir kere bu kaldı. Uçuranı ka. He. Ben de çektim ha. Ben de korkup anan alab.

0: Qonağın idi. Əxil məzmuna gəqilmiş biz özümüz. Cümə da anlısınız hər bir gəplərdə bir məzmun uçuruladı digən siz gibi bir yığınlıqlamda yetküzüb durulğan demək. Və səma Bilal mı deydi o metro ikinci liniyası alayda əhval Mahavaray əhval u bu bumbus 11-ci ayının 15-ci günü rəsmi qatnaş başlaydı. Hazır sınaq tariqisi meyvatudu deydi.
1: İkinci deneyede.
0: Ne ikinci liniyası? 11-ci ayının 15-ci günü.
1: Bir çıx bəqən cümə.
0: Hə?
1: Bir çıx bəqən.
0: Makul.
1: Bir çıx bəqən bunu qımay. Hə?
0: Vay anında çık ne çık bakay çu dep yürüdüğün çık vakti mi bulmuşsa minin?
1: Ya meydan çıkma.
0: Pek zorur bulmuşsa.
2: Yürüyecek tutup riyaset çimeğe düşen göz yaştırdınız mı? Hoşçakalın hızlı olsan
0: yakşı mı okunda yapmalınız?
2: Ma çomba zaten seni izarı karap mangan yol tolçan on tok sizin başan boşunun aldı. Parlakla aldı maşla sürü mangandı. Bek göz çapıda sanın başı yolunu kallatma için tersi yakılım ben.
1: Maqula. Nə bol aç qıldan gəpmə?
0: 2-ci liniyas nə idi gəb balna? A metro 2-ci liniyasdan gəp yemiyadı deyilib atqını. Nə idi nə gəç demək istəyirsən? Nə yoxdur.
3: Aydınım yox yoxdur. Nə idi? Adam solun qoxusu qıraq gəldim. Qıraq qaralıdan başı sar köbrək
0: adam. Buldu
1: maqul rəhmat. Rəhmat.
0: Rəhmat. Rəhmat. Yaxşımı? Qanday ahvalınız? Yaxşı tutdunuzmu? Şunu lan. Anlar zulmün marinem. Taqbağrı da açılğan. Anlar 12-ci otur məktəbinin aldı 10 saata qarab mağa yolun işdə maşınlar intayın köp deydi cümə. Bəx səbri, rəhmət.
1: Yipar meşir.
4: Yaxşı mariya seçilər, yaxşı köpür dostlar. Canxıl köyürsün. Konu xoğalandıkça Vangjalyangcha yo'llar normal, mashina chalacak. Shopir do'sta paydini qilinglar.
0: Ma'qul.
1: Bo'ldi, bo'ldi.
0: Sinfo ma Qashqaga kelib qolsanglar, Qashqadagi mehmonlar mashxonasiga cho'qin bir kiringlar, tomoqlarim o'xshaydi, ishga bezlishimi bak bayza, bak chiroyli deydi, ha?
1: Ish qilib diqqat qilsan deb olim. Bir yerda uchrab qolmaganman men sanab qo'yaman. Valdi, sana bizden çıkıyorum, el kamcanını koyu gittim.
0: Koyu gittim dedim.
1: El kamcanını da koyayım ben. Ben çokum da koyayım ben. Mao metro işkin deneyesi, mağın da değilse otur gördüm, başka yerden kırış çıkış yığızı, kömü de kışkılı. Bah.
0: Bah, Bilal, he.
1: Cuma. Nemmirdin dedim, Bilal efendim de yırttım bana. Nemmirdin. Xuaşen ciğerce, ürümçü vokzaldını ötüdü, bak kolaylık dedi. Ürümçü vokzalığı bana itemez mi? Ürümçü vokzalığım ödün ötedik hem bana. Nemirdin Xuaşen köçüsü gıçı bağırlıkta. İşkinci de niye? Nemirdin bak. Mansak, mesela ürümçü vokzalığı bardak Allah'a okuyup basım, Nemirdin lan çıksa. Vokzalığı verip gelmek he. Vokzaldın kildi Allah olsun mu? Şuna mı? Bak kolay oldu iken. Şuna kolay oldu iken.
0: Kızık gel iş kılıp alım şu an yuvana.
1: O hoşu ketkin ne?
0: Kızık et. Biraz kızık et.
1: Siz Şuna... hoşu ket var size. Ne kara?
0: Külümge git vardı.
1: İşçiyonuzda bir hoşallık bak o bir kız. He?
0: Kanak azaplansam tokurulam tesli.
1: Bomaydı
0: o. Bezde bilemeyken çünkü hoş olduk an işte bile azaplandık an işte az bilemeye kaldık ya bezde.
1: Hoşta ama?
0: Azaplandığı işler hoş olup, hoş olduğu işler azaplandığı ilip çö.
1: Siz hazır hoş oldunuz mu?
0: Hoş oldum ben.
1: He, hoş oldunuz ya. Abda hoş oldu siz hem de.
5: Yakışıklar duruyor getirdi. Maçı falan öyle pek zaman.
1: İş kılıp. Benim uçurumda kömürgen, kömürden bir görün la dedi. Makul hazır köreyle mına. Ben sayat abduzayda ettim. Dötiyen yitiyen, cintiyen yitiyen donlalar. Mümkün dokuğu onu. Hem de bir saklap turp baksanız bulan bir gün tünügün bir gün sakladım bir gün bir gün sakladı. Mağmay tavukça taşılı kremeye saklap tutuk dedi. Bir ala kılıç numarımız var bir kop koysanız biz mağa katına sakçılarımızdan bir ala kılıç hep onun için bir uçurunu bireyle.
0: Мен күндүзлүк такси айдай деген эдим. Орным Йожинге я. Йожинге бахт күлүккө даман атрапыда дейди, жума. Ал хакылыш номери 19 3 даны 9.

0: 9, 20, 22, 27 ناوادا ھەمدە مۇشۇ يۆجىنگەي بەخت كۈنلۈكى داۋان ئەتراپىدىن تاكسى ئىجارە بېرىشنى خالايدىغان دوستلار ئالىپ قالساڭلار مۇشۇ ئېكى مۇشۇ ئاڭلىغۇچىمىز بىلەن ئالاقىلەشسەڭلار بولىدىكەن جۇمۇ.
1: ماۋۇ ۋۇشىڭ بەيلۇ سۆڭەك كېسەللىكلەر دوختۇرخانىسىنىڭ ئالدىدا ماشىنىلار سەل كۆپكە دېگەن ئۇچۇرنى تور تاكسى روزجان ئەۋەتىپتۇ.
0: بۇڭ سەنجە يوللىرى قوشلىنىيەت راۋان دېگەن ئۇچۇرنى ئۈمىد ئەۋەتىپتۇ. رەھمەت سىزگە ئۈمىد.
1: ئەركىنجە ئۇچۇر
2: دوختۇرجان روشەندۇل يول ئۇچۇر بەرسە ما شىمالىي بېيجىڭ يولى راۋان ماۋۇ ئارمىيە دوختۇرخانىسىنىڭ ئالدىدا ئازراق توسۇشقا.
0: Makul buldu, rahmet sizge.
1: Dungsence yolu koşuluyor, yollar avan kerge uçurun, ümit evetipti.
0: Uşin beylu, sonraki doktor hansının aldı, maşını köpteydi. Tur taksi, Rozcan, rahmet sizge, cuma. Ayalım, Akmer Vahit'ni, ekem, Ekrem sen tamak etmeyi medeydi o. Aşkını mı kapat, ben sana ammım da, Muhammed Bek.
1: Oşunu depik tuttu
0: aşkına. Oşunu depik tuttu hem de.
1: Biz zaten rolup kalamı dep başlar.
0: Ayalım da
1: rol olmaydı.
0: Ayalım da demigen dedik ki ne?
1: Demigen, ondan mı demigen? Hem de ayalı şu Ahmer Vahit onun mehsulatlarını işletiş mümkün. Lekin o da demigen de.
0: O da demeydi ayalılara. Ayalı herkes o da demeydi.
3: Adıca aklını geçer koyu adı. Kır kır kır kır kılır. Şunu geçer zangit oldu cilal. Hikayesi bilmezler.
1: Ben uçuracağım ha. Roşen Gülma. Ya siz bitti. Siz tuluk. İş kasını bilmepsiz siz de.
0: İş dimini bilmepsiz Rasa. Uşurcan birden şimdiki. Yani birden ben de gep sanmadım.
1: Yani birden ayet ağırlıklı.
0: Gep silindiğim balım emez Uşurcan.
1: Şu an yu ben alım.
0: Aba. Onu mu düşenmeptim.
1: Bu da bu düşenmeyle misiniz? Bilekli bir geçti.
0: Şunu lan. Hoca'nın enzemden aldı yaman tosulup gitip de daydı. Cuma tuvar taksi. Hürriyet Hoca'nın enzemden aldı da. Abdümobilla köpken. Uşurdun mu bir paylanıp kılınla.
1: Nurtay köp çorunsun.
3: Uşurcan Roşen Gül. Hulsin yolu çoğru. Eylidari ya yolları var.
1: İli derya yolları yollar.
0: Yekellik şinfu nemini dediniz ben bilenmey kaldım. Tordi yıllık tek şürtüşünü kandaklı he? Tordi yıllık tek şürtüşünü kandaklı da o deydi. Maşindeki yıllık tek şürtüşünü demek ki mi siz?
1: Tordi yıllık tek şürtüşünü kıran aç torda yıllık tek şürtüşü diken espa cavga yuvar yuvar sanasın es. Aç yani besip kirep as sukurtunun ki espa talılların yollaysız. Hem de abdumobilinin ki katnaşkanını kılap kılmışlarının hemisinin toluk bir taraf koyduğunu kaçma. Bir taraf koyduğunu onun ki kısınıza çıngoğundaydım diye sözüp tükeydi.
0: Belki tez.
1: Pek asan o.
0: Hesapta bir 5-10 minut kamığa vaktinden içi de
1: kıpulsuz. Kıpulsuz. Pek asan. Sefer.
0: Ravani evet koyduk cuma taksiye çıkan numarını.
3: Şerkaylarına duansı köyreştir. Nasıl aydırımlangan, yılmışta, maşallah sevket ama tuttuş yok Ravani ki. Tuşengül bugün maaşını kapattı mı o yaşı? Bu kapattaydı mı? Açık hoşalığa.
1: Eşkile, ahır kış hoşalığa ola asılı bulattı.
0: Hoşalığa oluduğun işler bulattı da çünkü.
1: Dep koyma, çokum da koyma.
0: Çıştırım.
1: Bir encan vingandın ki aldı azırak maçıla köpke deydi o.
0: Şuna kılıp kadirlik dostlar. Vaktimiz toşup kaldı, anlıkışlarımızın hoş değil ya.
1: Hoş, kaderlik anlıkışlar programımızın ahırlaştırımız. Ahırda hem de programlarımızın yaktırıp anlıgan, naayet kızgılık ile katlaşkan, programlarımızın avat kılgan, hem de Allah'ı köptün köp rahmet. Programlar, yasetçileri, Roşengül Bastülen.
0: Uşurcan Hızır.
1: Nöbetçi Muharrer, Murat Gopur.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, aldı bilen hazırkı en yeni yol uçurlarını sizlere bir yetkizib ötəyli. Hazırdan özde dostlar ittifaq yoluymuş şu Davaza bilen Tavuzcan arlığıdaki bölgede maşallah biraz köpürekken yürüyüş astıken.
1: Onun başka mı şu Huijan Jongsin etrafıdaki yollar havalışıp getdi dedi muhtara.
0: Andan Lungchuan ko'chasi ikkinchi doktorxona atrofidagi yo'l bo'laklarida mashinalar biroz ko'p yurish asta, andan Tianchil o'dimi, mashinalar biroz ko'p yurish asta.
1: Undan boshqa shu Sujudong je qo'shimchali, ya'ni shu avtonom rayonlik o'smi kasalliklar doktorxonasining oldidagi yo'ldami azroq to'silish bor.
0: Xuanxe yo'li jungi doktorxona atrofidagi yo'l bo'laklari shundaqlar kichik ko'chalarda mashinalar biroz ko'p yurish asta, xalq yo'li o'tishmi ko'rikni ustidan menga qarab mangan yo'nishdimi, mashinalar biroz ko'p yurish asta.
1: Undan boshqa Sanjan deydi, hozir Xochan Anjan odamlar bak ko'pga mishay kelib, shopir dostlar, mishay kelsanglar bo'g'dek deydi.
0: Kira xabar ekan dostlar,
1: pul xabar ekan.
0: Andan dostlarımız amal var mı şu sırtlağı çıkan vaqtda hazır sayatın yuqori pelli mezgili ürümçidi mi o sayatçılar xeyli köp şunda mı nəgili barayli hem de mavo özü avtomobil edip sayatki çıkan dostlarını uçurtup durmuz. Şunlaşka amal var aile maşin saydımak ammivi qatnaşını tallısaq biraz kolaylıq dəb oylayımız bir yerlərgi bağanda hazır. Şuna amal var ammivi qatnaşını tallanlar dostlar bulup mu? Muşu da baza ikinci doktorxana etraplarına bağa vaqtda, sənşiqanza etraplarına bağa vaqtda, vanka etraplarına bağa vaqtda çoxum ammivi qatnaşını tallısanlar. Hem de yollarda maşınlarla sana biraz azlısa qatnaş besimi yenikləydi, yollar tıxımı ravan buldu digən gəbə.
1: Yine en yeni yol əhvalları qarısa qazırının özü de yen en yolu. Yani muşu Abdunur Vayluq Uyğur Tibabə doktorxanasından aldıdı mı azıraq tosluşbayken, onun başqa davan nənli oturabdı mı azıraq tosluşbayken, yana qarısaq mı şu Yöcinge körük istedim mi? Yöcinge körük istedim mi şu Sənşxan sırab qarabman qayınlıştı mı azıraq tosluşbayken, hə dostlar?
0: Davan şimali yollardı mı azıraq maşallah biraz köp yürüş asda, yana bayadın digendek dostlar mı şu Lungchuan köçüs tərəblədə maşallah haqiqatən köpkən yürüş astıken. Andan Jefanglo dostlar, Jefanglo muşu Sənşxansa qarabmanqan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta, andan Xinhua nəllo dumu Lungchuan köçüsü qarabmanqan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Qağan yol biləkləri abayatın biz digəndək, şu Xuanxı yolu Jongyi doktorxana ətrapıdaki biləklə, Dabaza ətrapıdaki biləklə maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Xinxin cədim o maşınlar biraz köpkən yürüş astıkən dostlar. Andan Şihun qarbi yolu Yindu dacı deyən ətrapıdaki biləklə Xualin qarabmanqan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta.
1: Çanfango bel oturabdım o, abdumabıla biraz köpkən, yəni müşə Yaşan Jonludun Çentancan yolu qarabmanqan yönlüşdə.
0: Demek dostlar köpüncü yol biləklərdə yanılan maşınlar indayın köp yürüş asda. Muşu maşını köp yol biləklərinin anamlarını esləmə anladığına amalba aynınıb yanışanlarına təvsiyə qılımız. Əgər zadı şu yəgə iş bicəqli baratdım, şu ətrafı baratdım digən dostlarımız bolsa, ammivi qatnaş silənin ən yaxşı talışanla.
1: Doğru.
0: Onda bu qədərlik radio anlıqçı dostlar uçurlarını muşuncilik anlayılı ətir. Yana yeni uçurlar bolsa bəsanlar buldu dəb tutsaq mana bir muncu dostlarımız gür uçurlarını yolla atıdı.
1: Səhər deydi o, xalq yolu qoşun işdir, avankən deydi o.
0: Rəhmət, andın ablimitin uçur bağlayın.
2: Bizə çıxıb ma yolu xəbri, ma o çingancayı, ma çıxıb qoşun işdir, avankən.
0: Rəhmət.
1: Ma güzel ayet yaptı, taksi zıgırcağını kayarda şınyan kıldı, deyip sorabdı, bildiğin dostlar, taksiçi dostlar bu sıfır davetinle, siz nədin, ürümçidin mi ya başka yedin mi?
0: Oranınızın inek demek sizde.
1: İnek davetan bura.
0: Andan dostlar hazırının özü de ma o yen en yolunu abay yaşar mı dedi. Ma tönce yılı da asaslıqı da bazadın ma şu Tavuzcan Qarapmanqan yönüştü. Maşınla bək göp dege uçurunumu tapşırıp aldıq. Paydanıp kılanla dostlar. Andan ma şu Xoça nənzəndə kralacıq maşınla köp boğalıq üçün çi can yöngecə maşınla biraz köprək gənə. Xoça nənzəndən ma o. Tönceli qarabmanqan yönlüşdə. Andan Şevşimir ətrapıdım o. Soda qızıb getgə oxşaydı. Maşınlar biraz köp yürüş asda.
1: Doğru.
0: Ətdigəndə berib soda qığan dostlarımız xəli köp oxşaydı. Şunun qarğanda.
1: Ürümçidikən, ürümçidə taksi zıqırcını şınyan qıldıqan ya nədə dəb sual sorab ki, güzəl ayat bildiqan.
0: Taksici dostlar dəb bir ala.
1: Bildiqan taksici dostlar. Çaqqallıq bilən.
0: Ərkin noxçur bağlı.
2: Ürüm getirdik yol xavrı. Mağarib sənən yolları rəvam. Xavşiyonuzda azraq çoxuşpa.
0: Köptün köp rahmet. Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız diqqətinizdə bolsun.
3: Diqqətinizdə bolub atqını səfərinizdə biz sırdaş proqramımız.
4: Səfərdəki mündəşiş ən könüllü. Қәне келің, мұңды шайлы, сырды шайлы.
5: Сапырыңызды біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
3: Сапырыңызды біз сырдаш.
5: Сапырыңызды біз сырдаш.
6: 107.4 Қатынаш Сәнәт Радиосы.
0: Өрмәлік радиоанғычы достар, әмді дейқтіңла төвендегі өчірлады болсын.
1: Өрімчі Лопнур юқыр сүрәтлік Тайшули төвенге юриш линиясының 66 километрдін 68 километрғычы болған бөлігіде қатнашқы вақытлық чек қойыш тоғырсетке ұмуми құтырыш. Өрімчі Лопнур юқыр сүрәтлік Тайшули төвенге юриш линиясы, яни Корлодың өрімчігі болған елінішінің 66 километрдін 68 километрғычы болған бөлігіде аптап тосыдыған Лапас Пулат әгімі жағасының құраштырыш құрылышы қанат ядырылғашқа, бұй ел бөлігіні вақытлық пүтілләй тақап қатнашқы чек қойыш қарар қылынды.
0: Алақдар ішлары төвендікіче ұқтырлыды. Қатнашқы вақытлық чек қойыш вақты 2026 жылы 7 айының 30 күні саат 3-тен 6-гіче болып, Өрімчі-Лопнур юқыр сүрәтлік таш жолы төвенге юрішлі ниесінің, яғни Корлыдың Өрімчі

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Weishin supamızğa kelgen uçurlar qaraylı ya, güzel hayat. Ha, Ürümçide depto ha, abaytın muşu taksi zıgırcağına qayadı şınyan qıldı degen dostumuz. Andan sırlıq gülengi depto, Ürümçide hazırdan başlap, Diyanziben seni işleti do, Diyanziben seni çıqırıp alsa, şınyan almaştırış yok, dep uçur beripto ha.
1: Tortaksi Rozjan, Jongshan, Daşimen tarafla ravan depto ha.
0: Andan Tursunjan isimlik dostumuz vay çiğim vay vay deb uçur yollaptı. Bu yek vay vay deb yolluqçu doktorxanğa bamamsız.
1: Şo biz ya davalapılamız apatışımız ne?
0: Çoqum doktorxanğa barayla dostlar. Kiçik ağırıqlağımı qatti sel qarashqı bolmaydı. Hemen aslında vaqtıda davalasana kiyin keselnin bekki küçüyüp getip şunda mı? Eğer ağırıq tatı bilişinin aldın ala ala isle dostlar.
1: Ama Alimcan Mettok dediğin dostumuz Sancı'nın Kutubeyi'ye mağdığan Devlet Yolu 312. liniyası da çoğun yük avtomobilleri bekküp küçük maşının eğdiğen ustamla dikkat kılıp minla ha deydi.
0: Tortaksi Rozjan Johnson daşımın terapken aydı ravan degen uçurunu berip du ha?
1: Ali Tortaksi minan maşınam çangan idi, Molligrin Abdullarını almaştıray degen idi, kanda Abdul maskildu, bas ne açıp bol dep sorap sizken, ben mu şu Molligrin Abdullardaki Luzono telefonu evet koydum sizge. Veysin koşup la,

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızdan anlavadısıyla bu proqramımızın tirik və tırt dağlarını bazağı salgan tırt soda çəklik şirketi alayda tələb qılgan bu oranığa Çin dilimizdən rəhmət etdimiz.
1: Rəhmət.
0: Dostlarımız hazırqı yollarının ahvalıqı yeni bir qarabit deyilə, Sucu Şərx Qöz Qoşumçu yol, Yinchuan yoldan Beycan Cənubi yolqıca Şərx Xərib yolun işte, yəni Abdun Murayluq özmü güzelliklə doktorxanısının aldı tərəbdə, maşınlar intayın köp yürüş asda, əm de asaslıqı mışı doktorxanıqı kırmızdəb ücret durvatqan maşınlar səbəbidin.
1: Doğra.
0: Maşın toxtuş meydanıqı kırmızdəb ücret durvatqanlarının səbəbidin may yolda. Yürüş biraz astı bulup etipti. Şu an de uzundun uzun ücret durup o yolun rabalıqı təsiriyet güzmək bolsa, kolay bolsa, yıqın etraptaki maşın toxtuş meydanlarını tallab toxtuşunlarını Çin dilimizden ömüt qılımız.
1: Onunla başqa Canfango beylu. Yani mi şu yarışan oturu yoldun Şentan Can yolu qırap mangan yolu abdumobula biraz köpge ne? Durup kılış ekvalı bakken.
0: Şinhua Nalu'da yanılan maşınlar biraz köp dostlar. Şu güzel kaçtaşı bilen Longchuan köçüsü ağırlıqıdaki bölək maşınlar intan köp yürüş asla. Hem de Muşu yolunun təsirde hazır Tianchiluğumu tosulğan halette. Ciddi işi ba dostlarımız Tianchiluğu kırmayı durunla, Tianchiluğu kırsanla biraz turup kalısla.
1: Hmm. Onun başka işit bak yolu. Yani Jinin yolda Minhua köçüsü Qarapmanga yönleşti mi? Abdumabula köpke ne dostlu şekvalı bakken?
0: Longchuan köçüsü Qoş yönünüşte maşınlar intan köp yürüş asla. Andın Xipinnalı Ürümçerlik Anıballa Saklın Saklaş Doktorxanısından aldı tırap. Andın küçük köçüla ba hem de mavo. Şu etraptı küçül. Mesela şu işe andap koyum aşu. Etraptaki koçular hem de dostlar. Hemen ola bildiğinler o.
1: Doğru.
0: Mavo, Donhuasiyan'a uyduduğun küçük koçular. Maşınlar köp yürüyüşü asla.
1: Onun başka karsak, Tayshan köçüsü. Yani şu Sayram Gölü yoludun, Weijing yolu Qarapmanga yönleşti mi? Abdumabula köpke ne?
0: Tönceli o azırı şu Tausjan Qarapmanga yönleşti maşınlar. İntayın köp yürüyüşü asla. Andan Jinyin yoludun, Dabıza Qarapmanga yönleşti mi? Maşınlar intayın köp yürüyüşü asla. Hem de Muşu yolda adeta sayat abdumobulları köprek sayatçılarını düşürdü. Andan taksiyle mi? Muşu Dabazağı kildiğen dostlarını köprek düşürdü. Bosa. Hem de yolcularının bir xatarlıkı dikkat kılgan asasında sel bir tezrak mangan bolsa anlaşıyordu adam çürüdüğün maşınlar mı?
1: Doğru. Onun da başka karsak Wuxing Beylik Koşumçölü. Yani Wenchuan Şilu'dun Wuxing Nalu Qırap mangan yönleşti mi? Abdumobula biraz köpke ne?
0: Andın dostlarımız yana Mao Yindu Dacu diyenin aldı tərpi Şihun Gərbi yolu ya. Xualiyan Qırap mangan yönleş. Andın Qıran Yaşar. Mao Say yoldun Xualiyan'a çıkıdığan, çüşüdüğün. Xualiyan Citüen Li Jiaoqa çıkıdığın, çüşüdüğün yollar mı? Maşınlar intayın köpken, yürüş bək astıken.
1: Kızıl kalemde boyap koygan.
0: Şihun şarkı yolu da mu? Maşınlar bək köp dostlarcı mu? Yürüş bək asta. Bosa yol uçurlarına devamlıq dikkat kılıp, ravan yollarını talap, minşinlani Çin dilimizden ümit kılımız. Xualiyan atrapı da maşınlar köp.
2: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıga yerleşken Doğumandaki yeni üyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe üyla var. Günlük soğuk kalınıdı. Soğuk kalındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keliydi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz oturmak tapa. Çoğbazar işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni üyünü aldın setiş icazet numarı 202 66 50 10 20 02 87.
0: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, Fashion Spamızga kegen uçurladın Gül Cemila Hanım dəbdi. O ayrı yasetçiler, cəb uzun bob diken bu naqşılani, Gülbaq diken naqşındaydı. Uzun bob diken anlamıqılı bir dəmdə mənə yaşlıqım nəsləb çıxdım dəb uçur veribdi. Andın Abdükerimnin avazlıq uçuru ba? Abdükerimnin uçurunu anlayılı ya?
3: Yol çevre, serp çocuğu koşulları, herp çocuğu koşulları, bizim otur yolları maşını tarçıyor bir salat hanım.
0: Rahmet.
1: Mahmut. Mahmutcan deydi, ismimle Mahmutcan deyip özgertip koysanlar deydi. Sizimiz Mahmutcan ken o şu?
0: Mahmutcan? Mahmutcan ken o değil misin bu?
1: Şu.
0: O bunu uçur baslanan idarına aldıdık yolla koş yönlüşte Tozcan'ı bağıcı Ravan degen uçurunu berip du. Mahmutcan Qarğanda aldıdık programladı mı desi gerek? Andar yasacılığa özgertip koyup lan. Özgertip koyduk deyip haber koyuşunu unutup kalan bilsa.
1: Özgertilip dostunuz.
0: Özgertmege okşaydı deyip bizge digen gep de.
1: Doğru.
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa məzmunlar davamlıq diqqətinizdə bolsun. Şinjandakı kölümü ən çoğ yuqur sürətlik taş yol mülazimət rayonu, Qumul mülazimət rayonu rəsmi bütüb işqə kirişdirildi. Yaqında Şinjandakı kölümü ən çox yuqur sürətlik taş yol mülazimət rayonu, dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungan qurğası yuqur sürətlik taş yoldakı Qumul mülazimət rayonu rəsmi bütüb işqə kirişdirildi. Qumul mülazimət rayonunun quruluş kölümü 20 kvadrat metrdən aşıdığan bolub, birli vaqtda 800-dən artıq avtomobil toxtayalaydı. Kiçik toxtalğudan 180-i, toqluğuluq toxtalğudan 24-i, çoğ yük avtomobil toxtalğusudan 515-i, Xətərli ximiyelik buyumla avtomobili toxtalğısıdın 18-i, çoğun tipdiki yolucular avtobusa toxtalğısıdın 44-i. Alay...

0: 107.4 Катнаш Санат радиосунун ар кайсы программаларын яктырып аңлап, кызгынлык менен катнашып жаткан кадырлык достор, куш бак болгайсыздар. Эмне деп тыңлады болдугуну менин автомобилим программасы, мен Риясатчы Бошоржан Хызыр.
1: Эң яңы автомобиль учурлары, автомобилге айт билим сабатла, автомобиль сети сетилиш тогрусундагы учурлар менин автомобилим программасында. Эмне деп тыңлады болдугуну менин автомобилим программасы. Мен Риясатчы Рошенгүл Басыт.
0: Кадырлык аңлаштык азырдан баштап программабызга айт кызгынлык менен катнашсаңлар болду биздин 5-чи салон эмес.
1: XG1074FM.
0: Şunda XG1074FM programımızga jallıq qatnaşanlar emas qılmız. Şuma.
1: Hoşuna olsa bahalaydıq avtomobillarla bolsa, avtomobil seti setiliş jarayanı yolu qanqanda məsələlər bolsa, avtomobil qatnaş prav toğrusu soraydığan suallarınla bolsunmu? Qani bir saat vaqtımızni çıñ tutup sorsaňlar boludı bugün mämdə dostlar üçin ait yaxşı bir etraflıq mülazimatda boluş üçin tirişçallıq görürsimiz, ha?
0: Onda olsa anlısaniki uçurulur Karapakaylı mahalli köp avtomobil avakya bağlıdan. Programımızın başını sülen tanlam yollağan maşınlar hali köpken.
1: Tursunca usta mı?
0: Passat maşının bir sıvati edip yollapsız. Yıl sanını demepsiz ha Passat'ninki. Yıl sanı neçinci yılının maşınısı ya. Yıl sanını bir inağarak bir devetken bulsunuz ya. Adımız bir Tursunca'nın bir yollap bireyle.
1: Anan iken işkime o yetinin kılı cevabı
0: mı?
1: Bir bahalap besiniz Tursunca usta mı? Kaç bulla etrafı da bulla. Dep.
0: Şikimin 16'ninki Passat gene, şikimin 16. yılınki Passat. Deydi biz yığıp
1: beraber. Evet, koyduk şuma Tursunca Ustam'a.
0: Şikimin 16'ninki Passat'tan bir sıvaka Tursunca. Maşını bir bağlayıp egen bulsanız ya, şikimin 16'ya Passat.
1: Yol uçurulur mu kem bulmuşsun dostlar? Cuma yol uçurulur mu belgeç mansanla buldu. İnçen yoldan Beycan Nallu tarafka şehre garip yönüş tutuluşluşma dostlar. Altın Kümüş yoldan Minhua koçisi Şimal Canup yönüştüme tutuluşmaken. Çarbak koçisinin Şibilu tarafka garip şarık yönüştüme tutuluşmaken. Minyuer garbi yoldan Şimin garbi koçisi Şimal Canup yönüştüme tutuluşmaken cuma.
0: Andın mao MG maşından bir sıvar. MG'nin ki kayısı. Mağav markinlam dep koyup avtomobil tüpende misalını bağlı olmaydı anlaştı. 19'ninki tidadın birisi varken.
1: Rozcan'ın uçurda Kaşkay'ın yol haber bir ite. Kaşkay neşiyatının yolları geldim. Koyuş yolun işte yolla şunda ravanken dep Rozcan şuna uçur bir ipte. Rahmet sizge.
0: MG5'ken.
1: Kandıgarak kep gerek şirali sizge.
0: MG5. Şikiman 20'ninki MG5. Mağav. Maşın. Nimdeydi o?
1: Manga şu pasahatlik sözlerden işte koz depegen bu sanla.
0: Kim gideydi kanka mesela onu ne?
1: Şimdi memsiz.
0: Gepnin kim ha o?
1: Kartılgan nuks kim?
0: Tekidigan adam kim o gep tekidigan adam? Şunun kartı mesela yani bu. Çoğunluğa gideydiğin gep gibi bizi muhabbeti gideydiğin gep deyip koysak yitik anlaşmaydı.
1: Ayalınız mı? Balınız mı?
0: Ayalı mı?
1: Memsiz mi?
0: Balısı'a?
1: He.
0: Balısı'a tek karartmalık yakıdık.

0: Lan turnik tarzında güp güp olmaydı.
1: Aa, aş torunluk aş kötürelemem mümkün emez bu.
0: Ay kötürdük ki.
1: Kötüremeydi.
0: Kötüremem de.
1: O balların o nesi o? Onda paka emez o şireli. Aşın tusu putu yay değmeydi demek ki siz hazır. Şireli ne?
0: Ha.
1: O şireli uncilik emez size. Hele bu adı buyumuz. Mesela bu nemiş kunda da izledi. Mesela ailede öğününki mesela.

0: da esilip bak yalan torunu kılıp tatıp oynaydı ki. Ben dedim bu
1: Şireli'ninki. Oynaydı ki emez seni kıdıken.
0: Şireli'ninki bu iyi unçu ola bak. Yani, paka emez bu emezken bu ballarına ne esken bu desem. Yok Şireli'nin bu şunlarda seni kıdıken dedi. Bu bombaydı çoğun adam gibi bombaydı. Dur de, dedim ha. Ben Roşen Gül ondak emez dedi. Oğlum Şamayi Bey yoktu yine. Nima Roşen Gül'le kalsa de. Bana açık gibi kılıp getmişse yine.
1: Midon Beylo baştan akır koşulmuşta yollar avan diye uçurunda kolonu manga bed diye anlık uçumu sevdi bu ha. Anne çayın kiu nöl yattı bak ya işkime 25'te manga musabısı 9 man hiç bul bula dedi her canı uçur ya.
2: İşkime 15'in zeytar adatı 30'un 35 min kadar adı. İşkime 17'in oğlanda adatı 40'dan 45 man adı.
0: Oğlanda.
2: İşkime 20'in polo adatı 50 man'dan 55 man adı. İşkime 18'in kolkot lamağı kalsa 20 man'dan 25 man adı. Şimdi 17'inki borcun 510, 15'in 20 bin kadar abone.
0: Makul buldu.
1: Olduğumuzdaki bu şu 3-4 gün içinde Guldun'inki Narat tarafına hava arayken daha oldu. Dep sorup diken siz kelgüs 3 gün içinde Narat'ta mı daha oldu ki hava? Bugün hava bulutluk bulup kiyin içildi. 8'in 22 Celsius'a gradus kıca. Ayette azırak yağmur yığıp kiyin hava bulutlanıldı. 8'in 22 Celsius'a gradus kıca. Müşahine 31 gün hava uçak 8'den 23 Celsius'a gradus kıca. Müşahine hava uçak 8'den 23 Celsius'a gradus kıca. Naratlık 3 günlük hava araya.
0: Ehvali. Vakaka.
2: Yaşmur yasetle mavo Vitey Beylo.
0: Vitey Beylo.
2: Az bir kata yol sütrada tuk yok denen.
0: Abdurrahman kanım som kıca.
2: Oldu damlar yollar avan.
0: Olcu dönmeye yolları yollara.
1: 200 kilo uç kötürdü deydi Cuma. Ay yip bilek filan mı? Kökrek kısmını meşgilendirdiğin neyse. Silah aşını okumayı silah.
0: Yip bilek filan kökrek kısmını?
1: He.
0: Yip mi?
1: He. Bu 200 kilo nesini kötürdüğün demeye deydi.
0: Bu map değil bu okumuşu. Çıkılıp.
1: Oy nere bu map da? Çin'i kıptı buramdan.
0: Oy Çin'i kıştı gendi mi da bir kenarı azade. Mında bağışladın bağ mesela yalan turnikle. Esilip Çin'i kıdığın neyse. Aşağı görüp Çin'i kıpmamdı o. Öyün açıdı.
1: Ay o ya dedi onda çiğni kısım hemiz karap o bakışıda ütken keşkeller.
0: Ve meyli karısı yakışam esme o karap mı da? Bilgen bir çerle
1: çiğni kısım. Başkalar küstüp çiğni kamda o ne?
0: Şıkılıp. 200 kilo uç götürdü o ebap da. Ebap çiğni kın ebap da.
1: Meyli diyemem siz.
0: Bın çiğni kısımı buluş şu oğlum.
2: Oldu donlar yollar avam.
0: Makul. Tursun canlı kebalap olmaşalım.
2: İşkime 25'inki çağın kivliğin çiğdatı 90'dan 95 bin kadar abudur.
1: Makul makul.
2: İşkime 15'den zeytar adatı 30'dan 35 bin kadar abudur.
0: Makul. Anladın mı ya diyen bir maşın bakken 5-6 maşın yıkılı gitti.
1: Ma Lufan XR ma işkime 17'ndeki muşkanç bulla bulla muşunu bir bağla pegen bulsa deydi otursun canlı usta. Anladın işkime 29. ayındaki Chiri Shingtu manga musabısı 13.841'ın mangdi de. Sualı bana iki bir aptım oğlu bak ya.
0: 2009'un bir Fido maşının birisi bak ya. Maşını bek pakız bir kolluk kaydı gendi.
1: Ondan dinki 2021 12. ayındaki Bojun RS Sen. Manga musabısı 60 man kökren. Hazırkı baza bağısı kanç pulla etrafı da buludu. Müşün bir bağla besun neydi. Bunu mu evet koyayım ona.
0: Bir kolluk kaydı gendi Fido kendi mi ama 2009'un ki Fido'su ya. Evet koyduk. Ondan... Abdurrahman Kamlık çorunu alıp olduk. Çiğitay yolu ya. Çancağın yolu değil mi şu? Huanhe yolu, Kumanga yolu işte maşallah bak köpke yedik ya uçurunu. Şükran evet. Rahmet şükran. Andın.
1: Ne mi göç bulu mu, su bulu mu de Muhammed Bey bir uçur yollap koyup siz o.
0: Ahmer Vahit
1: mukafatın. Ha, Vahit'in hap oğlu maşını kanç bulla bula desek. Kızık yak kan.
0: Kızık yak size.
1: Kim kür kaptık da şu yapmanız ne ya? Bu mısır.
0: Nekce ayrı köyden bolsa fazla köylek ya.
1: Şunu ona bu kıtım körgezimi de tokluk bulkoy maşallah bağ mıdır dedim aptım o körgezimisi de.
0: Ba ba ba açıkladım.
1: Anda ma ilk körgezimden aptım o bir körgezimisinden bir yıldın üçü bir şey ma mihmalları maşkansıdın.
0: Yani bir şey... Ne mi diyen? Moligırın aptalları diyen. Çandağdı ki dükkandın Moligırın'a. Yok
1: sanlığa buldu cümü.
0: Moligırın'a çandağdı ki dükkandın cümü.
1: Onun ikin ertedin başlanıdı.
0: Ertedin başlanıdı.
1: Ertedin başlanıdı ha.
0: Ertedin başlandı.
1: Ertedin başlandı o. Çünkü inandım bir biz nakmaydan bir vası görüşle aklımızda geldik.
0: Ertedin başlandı o değil.
1: Ertedin başlandı.
0: Ertedin başlandı. Meylem sen.
2: Özürde yaksın o. Dizan yolları Mesullah Tavki başımız gelip bir tutuşu. Üçü maşinine bir kulluk edigen, bir kulluk edigen de kutuşu. Nimişi şikolla beydin eylemde maşinine.
0: Şimdi hadi yok da.

0: kızıl
1: O
0: kakıptı.
1: kırda yaptım o. Dizan yolları ama Sıla kalk yok başını sarıkın kutusu yok. Kuşum açınını kırpulluk edigen, kırpulluk edigen de kutuya bu. Nimiş şikolla beyin eylemde masinini.
2: Ha, tekim kızıl kep kutusla. Müştak kapıdan bir bize çıgılı.
0: Ha.
2: Ha?
0: Doğru, doğru. Şunda amdan.
2: Yeni bakan mı o?
0: Bağıma yeme programı tuluk bağ o almış an yuvan.
2: Şunu kımay kızlık mı?
0: Kınma yolum yollar aman kendiydi memteli 62 60. Şundan ütme atıldı kalısı de nasıl cana. Sayma çağ min huacı yollar şundan ravan daydı cuma. Almış an yuvan rahmet.
2: Özünüz oku.
0: Uçurunu mu okum yok.
2: 2024 yılındaki ahranlık otomatik lanyi maşınsı. Didi yığı tızımlatkan maşına neç bulu seti basan buldu deydi. Mani.
0: Buldu bunu mu evet koyayla cuma.
2: Evet o.
0: Bana evet evet dok andın ne şireli ayalım ben uyalak bağma diyen şefanlığa sırtlar çiğnikma diyen şu men öyde şu ayağımın gözünü aldı da şimdi çiğnikma edip şimdi
2: deydim. Vay ya siz kim karaydı ey şireli ey pek oyalım siz gibi pek işinem de
0: o. Oyağımda ayağımın gözü bile karsanız belki şuna körünüdü de ha madem ki şu adamın aşı yaktırdığı adamın gözü bile karsanla onun ikin bilsinler. Aşında iş bu işle.
2: He bildim he.
0: He?
2: Sizdim he. Mesleğin...
0: He?
2: Demeyi buldu.
0: He demeyi. Demsiz ye?
2: Ya demeyi. Dikka yine.
0: He?
2: Kaş kapaklarınız kök çıkma yine.
0: Minim ha?
2: Santana, 2018'dan bir Santana var ki.
0: He siz men doğruluk yakamak için miydiniz?
2: He.
0: Şükürün.
2: He şu.
0: Aldım canlandı. 2015'ninki tan DM'den bir sabah deydi cuma mı şunu mu bir bağla peygam bolsa de.
2: Ma o 2013'ninki Camry maşından bir sabah ki ahran. 2013'ninki Camry ahran deydi. Tursuncan'da gazlık maşın bağım deydi. Tursuncan'da gazlık maşın bağım.
0: Zirhan Gavsu'da maşallah sel köp deydi alımcan tur taksiyle uçuyor ya. Tursuncan ustam 2000 mao Chang NQ07'nin ki Şuhan 210'lık bağımı alay digen deydi.
2: Mam ki
1: şunu 18'e Camry yaptı 40'tan 45'in tabramı
2: 40'tan 45 kişi.
1: Şunu 18'e Santana yaptı 25'in 30'ın tabramı.
2: Buldu.
1: Şunu 24'in ki Akran Lani yaptı 60'ın 65'in tabramı. Şunu 18'e Camry yaptı 40'tan 45'in tabramı.
2: Vay siz mah
1: dönü. Şimdi o eskirince 80'li kanalık dizi var. Siyariye var. Kipret de çak söyledikten.
2: Gazlık maşını.
1: 48'inci odasın buldu.
2: Gazlık maşını bak edeyim ama Tursuncan'ın gazlık maşını var mı diye anlatıyoruz anlamı ne?
1: Şimdi o eskirince 80'li kanalık dizi var. Siyariye var. Kipret de çak söyledikten.
2: 12'nin
1: siyariye.
2: 12'nin siyariyesi var ki. 40 metri min köyde edeyim ama.
0: Şimdi 16'ya karolla bir de işkiti kaç bulak yara. Muşunu mu bir bağlamda
1: yapılsa? Şimdi 22 akran lanı ilerse 60'ın 65 min köyde edeyim. Şimdi 9'un fido ilerse 10 min köyde edeyim.
2: Şimdi tamam fido.
1: Şimdi 9'un fido ilerse 10 min köyde edeyim.
2: 2009'un fido ilerse 10 min köyde edeyim.
1: Şimdi 21'deki borcun araya çıkartta kol kat 15 min köyde edeyim.
2: He makul.
1: Şimdi 17'deki Lufon şahisi ilerse 10 min köyde edeyim.
2: He.
1: Şimdi 25'inki Çağın Çivri'nin çiğdaptı 90'dan 95 bin katıra bulur.
2: He, hem
1: bir. Şimdi 15'den Zekar'a yaptı 30'dan 35 bin katıra bulur.
2: 30'dan 35 kişi. He, makul.
1: Şimdi 17'den Oğlan'da yaptı 40'dan 45 bin katıra bulur.
2: He, siz dene he.
0: Tügüdü mü?
2: Tügüdü, dene.
0: Toluk tügüdü he. Karolların bağlap oldu he, şimdi 16'ninki.
2: Toktap durur musun? Okuya yem sen.
1: Şimdi 16'dan 42'yi karolların kalsa 25'den 30'a katıra bulur. Şunu 22 şiiri şiit odası 35 bin katıra bulur. Sanan iki köylün içi bağımı da bizde azıcık yok. Tepesek buldu.
0: Tepesek buldu deydi cümü. Hoca nenzeni krala bek köpken bir tal mı taksi yok. Hoca nenzeni krala köpken bir şey etraftik taksiye deydi Allah kilin la deydi cümü. Andan lauta şiirini aldı yollar avan. Öyle oturup içim pışıp şuna ola ettiğen de daban ey de hep tiyen şen için bir oyunu pikirip geldim cümü ben de şimdi deydi. Saya taptı bozun ayda lan minip gitti lan
2: gitti. Ahır bildim ben bu dabanı ya. Kaç gün için daha mukakatta bir daba. Lauta. Ben tahminen bir 3 gün burun mu 4 gün burun mu şu. Mu şu nimidin. Mavo Yoris Fendin ki aldı din. Yine Keyfandaşı'nın ki Arlıktı koçu var o. Şu yerden Udul Maçanlı'ya'nın kendi.

0: çıkılan koçuğu mağay deyip tutsan.
1: Piyade.
0: Açar yol piyade emez maçılık. Hı. Yol tarayğan nimde bir aş bir sayahat maçınsı. Maçanlı yanın ki keyni koçu merkin toz çan tarafımda egilip gelgen buluşu mümkün egilip lan. Hı. Aş yolu kırdı. Ay uuuu. Mağdı. Uy manim takıldı ben. Ma tayyadın kendi yegi ütü ağaçı. Dep. Oralan öttüm. Umu mağdı çıkılıp açtık. Mağın. Muş lauta okşaycı mı aşı?
1: Aşı. Lauta.
0: Aşı he?
1: Çok kumaşındak.
0: Beliktim, iman kıp gittim bunu teke. Öyle bakım, oldun küllü beni kıstırıp korktup teke bu. Hem de isim kıvatı da rast doğru üye ayakta.
1: He.
0: Aşı oğulla udul meyen kılama yüktü.
1: Şu hazır. Azırak bir yegin dabayı da paradığım bu yaptı.
0: Çukum şu mu şu? Açtak manga mı?
1: Açtak manga değil mi? Çok kumaşta. Yakıp
0: baksın hakkını.
1: Uşurcan nevre demdu ya ki nerve demdu. Ben bilemedim bir kaç kıttım tekrar dikendik ki ayırıyamadım de.
0: Nevre?
1: Nevre deydi.
0: Nevresi deydi o.
1: Nevresi. Hem mavu bizden kumul tarafı nerve de aldı.
0: Nerve?
1: Nervele de be.
0: Nevre. Ne? Ve aldı da. Nevre.
1: Eski kuğursu nevrele cümle.
0: Nevre çevre dikendik ki nevre.
1: He. Bazı yerlerde şu nerve de planma şimdi. O tarafta bulup mu? Şimdi deyimiz.
0: Nerve de bir gel atalım. Nerve digenin tağları deyip
1: yok mu?
0: Serve miydi ya o? Serve. Nerve de bir tağ var digil taş kaptı mı cuma? Bir tağ var.
1: Kumul taşında tağ var da parasarsınız.
0: Nerve digenin tağını deyip bir tağın bir nakşı battı o.
1: Serven.
0: Serven ya. Yani.
1: Serven ara. Daha zor serven.
2: 50 bin köy.
0: Tamam mı?
2: 40 bin köy, 50 bin köyün aslında maşin sektörüne yalla 2018'in Karolla, 2018'in Levin, 2016'nın Levin, 2017'nin Levin var. Yani 30'un aşı 48'i dairde, 2016'dan 2018 olan, 2016'nın ki 30'un azıraq, 2017'nin ki 39-38 matrafı da, 2018'den ortaya 45'ten 46 etrafı da aşağı tarafı mesleğinden oyluş otkallar gazlı kalmaya gidecek ama toplayı karınlar bizden oyluş başlanlar buldu.
0: Heee.
1: Makul buldu rahmet.
0: Doğru ama şu bazılık arlaş menler gelip kaptığımı bulandım ço. Bro oyluş başlanlar buldu cuma.
1: Ахачан Матурсунжанның номерын әвәт койдык чума, маң мышы номерын бер тал тип басып тике деп сез.
0: Сиз мурым.
1: Әвәт койдык Турсунжан устан белән сез алақ кылсаң әле программа.
0: Сезгә ихтиҗыгыз булган икән, сез урын алды.
1: Ә, программа ахырлашылган вакыты чу, ахырлашканда бер телефон кап.
0: Турсунжан, мен сезгә ярдәм кылайммы деп телефон кандан, вай мадамда иште маң бер ярдәм кылган Турсунжан деп. Сез телефон кылыңа монда. Тәртип буенча булсын ишлар. Достық жанып, еллер аман екен.
1: 6-шы келім ақ құймақтарыңыз оқшап тұр жүмін, рас, мындағы қармақ
0: қой. Жоқ, ол мен емес, мен остай дейме ол көшелер деп. Іш қаш көші дейдіген бе?
1: Чоқымсыз.
0: Дейдіген болсаңыз, чоқымсыз. Лота енді тілді ме бір ана бақайды?
2: Абай, аңдым, кепоны отырағынам.
0: Яғни болды. Өшен күні біздің дәмді бірінде де.
1: Яқ іш қылып, диққат қыл, болмаса іші деп.
0: Ayda depte.
1: Aşina yakılın yaxşı görürsən də, alımcan ha?
0: Mən miştaq bir bolsam deyə arzu qıldığım bir arzusu çu arzumda. Miştaq bir yaşab baxsam.
1: Məsələn gəqsam hamısına, mənə tura, qopa, qıla, itə deyə bunda gəqsam mamdı deyə çu arzusu
0: var
1: ki. Əbəb də tirşən qədər tirşib məlum bir vaxtlarda əmli küçünüz şunuğa yetkən çağda miştaq deyələdigan bulsuz dikin. Bəzi oxsal niqib demisiniz. Ne bu qaldı cümü?
0: Siz düşemeysiz diken de.
1: Avaylan, avaylan.
0: Ya ki çakçak vardır o şengül.
1: Çakçak vardır onu bildik. O çakçakın ne bildik.
0: Çakçak mı? Yakın görüp dağıtkan gibi çoğum ha. Da siz de hep gittik mi? Yakın görüp mi? Ben bizim çakçakımız o. Şuna o şaş devatırsız mı?
1: Ben neyim dedim?
0: Siz qoqdap ketdiniz. Diqqat qiling, unda demang deb ketdiniz.
1: Ha, shu diqqat qiling da qo'ymasa qolmaydi ba'zida.
0: Yo'q endi. Ya bo'ldi bu.
3: Tiyanshan rayonining Cho'ng bozor atrofiga joylashgan Dovmangdagi yangi uylar sotilishga boshlandi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liqsiz o'tirib maktab bor. Cho'ng bozor ichki doktorxona bilan bo'lgan narxi 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayın 30-cu günündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətli Şinjan xalqara avtomobil sənayeti körgəzməsi

0: Qandaq bo'landi bu?
1: Ey, nədik çıraq gəl o? Serik çıraq özgürüp, onun dinkin özgürtü o. Qaya dik çıraq, açtaq çıraq gəl, aşın dəp qoyan biz mi? Qatan saxçılarımızın bir dəp qoyan ilə ba. Yeşildin serik özgürüp, seriktin anı qızıl özgürəkdi. Yeşildin vaşlı qızıl özgürəp gəlsə. Aç, qızıl yanğa vaxtı da, bu şu, elə sızıq, sızıqdın ütüp oğan mıttınız, ötməgən mıttınız? Ha, ütüp oğan bolsanız, işin bolmaydı hem de. Kızıl yanığa vaxtı da sızıqtım ötmək, yani siz mayda səhb ütkətkən bolsanız, kızıl çırağını besip ötkən bolsanız, baştaq. Mən o tuncu günü iki maşını ornığa bir maşını toxtanmay, şuna olan, Şikayet kentim cumu tinçer çandın. Esin işki maçın toktuğa yet ya. Aşağı kim toktanmay mı maçlandı? Şuna tinçer çandın şikayet kent de dıl sır rakçılık yoktur yollaptı mı?
2: Yusufcam şunda yakşı çoğun balı mı? Bu şu ayal çoparlarına köpün saçında aldı kendini yandırıp çay taktı maçında koyup özümüz. Ya ki yandırıp yerimiz ya ki şimdi ayadı. Dəpəsəklə buluduğu aldığımın kəynik mən də bəkirib gitdi. Həm də ulanım aldırıb undaq-mundaq desək arqanda ayal aşında uduqdu. Onun yeniğa maşını qoyubla ağı yağı yandırın, mavi yağı yandırın azraq repirlik qıpəsəklə içilib gitdi. Həm də ayal şoprlarının köpünün saçında uduqdu. Yen genişkən ağan çağda bizim aşında uduqqan. Həm də toğru düşəngən bolsaq. Toğru düşünü şəyli çö dəp. Ma Yusufcan şuna dəpdü.
1: Toğru. Obdan gəqib də. Cevla.
3: Bizim kızlar şu Şanghaylı. Şanghaylı olan elbette beni yola gizemiş. Gölgavandan az bana da. O şeyden bir çırak var şimdi. Serkisi yok öz gelmeli maçız. Lak sana. Çıraklı kızı öz gitarında.
1: O şu... Enik ornunu bilsanla bir depe sanla biz katına sakçılarımız bir dep koysak aşı kaydı bu içi yansın o çırakla mı? Yeşil çıraklı kızıl çıraklı lap ile özgürüp geçse bu adamını temittirtip koydu ha? Şunda mı ya?
2: Şunda oldu ha.
1: Sizin bilemeyle kaldınız ya.
2: Bildim mi?
1: 22'nin ki yağırken ama.
2: Bilemeyle kaldınız da.
1: Gepin ki o. Bildiniz mi?
2: Ayıp yakıldığım balkes.
1: Yaman bu git parçası cümle siz alımını görüp.
2: Şu an bizden kendimizin içinde Nurgun bizden kollab kuvvetleydiğen anılık uçlarımız var. Yaman bu gitmey. İyi.
1: Şıkılıp.
2: İndi Homiya Ozayna deydiğen ağınlıkçılarımız intayın cıkçı mı?
1: Cıkçı ya. Cık cık ağın emsilerinin külkanlığı. Yak yak ondak ondak ondak bir demdolum tüketmeydik bu uyanını. Aram başlığa baktık kızızı mı oğlum? Oğlum can bir dem tüketip hem de ağın adaşla ağın ile de. Silerinin külkanlığı bizden çoğun baktığımız. Ama Roşen hem de gef katka bak.
2: Şuna olan mağım inin miçüen daşında boğan da kızıl çırağını ötüp gidip numara tatip etti deydi. Çünkü miyə de bir anlıq uçumuzdan aşıyor. Serik çırağ yanmayla.
1: Şu baş.
2: Bırakla özgürüp kalıp baş işte.
1: Mağı çırağının ki oranı ne anlıq uçlar bir inik tepes palan yedi ki. Mesela mağın noktada ki mağ çırağ, mağ çırağ dep tepes anla. Anı biz katan saçlarımız dep koysak oldu. Aşı kaydı uça yani inpes oldu çırağça. Bu musa biz raz uçmay kaldı adam. Köpünce anlıq uçlarımız mağ anlıq uçumuzdan dikin toğra. Mesela yeşil çırağ lepildiğe bak deyip üt getirmen o dep. Mayını çıngırak desep miyim kaldığa akvallar boldu. Ameliyette kaydı bu için bana çıkardı. Mesela yeşil çırak lepildi diye, seyrek çırak yanıklı batı da. Toktaşık teyarlık sak oldu diye. Lekin aldırıp, ütketime de desep mandıgalı selce kırak buldu. Çok. Yol dışınız başta aydaydı. Şemsin sonra pek. Aa, oyunu korunu depese, şu kaydı bu için depese buldu. Reşide.
4: Rezette de bu gün öğren keşke 8-20 adır atıp içtim şu kayda kantım. Kırım oldu, minden inimiz beysa korktu, diyeceğim onu mi? Şundak mı peyzin oldu, oldu, gel olmasa.
1: Peyzin oldu, oldu.
4: Oldu, çıktı lan, çatı lan, torunuz kılıp. Oldu, sen top kaldım, bir yeri sokulak gibi. Ay, onda iyiydim, eyle, ay, no, oldu, minimiz. Küçük bir tane inşallah olsun, oldu, nöğüm, ben kokak gittim, canım. Dikkat kılıyız, mansan olacak. Ben normal sürekli mangan bulmuşsa.
2: O şu kok etken pitonuzla ağır kalmıyorsunuz. Bazıda bekçi uçup kok etsin başına. Hemen tüven avazda gel kılıp reşide koktu. Ve şu hazır aşına mangı gel avazından setlik etdik o motonu. Biz gülüyorum set anlandı ulağı özürlük çıraylı kanlanan bilen. Şu anda ooo kılıp yollarda tüyo.

0: kullandım. Maşından labası kadar yok değil mi? Şu zaman maşından labası aç. Maşını bir oğuk şey labası kadar yok değil mi?
1: Mağı 2019'ninki bir Camry'den bir sıvakken bağlap egen bosa dedi. 2019'nin Camry iskacı mı bu? 2019 Camry maşinam Pakistan seti versen mi bulur dedi. 2019'nin Camry.
2: 2013'ninki Panamera'dan bir sıvak dedi. 2013 Panamera mı şunu? Kaç bulak bulak dursun canı stamga ver. Evet koyunlar.
3: Dursun ne
0: bana? 2022 yaş şıpotoji dapta.
3: Şıpotoji.
0: 85 problem.
3: Makul.
0: Şunu 11 metin Nisan Tiza 18 olan kanunluk fizu adapta 15 yıka atırabilir.
3: Bu oldu makul.
0: Şükümün 22'nin yağı adapta tutmayla kop kalsa 110'dan 115 yıka atırabilir. Mayla kop kalsa 90'dan 95 yıka atırabilir.
3: Makul. Kayser cevap çorunuz.
4: Beşirzakinin mavo. Ulan ki 560 bin Allah'ın realiti.
3: Ulan 560
4: bin Allah sittin. Yıl ahırda. Ağın günü lan Molligin aktörlerini almıştırdı. Kızını hazır Çivrim'in köküsü koldan.
3: Volinin 560 işini ip kalsınız karan ağan küllam Molligir'ini koymay. Uyan Abdullah'ın beygen ki ulam ço. Soran atı test tükündün. Neç kilometr mağsan buldu mu Abdullah'ın sınız manç kilometr mağsa deydi. Ama yani poğan dinkin açtak. Onun dinkini Molligir'ini koyun. İşte ketiyle versiniz bay olamaysınız. Yeğen Abdullah'ın sınız mağmay açın.
2: Ünlemeysiz. Andıncı mı? Ünlük pulik atkam eti.
3: Vay koyun ha, oyun işinin gibini kılmana bu.
2: Ünlü bulamaydı akışmamda bu yıllardım ha.
3: Ben yakış gördüm bir kız valı atayım, ben başka bir süren toy kılamıp kaldım. O anı bir ağınem tonuşturup koyayım deyip yüse bu. Şahışımın şundan bek tosulup gitti cuma. Dedi 11. oturduğunu aldı dedi.
2: Rahmet sizge Memteli efendim. Andın 2011'ninki Nissan Tida Abdumobil battı. 2018 koygan gaz bağımı şunu bir bağlap beseydi cuma. Bunu mu evet koyduk. Sacide hanım şu memo balamlı hulsken deyme cuma uygunluklu kez telefon oynaydı, keşiyat kıçı telefon oynaydı. Viş, hulsumam da onu deyin de.
3: Ekber cevap çoruğunuz.
0: Yakışıklı, 2015'nin Toyota Ligur'un çok bayılık. Başına Pakiyaz, Ürünçü Bağ'a başına özet kaçar yedir. Pakiyaz başına, 6 kere sakal gayar ediyor. Reşkılığa sakalılar, bana takım oldu.
3: 2015'ninki Living'e, 2015'ninki Livin deyip yollap koyun ha, yizin ha, Roşan Göl.
2: 2015'ninki?
3: 2015'ninki Livin, Urup Sokol'a yürü yok pek parke ez deyip.
2: Makul.
3: Atursun canı evet bir ha. Setilsa çay vere, setilmaya kaz, neyim deyir kanda o? 2012'nci yılı 7. ayınki Nissan Şavka, 2.0'lük, Zidonhut, 175 manı mangan, adetki nuska, bu açan 9 şingyen kiler yılı 5. ay sattay digen, herida tepanla. Numarınız da evet ha. Maşın nerede? Setos
2: çay verme demek çıkan
3: da. Çay verme, çay verme. Biz o çay almayız. Setos hoş olmuz. Anlatılırımız bu şu. Programımızdan faydalanıp yüz köyündeki maşınların seti varsa ve satmakçı boğan maşınların muhabbuk bahadı seti varsa biz nayet hoş olmuz. Hoş olmuz ya. İbadi.
2: Hoş olmuyor mu avazı kuşurun var alıp da elinden ise?
3: Anlayalım benim. Ne koyayım ben?
0: Bak Pindodon'un lobunu baklavarsan kuzdav.
3: Ne dedi o?
2: Pindodon'u.
0: 10-15 gün Pindodon'un kargonunu yıkılıp kendisi kaldım koyduğunu. Cuma çağını yapıp koyduğunu kuzdav.
3: Ne dedi o?
0: Sat gire.
3: Ne dedi o?
2: Nimançola cıkılsılama koyduğunu, Pindodon'u baykılıp maşallah ayaktan çıksam ayaktan tohtumayı bir neyse elip durdun. Tüyüdüsleke maşallah. Ne mi diyecek? Koydi bu dedi. Şu mi koydi?
3: Onu kim bildi oldu?
2: Koydi toşuydu ama başına dedi kalkışaydı.
3: Şu mu aynı? Kuzuzu kadem gidem ama. Hoş tam geklam değil.
2: Açık yaratı da oldu. Şu mu yine açık yaratı.
3: Bu mu açtı bay olan baygan böyle? Yüzünü kıvatkan kesbinin gidiyor mu? Yakşı olmazlığını ümit kıldığı adam bağımı mesela.
2: Bu
3: aşı maşin neyde vatka adam?
2: Ey ba ba ba onda la bak.
3: Kancı cıkı olsun çünkü yakşı olmayı sizge
2: pusuz payda. Vay onda diken bilen çoğu aşına la bakken.
3: Şu an bunda olmam da.
2: Aşına la bakken cümle.
3: Mesela vermeyi tuşuydu kalı. Vermeyi bütü tamak itip bizim oldu. Vermeyi bütü bizden yap.
2: Aşı doktorlarım diken ooooy.
3: Doktorlarla doğru hem de.
2: Kaplap kaldık ya bezde.
3: Ulanın doğru hem de. Bu olsa ulan.
2: Aşı kalladı adam bekçi kokesim çarça kaldık Allah bulduk. Hem de kırmızısın boptuk ama işini taksak boptuk ya depçi. Vay keşkice.
3: Ulu ben emez çokum.
2: He?
3: Ulu ben emez.
2: İşte atkallarını bir
3: sene. Ula ulu tabi ya kvalı. Oy o anı kırsam o şupunu verdik ya. Yüzü kırsam şupunu verdik ya.

0: Ay, cimit ya da uklavata da başkılama hem biz açtık.
1: Zira
0: Kıdıra
1: şey
0: elanlı.
1: yapboz uygun kiti demdi.
0: Ya şey
1: Bek
0: olsa.
1: minşem bekkelik alaydı bu karanga şu. Hele disi uygunup tolu uygunup geçti. Neç uygunup kıp kessiniz hemen.
0: Burun hem de tarak turku yedim uklap. Bunda bu varan turun olsun. Şey yapıyordum uklalı verdim bozsanız. Burun normal emezken siz hazır normal uklap ses. Bek en sırap
1: Ay
0: getme.
1: çümüş uklaştın aldı da piyade meyene pek köp yevanmay keşte uklaştın ala.
0: Ne?
1: Da bir
0: Tamam şey
1: dikkat
0: mes.
1: kıpekin kan azrak bir meyene
0: Cuma?
1: uklap yekne. He. Çokum yakış uklayalayız.
0: Ondan olsun azrak elanlayla.
2: Bir buyruk bilanla teatr körüşünü, öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıfıtımızda östürüm.
3: Bir buyruk bilanla teatr körüşünü, öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tiyanyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altımızı bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
5: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokuslıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümünde işlengen fokuslıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdolmobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdolmobilinizde abdol tanılığında Fokus markasına alayda katılın. Fokuslıklaşmayları.
6: Yollarınızda biz Emrah.

0: Birbirini izolaşkanlarını. Hmm. Tas kaldım özen verip ekegile deydi Lauta.
1: Oy Lauta ben rahmet. Hmm.
0: Ondan sonra sisi mol taraflarda maşallah sel pel köp deydi. Doğru taksi Roz Can'ın usulü. Hmm.
1: Kağılıkta Aynurhan Dükkan aşkaş anlatımız deydi.
0: Oldu. Niyaz Ali Can.
2: Selam Bericek Türkiye'ye kardeşi okumuz öyle yakışma arkadaşlar.
1: Yakışım ses.
2: Kadın işlerini aldım, iş parkan sorusuna da geldim, iş olduk. Hoş şimdi Revan kendi satılışı yok.
0: Yeni buldu.
1: Rahmet, rahmet.
0: Abdurrahim efendim.
3: Biz kendimiz yok, herkes topu dokla yakışım üstüne Adilce Amdun'un kundan soracağız. Şuna kendi şuna okuduğunu kosun.
1: Rahmet.
3: Adilce Amdun'un kapı geç kuşusu kasabınız.
1: Rahmet sizlere, rahmet dostlar.
3: 10 yıl sevri. Sevinciyedim. Yanıyak kullanırken, yanıyak kullanırken şu emoji yolu yolu geldim yollara.
0: Bunda rahmet. Kaplan.
4: Adıcı evalımız yaşında
1: kalır. Yakışım ses.
4: Yakışma.
1: Yakışma.
4: Ay yolu kabirem, mağla su gibi oldu, yanıma şu yüzü yönkeyece. Yollara ben gelin.
0: Bunda rahmet. Bunda rahmet. Hey, uyan damaş düğülümü de bağlım canım, anda desiniz bulmaydı. Hizmet o degen, cepata atıp git, şunu da cepatası ve yukmatta.
1: Şunu deyim, kargan silahını kardap küyüp gitkinim
0: var. Ay, perde haksız gidip cepatatka aletlerini mi esli çö? Çıkır pırtınız.
1: Çıkır pırtınız. Karısı yapışken de.
0: Ekranı yapışken de kıkamda ama perde haksız kançılık, acır sığındır de silah yüz kalamaysa da.
1: Ama kaşkanın ısı kokşumaydıken. Bir temperatura okşakan bilen, bu aptapının köydürüşü okşamaydı ki mesela. Hmm. Meyanın aptapı bilen kaşkanın aptapı okşamaydı ki.
0: Kandarak ki aptap? Aptap doğruluk sikiyiz ki akpıra?
1: Kurgak aptap kendine. Kuruk işçi güydüdüğün aptap ki abi. Ama Ürümçi'de aptap çabda temperatura okşaş olsun, bazı ısık olsun Ürümçi'de.
0: Herhalde çıdı kalıp oldu he?
1: Ama terdere hep ısıktatıdık o aptapta. O kaşkada İşçinin yürekten öp gidin bunda ısıtırgemez mi aptap
0: diye. Anda yürek lık aş ısık aptapını kaçılaplı kapsız da. Anda ee. Kekim otluk aşı otunu kaçılaplı ha.
1: Ee.
0: Yakşı hemen ha yaş balla. Nen çingirin yu diyanızı.
1: Yu diyanızı.
0: Gel yu diyanızı. Mahmutcan. Neymiş oldu ya Mahmutcan. Oy mındak. Adılcan kelgen ki bunda yakşı yakşı iş badanlarını kılıp bunda bunda çandırıp koymayısıl deyme.
1: Başta ama.
0: Şun deyme.
1: Konduzay tünügün sizini köygende kıkanttım siz şu mu emes mu? Ay Mercedes digenden piyo yıkıp başı 180 deyde püçep ütkettiniz. Gın! Taş kalı şepkem çüp getkildi buna Adılcan.
0: Nerede köygen siz? Orunun desiniz ya şu ya emes deyme.
1: Deyme de.
0: Cevlan.
5: Karganda ma ürümçinin aptapı da yoktu Adılcan'ı. Ma kaşkayla aptaptır azıq yeklesin diye karganda.
0: Yeklemeyen boz kaç gün turat değil de anla.
1: Yep durmadan borsak. Toğulunmayı da sıktı çö.
0: Yılımı 10 günü aran geldi. Bombo yeklemeyen boz. Yeklemeyen boz kaç durağı koydu Adılcan.
1: Korsak kolda yiyip şu belen tuz bombası ısı koydu bitirik ayırdı.
0: Rast rast rast. Şu an belen tamaklığını silahı tavsiye kıldı. Kaşkaydıkı dostlar aşı tavsiye kıgan aşı tertip bucu berip yiyip aşı kızalınıp gidenle cümü. Bugün ne mi yeğimiz düştü deyse anla beksat durdu.
1: Ama yep koydunuz cümü Adılcan. Kıpaldım. Körepti bana kıpaldım.
0: Siz mi kılan kaşkaya gelir ha? Amdik nöbet bizgi geldi Erkin Canlı. İşte bak yolu deydi o. 15'ten 45 ötkende. Haa.
1: Boğrendek malı.
0: Doğru ki. Ben şu kememse.
1: Ayrım. Ne mi? Ayrımdan çıkıpla. Ayrıplan demek için de.
0: Ayrıdurumdan demek için de.
1: Cican Gavusu koşuluyla da tosulup gitti. Maşıncık ayrıdurumu çıkıdağlı barlı durak yolu çıkanma deydi.
0: Cevlan.
5: Adılcan'ın bu konusayla maçısı aferin şokada kalmıştı bu Mercedes kalmıştı.
1: Mercedes diken ma öyü ki Seyit Uşuydu'nun maçını sen kurzadın mı?
0: Seyit Uşuydu'nun maçını.
1: Anda iştik aldıra açacaktı bana kulu kulu çöylük.
0: Ha Seyit çıkandı ha.
1: Öyüde bunda Uşuydu'nun maçını bu. Aygül Hanım looping kılıp yollayma resim bilen birlik gitip kaldı. Depsiz buldu kürpakayla biz ha.
0: Muhabbet şu nasıl Adılcan kaptı o dedi bana. İyi tanışık canıbı olur şunu da ravan dedi Şirali rahmet. Kim keçek? Kimle küçük yakamıgan Adılcan dedi. Peyzullah.
1: Ay nek kilo vatı da hazır.
0: Burun çönke kalka kimle hazır nek kilo vatı da. Hey Adılcan kaç kaydı arman yok he? Arman yok şunu da yakçı bulanı kıpadınız cuma dedi emal cilil. Акчанаш кайшкадык дослар өздөрүм укмайдыган нургун элен тавсия кылдыңлар,
1: э?

0: bahtı külüm.
1: Ne oldu be?
0: Bulunsa ülfet idi asretin adamet ben üçün.
2: Hazır deleni mi? Şuna kısırlan tonuğan go biz.
1: Doğru. Ben üçün mü?
2: Maksız ziyaret işleyen mi?
0: Asretin adamet
1: men üçün çiraylıq naqşa
2: sırası men üçün sen üçün degen naqşalar
1: bar. Şunda Çinçang etpedi Ahmet Jiboda.
2: Azır aşılıq toqoqanın aldı Jibo vaqt eken ha?
1: Ha toqoqanın aldı da Jibo vaqtida. Naq etpedi şunda çiraylıq huzurlandıq tordaşlarına huzurlandı bu naqşadan. Oşında qılıp qızıp ketdi qaranlar Jibo degen.

0: Yaxşı, yaxşı, rəhmət. Özdür obdan tulam, cəzdir yaxşı.
1: Tortaysı Yusufcan.
2: Qalan 1074 yaşaklar, Mirandan aldıcı yolla. Səbən şimdi xalap manga yönləşdim, maşınlar da gidiyor.
0: Rəhmət.
1: Şöğren rəhmədən görüştün olam mı? Yox. Yığılab şöğren rəhmədən görüşəmədim. Görüşkün batı der.
0: Yox, görüşəmədim. Alıcıqa, mən ögüllük keçkinci tür intan birimə, bir xıl ciddiliş gitbar mə, uxulusam mı, oyğansam mı, ötənməydiğən dəkli isiyyatta. Doyunda bir teriner intan verdiğin günü maykanlarını tətir kiyip intan bəsanla ciddiləşməy bir silə deydi, rast kəp mudaşıdı. Vay o, siz qaran neçinci tör, ikinci tördü, bəs qetim burustunuz va qaran. Ha, tırcam ütəmisiniz, yeni bir qetim ütəmi dəb birinə. Bəlik adam çox kəyfiyyatını turaqlaşdırsa, əndin qığa iş yaxşı nəticəlik olur. Ciddiləşkən sarı çatak çıxıdı.
1: Hazır avu çapanı tətür kiyib dedim, ama ikin tətür kiyib dedim, şu sizin kəyfiyyatınızı tanışaydıb, dəb qoyğan çıxıq kəbəm duruz tətür kiyib verib cümə həmdə.
0: Şu,
1: hə? Həmimiz külük gəsən, yəni bir ciddiləş kiyib qalsız yedə. Abu da əpənimin uçuru da, vitamin sayıətlərdən saxsalamad, kirib apsız, qarşı alınmayız, bahar yolur şunun da ravan deydi Abu da onun uçuru.
0: Rəhmət, yolu uçuru çoğun körük üstüdü maşınlar bək köp deydi.
1: Ondan dəkiyin, uyu, kim o ma arriyasetçi? Qulqum ışanmaya qaldım ya, bu kim o deydi.
0: Müşüldü, başa qeyv o. Xoş, yeni uçurlağı da alınma qarayımız.
1: Siz tünə gün şipin xoda çıq qollu qalanı mükapat birimiz digən ediniz, ə? Mən tügü güç qolludum dəb, şinfu.
0: Qəni mükapat
1: birimiz. Köğlümüzdü ba, ə? Yəni davamlı qollan bulamdı o. Un xoraz ürümçülük qop getdi deydi.
0: Un xoraz
1: ürümçülük qop getdi.
0: Ürümçülük mağdı da un xorazdan. Rəsmi.
1: Abdikerim əpəndim.
2: Lan xəbəb, nə xoş mal yolum, yudə var, kimarədə kətrək ki, manqa yolları var, qızlarım.
1: Yaxşı. Hüseyin əmnə uçurayım.
3: Abdə çay yaxşıma, yaxşıma, ürümçülük sağ salamət, şerif alıma.
0: Yaxşı, rəhmət.
3: Altın gürüyüm, aldı bir kreş oldu, oxuyum olsa. Kulak soğudu, ekilip deneyim, ankulay dep doğuz kitle.
0: Hüseyin'im. Oy şu, aşu, üzümüz gibi bir çöklü gidek aram bulmayı kaldı ya vakit çıkırıp. Şunu hem de sizle bilen yakşı, bilen didarlışı olduk. Şunda örümetimizin kılıp tamak çakıray, digin ağızı köp rahmet.
1: Şunda sümlük anlı uçular badayım adlısın. Sizler şu, kaç kaydı çubuk kıvat sizler. Sizler bile alaklı şamay, ilk kürşemek kaptı da. Onun için çubuğu da yazgan xatlar bek nurgun boğanken bazen de üç küt kaldı, köp bulamayı kaldı sizler. Biz giyizip de, biz bir vasıta anlaşıyoruz. Dep koysanla, ben bir gün bir tamakı teklif kılıp ağam bulsam, kürüşü ağam bulsam dep.
0: Rahmet.
1: Aşı dostlarımızdan salamlarını sizler gidip yetkiz koyuyla ya.
0: Kaşkaydaki dostlarına ait, mihman dost. Sedan örümüntünü kılıp aşağıdı, biz basak mayına. Aşağıda bildi bir vasıta görüştü, kıyayı verip, görüşüp, atayten şu ıslıkta. Şu örümüntümüzü kılıp şu yagi. Berip körüşte taşı biz bilen bile jüde degendek nayt hoş bulduk bek tesirlendik hem de hakikaten köngülünü ihbar edildi lekin biz şu yedigancı boğu ağan deken çüştü mu yiş yap boplu yeni bir yerge cıboğu yerip yeni yiş yedigalı cıboğu ağan deken hem de o dostlarla bir dakikamda oturup bir vaqtda maqni bilib yeyish fursat olmay qoldi. Lekin jiboda bilib yeyishdik. Yeganlar bilan ancha muncha yeyishib. Lekin shunda xush bo'ldik. Men Sidiqjon mana shu tuxu zarliq zamin yesig'i tatib bilib berib Sidiqjon mana yaxshi. Avu deyishpadi biz ishlar shu Qashqadagi taksichi do'stlar.
1: Hammangizga rahmat.
0: Rahmat. Poş poş poş. Yol veriniz radio anlap uçur belgilim andayım. Özemnin dostu Adilcan Dijlik Tudonlu mu da uçur kıptı bana. Salamet bulanla anlap uçula.
1: Sıdık can mı? Bahtiyar.
2: Salam salam. Burama yetişti. Kuvanın taşkarı yol kardı. İmirin mevallarını toplam kilo. Artık bir tatma aldı. Rahmat. Adilcan bulu.
0: Rahmat. Bahtiyar bulu. Meyli şinçası yolu. Loku. Çöğün son kıyadı bu asasen çok hizmet ettim okşaydı kayısı çöğün soğuyasınız şu süret şu vakit kıpırdı hem de tiyanşan çöğün soğuyasınız mı buldu sahibak kıpırsınız mı buldu şiir şu çöğün kayısı çöğün soğuyasınız okşaş hazır bunda belki bu maşın çıkamaz hem de

0: 没了新车不算，你们算，通惠、天惠、华林，木什巴扎拉个巴桑什么不多，但是面没晓得没几多。
1: Aş ağa yedim mi ha?
0: Ne, vallahi
1: Buyur
0: kulu
1: diken be
0: kulağa.
1: sende.
0: Mesela şimdi uyan boz tek tez. Siyestiyen de mecidiydi de o bazda.
1: Şarkaylama Canop Şimal Halık Yülü Mavu Yemin Dasağı Keç Yola Şunda Ravan Dedi Adılcamış Kanda Bek Kızık Karılık Sizgi Bek Tesir Kıgan Ekmet Kişla Bulduyum Da Nepirin Dedi
0: Ahmiyetli kişiler
1: Ha
0: mi?
1: Depremize ahırkı ma kiyinki bir saatten içindeki vakitte pereyle dostlar hazır ma o saz yolu şuru anlayı da vakitte Mehmet Ali
2: Abi zaten ne için ekstra şükürlerini aldık söyleyeyim. İnsanlar çok Türkiye. Fotoğraf çekmişler. Türkiye bana ne oldu? Alacağız abi. Türkiye ne
1: Hayal
2: kalacağım?
1: olsun.
2: Sağ olun.
1: Rahmet.
2: Türkiye kalacağım.
1: Görüştük dayıdu. Peki uçuk emez Mehmet Ali avazınız ha?
0: Rahmet Mehmet Ali Efendi. Merdiyen dedi Beijing nello optimobil köp tosluş yok da pıçırıyorlar
1: Bu Tursuncan neyim dediğiniz? Optimobil mi yıllık sigortası 2 yılınızı kaç percent tövbeliydi? Eğer siz şu 1 yıl içinde hiç kandak vakit çıkmadan bulsa, sigorta işletilmeye ekval asılı bulsa, bu ne sigorta şirketi özü percentler çünkü sizin ağan sigortanızga aldın kıyılmış. İç yıl ilovatkan sigortanızı kara percentler kompüterde otomatik çıkıyordu. Hazır biz miyedi sizge manç percent tövbeliydi de diyemeyemiz. Lakin vaka çıkmagan bolsa, sugurtun işletmegen bolsanız o tövelep mangudu. Karvay görünmeydi o kışkaya dedi.
0: Karabay adette gündüz dalağa çıkma atkan çıray. Şu keçisi çıkıdı ki adette karabay. Şu kegen günü şu keçidi bir körü ettik. Onun dünkü körü bakmadık. Aşı gündüzü çıksaydık. Ya teri aptap gomin kalam ya ben hizlo
1: Çin'e
0: kalam şu
1: kalamdı
0: an.
1: da.
0: Asasen
1: A keş
0: keçidi görünce.
1: parklandır gülünmaydı
0: He o keçidemde biz hizmetten düşüp yatak verip o. Beş vakti 13 gibi bulduk ya. Şuna olan asasen gündüzü görünmeydi ki.
1: Şaçı koy yolları şunda ravan. Hunyancı taraflar mı yolla bek ravan deydi. Abu da efendim rahmet. Kuddus nofçuri.
2: Hazır
1: buldu buldu. Bu da süzükerek bir ne yapıyor ne? Maşın turupla neydi? Maşının lihaçisi işlemeye batıdı. Bunu attık bir on şu ağılı bulamdı. Bir bildiğin ustamla motorcu ustamlarının kışığı bir apağıl salamı oldu. Ay bunda mesele çıksa onu kanda at değil. Eplep seplep on şap yolu çıkkılı ki onunuz unaydı. Abi Kemal Atan siz şu amını barısız remote ustamlarının kışığa. Berip optan onuştup. Em tuyuksuz lihacının işlemegini nim sebepten buludu. Bildiğin dostlar bir düşündürüş beysenler bir ama nezari video ettim bir azra kusum anlamasın ne?
0: Doğru ha. Bahtiyar öpkes be. Bugün bir daha ben minin uçurum çıkmaydı ki atılacak. Yak yak.
1: Bayım çıktı.
0: Bahtiyar öpkes bana ha.
1: Bek çıraylı kıp
0: Görüştük
1: kısplan
0: ha.
1: küstü
0: Doğru
1: de
0: ha.
1: bizden.
0: Ben okşaydı ki öpkes be.
1: Karan aşı
0: Bizge.
1: resimge karısınızla
0: Köngül
1: maşı.
0: kepti tok tetidok. Şunun da okşaydı. Mat resimdi mi ha. Bana tizi bitipti. Acaba o şeydi ki Bahtiyar'ın mı öpkesi bulur mu? Bu balımı nahi tırışacaksın ki bir başta yetküzüp durduken top
1: Zakaslanıyor
0: dağıtıp durduk ya
1: ha
0: öpkesi
1: böyle.
0: bulunucu.
1: İşkin doktor hanın kırışı kızıdan başlayıp çıkış iyi kızıgıca maşallah üç katta bop turup gitti tutuluş hayli iğir deydi. Yitiyen simlik dostumuz. Kayıttınız da bir vakta mahiyeli desem fırsat bu mu dedi. Zonun samsıhanızı görüştüm ben siz buldaydı Ali Mucan.
0: Doğru ha. Zunun samsıhanısı tünügen mi?
1: Termoda.
0: Ülüşkün. Zunun bermudu hanısı konuşuyordu ki. Altın gülüş bulu hanısı değil mi görüşüp tıkmadı mı? Ahaca ne kızdı şu yerde deydi. Doğru ezip gidip test attık ya altın gülüş cerkop hanını.
1: Cucan yolu Yocingay'dan iştipak yolu yollaşında ravan dedi Abdülkahare. Buldu rahmet.
0: Dostlar dostlar bir nakşı sunamdı ok.
1: Şuna kadar
0: Nakşilerden bir huzurlanıp, anlaşkaş, paranlaşkaş, mangmam da
1: Şuna
0: kuşurlardı. Ne?
1: kadar
0: Hoş huzurlanlar. Nakşiler gitti.

0: Dedin
1: Gerçi
0: duruyor.
1: intihamı da üt bozsanlı mı? Lakin kinişkini kulağınlık anmayı durup eydim anla. Hep boğan bozsanlı eydi sağlı bulundu.
0: Lekin astara qaydanla. Cuma ayı canlaşık olmaydı. Güzel hayat.
2: Hürriyet Edebiyat Radyosu'ndan şifalı kanısına mesutluğuna güldüğün güzel dostum. Ben dostum Aksu Baynayış'ın Nişman Cemil'den. Hoşçakalın üstünüzü mutluyum. Sinanız salamet olsun. Aksu Baynayış havalı yollar havalı.
1: Rahmet Mihman Can, rahmet sizge.
0: Musa Can.
2: Törmən yetmişdi, biraz önce yaxşı donlarımı Mazdabadan etrafıqa aşı maşınların vicdan tülkəx toxtu vaxtı. Cankun tatmayıcı da başı şu yaman da kısır gırtı. Aşağın bir inkar kıtlaysanla tükəmə çəngsən çöcə ucun da bilgə.
1: Buldu.
0: Çıraylıq, aparatı da mışa, çıraylıq da atıq qoyla.
1: Buldu, makul.
0: Sayıb Ağa Abdurrahman Can. Beş yok en.
3: Siz de partiye geçirken. Eylül Allah'ın ayıta kına yanğa filmayan bu üstüyle bu bile bu dedi Allah'ın nurgun diye sözümü.
0: Ali aldınız mı?
1: Yok.
0: Mehmet Ali?
4: Biraz ekleyen yolu kazıran iki tekrar radyo stansının öldürün tatil. İki aldım, mimik aldım, tekrar mevzunu aldık ha. Yolla koşuyorum, sıra var mı?
0: Buldu rahmet, Bekri.
5: Yasın suya rahat geçerek anlayan olamam. Ben sinem suya sıfırım, o gün bu kaldı ya. Numa dediğinde ama çift verip oturacak kaldı. Ondan 30 sekunde tuşlandı, ot aldı. Tokçunu kısa verip baktığını tapağımı diye, golçunu kısa verip tapağımı diye. Müstesna arası bildi kalan var mı demiştim.
0: Bildi kaldı bir şey kız havası koşunla.
1: Ahmetcan Radyo diyen dostumuz. Kilişkini hep çıkmaptı. Yeni bir hep tikit, bir hep dedinkin çıkıdı depti. Ondan saydımsın. Biz bir işin deppeyken o bir bala. Kinişkisini tötünüştürdü üt bulup anın kendin üt bulup da uçuştun ki kinişkanı et uçuştun burun alırsa elu alırsa edep uçtur çıkıptı edep şunlan etsigen et digen de kop hoşal vay men maşinalı ayda salayeti gibi oldum vay em dedim başlap eydisen buludu de bir ağınısın telefon kıptı maşinası ağınısın ne Oddaş, çökmen soğuk çıkıp kırılır, kinişkem çıkmak istedim, eki valli. Kinişkem ne eki valli, tünügen, tügepti de tünügen intihamını ütüp, emmini kıpıptı.
0: Bravam, çıktı yıl deyip oylap
1: olurken. Eki valli, meydeydiyse, biripti o, şuna ulan maşin neydeyip çökmen soğuk vardı. Bir iş çeriyandı, yolda cavucun tekşüreydi. Tırakı tekşürepli, tekşüs, pravusini, pravankini, pravunu ağılımangan çökmen soğuktu. Ya onda düşeyim, yek maşında tuttu hatta edip şuna ulan nek meydanda pravı zaptı mobilaydı gen. Eylik töt türdü üt pravı ağlı manga edem maşine edip bakallık için. De kuluk çıkmadı pravı. Şuna ulan pravı tütün netice nöl. Pravısı yoklu oğan gen.
0: Kayıtıdan başlayıp değil mi?
1: Pravısız. Ucun yaşı oldu de. Pravısı zaptı mobilaydı gen. Şikimin koy cerimane hazır 15 gün çülüyor. Nayit kattık şunun pravusu yok edem ki maşin ben bana. Pravusu, pravunuz bu musa maşin tutmak. Nayit talep yok re. Maşin de gel. Şunun kulonluğu ip boğan deyken. Bu ip bol deyken ben toruğu kırdı deyken bu. Aşağıda toruğu kırıp torudun çıkarıp bir dayın kılıp çoğun. Mesela Kuan Van'da salayet bol diye. Hem minese netice tuluk öttü. Hem pravu çıkarsan buldu. Tordun endin tasıldı buyruk verdi vurup çıkırdı endin ayet çıkan sordun tamuğunu vurdu gom mu da şoför buldunuz da endi eydeyimiz o kulumuzga ammayı durup intihamı da ötüp olduk endi ertek içi elbasan buldu ki deyip de kagaz bravı verdi o deyip de oylamayız şu kagaz bravını vurup çıkırış için tordun bütün neticiniz şınkık ötküz boğandı deyken vurup çıkırdı bravını endin tam vurup begen de siz hakika salahiyetiniz buludu.
0: Şu aldırıp gitmeyle. Çünkü kinişkinin kolunu ilip anıgını hatırlayacağım. Bir hatar ayıtsak buludu. Abdurrahim efendim.
6: Buyurun ziyaret ediyorum. Kocu duyuyorum sayıları. Yeni ayet çıkıldı. Doğucan kızın sayıdım. Yeni ayet gülülük keşim takmış. Seni saksın aldı karabağdım onlara.
0: Valla rahmet. Aydın keşlerde.
7: Yakan dağılığında Abdurrahim Bulancı'ya. Kıldıza yersinçli.
1: Yakışı uzun uzun.
7: Kıldıza yazıp çıralım.
1: Yakışı.
7: Gerçek gerçek.
1: Ha.
7: Rahmet. Kıldıza yetmedi mi?
8: bir çeker sansın Adılcan. Bir adım yedirtke, ilgi minimli isim çıkan mağı da götürüp durup. Hey, şu vakit yoldursam, ustakla içi kurganla çıkınsa, içi karaptan çıkanma isim çıkan birbirinden devetsin.

0: Atacağınız
1: bir tamakla. Kadir İzmir'i nasıl mısın? Aldık oturuyor. Şu tamaklarını oylayıp siz adı dene.
0: Hazırım de.
1: Hizmetli boş eşeğini bölüp her şey. Şimdi de aşağı yılan kutu yerlerde olsunlar. Yine bir kent teyzeyli tamakla.
0: Bir birden
1: ne? Bir şeyin atlarını. Rekmet.
2: Rekmet. Tesavvur kılıp lazır aydın keşlerden.
0: Aydın keşlerden. Siz okşakan tamakını kandan maktayız. Siz ey. Ben belki anlığım gülü atıldı. Lekmen de şahsım. Uyuyam. Okşaptı. Şümeğe kendik avazınız mı? Balağınız çıkamdı.
2: Bir doğru bir okşak.
0: Yok ben biraz tesavvur kılamadım bunu.
2: O bu ne olsun?
1: Ben Miren Şavuşu'nun altında koşun yer maşınca. Ma davam bir kere ki ciddi kar somut hankırken şoför ustamda am maşın çıkırga iş gelgen çağda bir maşın kerece akeyli kaltak çıksa onun kendi aldık kaltak içildik ya ama eken çatla turvas ama keyli kaltak çıksa aldık kaltak içilmaydı
2: ki
1: akıllı
2: bir şu aldık kendi gibi minkit edilen gap aşu içilmay aldı da turu kit edilen gap şuna unutulup kit edilen gap Şu an belki kınarlı kıvamayla.
0: Nur ağabey Kaşgari'deki seher bakımcılığı toku bakıdığın numarını evet bir ayında biz evet koyduk. Hazır karısınız yollayıp koydukmuş numarı olsanız Kaşgari'nin şehirçiliği ne de olsa bir nasıl anlamış, iki nasıl anlamış, 701 diken. Tırk ası anlamı, suyup ası mı bulu diken. Allah'a kılış anlayayım. Cahaylardın top ası anlamı buludu, seppir ducumu tırk ya ki soydurup sağız anlamı buludu. Acayip yerlik bakdı bakkan toku. Gan kuraz. Güşü acayip peyzi. Numarını eve atıp koyduk he?
2: Untuğu ürümçük yiyip atıdı hazır yolda.
0: Untuğu he. Enver Kam gekittim ona Enver Kam peyde.
2: Enver Nasiri.
3: Kunduz'a yakışını falan atma. Adılcağın.
0: Hoş canım. Enver Kam yakışma.
3: Kıskaydaki İsrütkem Zek satırımlarını tıkıttı. Armayı talmayı kiv aldın ama.
0: Kiv aldık rahmet.
3: Bunu fırat kulağının küçü baş küçü buludu cuma.
2: Rast.
3: Halkı itiraf kıram hem İslam temlerle tepip. Halkın sulu kuşununla yaşıştın bir mıkıldın la sununla yaşıştın artık oldu be. Cepa çektim la.
0: Rahmet Enverka.
2: Yakşı buldu Enverka. Enverka Nait yakşı yazdı yek güldü.
0: Körüp tuğdu ya kırıp. Ben köydüm katiyiz pünlü kıgını köydüm ben. Rahmet işte kulluğunuzga. Bana ma meyli karşı ma kimizle mi görüştük mu resmini eve atıp da. Bizden bu kıttım ki.
2: Ayacanın işte deydi. Hazırız ayacanın işte deydi.
0: Bizden bu kıttım ki ma o. Seferimiz ne? 10 gün geri yandım şu Lişan Abdümobil çıkarıp. Nait yakışır ayet hazırlayıp verdi. Lişan Abdümobil'ni. Eyba diyen 6 kişilik Abdümobil'ni. Bu şu geri yanda biz Nait yakışı paydalandık o Lişan'ın Abdümobil'ni. Hem de bu Lişan'ı ben ilişkin şu aerodromu meniştim bunu ma CST'nge ötküzüyü deyip apırıp kısak bu şu akımız uçurup kaldı. Aşağıda bu an hizmeti bilen şu kulundike maşın toktuş meydanında. Uçurup kip şunu olan kürüşü olduk, resim uçuşu olduk belen. Şunçilik mihriban akımız geçir aydın çıkıp durdu. Hatayten bizden kürüşkili kilip resim uçup getişinde hoş olduk. Meyli karşı ya ka. Rahmet. Biz bu şunda hoş bulduk siz bilen
2: görüşürüz. Yaşasın görüşürüz. Lakaptan arasın.
0: Doğru.
4: Beijing vakti saat 14.
5: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

0: Şihon şarkı yolları şunda ravan deydi şireli. Hazır mı şu altı tavandan çıkıp ayağı mı şu şarkı aylanma yığızdı bir tamak et güzgücü bilen bir aptomobil şöpürü sokulup
1: Kaslı koydu da.
0: ketti. Şunda aklı meyran deyme. Muşu ve mey toşuydu galla. Hatta. Hatta tursumu cahillik uruşup aşağıda. Asıl dedem sizler körük çıkman sağla bombaydı. Şuna bir uptan uzanlığını yolladım bana sağla. Tügeydi ha iş. Aş şopurunun mu? Aş şopurlağın mı? Başka şopurlağın bir mınçı. Avarçılık
1: Avarçılık.
0: ipkili. Tabi. Şuna kip.
1: Adılcan öncürdüm bir un yeşik ilk ekilip bir bağın diken. İdarının aldı da durup bir anlıkçılığa ya hizmettaşı çıksa ekeyken de bir tak deyip. Sonuz ip gitti tok bir. İtibak yolluk gelip
0: Hocam
1: deyip.
0: cinge akıldı ya ama bu sefer.
1: Ben onu uylaşkan kırağınızı da bulum siz öncü gibi kamerak ko. Sizin de baş, bir sevet şu ağaç girişi niyetim var de. Berip kalsam billi yendi ultırıp işleyme set durdu yüzüge karayamayım de. Lekin ekegen karan ben. Şu çoğrak bir sevet de ekegen. Ekiliş ceryanda karan kanda oldu da.
0: Yevettim de.
1: Yevet mi diyeyim? Yevetsem kum boptu ki. Şu hani baldurasam buzlup kalmışsın da ayrı planı çıkıştım bir iki saat kalkandı bir saat kalkandı aldık hem de onu. Yeşikini elip götürüp. Lekin o kızını içip kuyuşunu unutup mu kaptım ben. Ben o, o yötkeş tecrübem olmadan diken en cüğünü yötkeş tecrübem. Ha şu sevet ki lıkkı da silip onu üstü haltını çekip mında ip mangan diken. Kallam işkan da iş yok ya ip mangdayım bol diye. Bir ip bir en cüğü doyguzu yüteykunuz edem de. Mında oylap şuna olan keşte ayırplandı uçup yu kep. Ayrı durum uçuşup, eli kısak bir yerden su tükülüdü. Karısak çamdan pamdanın işte bir hıl bir miyip buraydı de. Bir ses kaka, bu su yıkıp git gelişen miyicili hep de kol dükötürü bakan. Şuna ola yeni okuma öğe gelip, şuna içip bakaydı açsam hem buzluk kaptıkıran.
0: İset, iset.
1: Eli kaçkayanın ısıgıdan da demek düştün ki ağan encör. O keçin öykep boğuca buzlup kap. Yerip yapa kalıp yerip açsam bir yer alık piju tetiydi daha bir kıl.
0: İçip kaptı mı da?
1: İçip kalsa işte alıp mesela bir yer alık bir kıl açık bir kıl. Emmisi. O aplı deyip şuan bir sivet encörmü için daha ulap kara. Şuan ama bugün işkan da gek kınmayı unutup.
0: Unutulduraydı sanız mı? Anlıkçılar izimiz kısa koydu ya.
1: Eşim olmadan da oturaydıysa ama çandırı batıdım abalı.
0: Bak tükkanınız tekil oldu ilikene.
1: Şu bunu hazır tuşma ekvat kalan belki melke soğuk saklar.
0: Sen tomurak ekildi ki
1: onun üstüne. Manda ekildi ki o şeydi. Biz aç pişip gittik. Onun üstüne birinci pişimden akırı kikke. Hazır at uçtu mu kamma yaptı birinci pişim. On gündeki ikinci pişim pişirke. Şu at uçtu mu bakı basak şu üye bir yedi şikit aldın üç taldın kağını yap baktık. Hani ekiliş yerinde önünde sesip kaldı. Şu ma bakkala ben ustamlımı. Bu şu ürümçüge sak salamet. Encüğünü ekeğini koşup yiysek bulduk acaba.
0: Resmi ya, çok şükür.
1: Biz bir sebep encüğünü kamulaştıranmayı ekep boğuş, buzup koyup tok. Şunu da kaldı. Encüğü kıkakaş kesen mutu kesle.
0: Bak tecrübelik oldunuz bu da hanım
1: kılar. Bu da.
0: Ben bulsam aç tüt terpik aç muzdek aç tonlatkan konçen şu yine kuyup da zaşı aç. Çöğürse gidiyor muzdek. Ağızını içip de zaşı. Ayırpılan aşı. Çiçen ağlı kilonu da ettiniz de aşı.
1: Üzüple de ya.
0: Aşağı edilmem aşağı. Çiçandın aşağı. Siz bile görüşmeyle aşağı. Encür bilerle görüşü birinci olur. Uçurlardan yetkilsek Tungarukhan şunda Ravan daydı Nur Taksiyen'e uçuru ya. Rahmet. Ma Sıdıkcan evetken ma Encür bula müşünçe.
1: Yani.
0: Dikir resmişte Encür'ünü görüp geygen sile.
1: Resmişte Encür de.
0: Sop seyri karan. Hocam hocam.
1: Aslında hakikaten buzup koyduk ya.
0: Yaman babda. Yani uçurlardan yet güzel dostlar. Çünkü yani uçurlarınız körüp atımız ha. Ma bu. Anar Gül Hanım. Kısak açtı mı Adılcan? Dip soru atı da.
1: Açtı açtı. Bu tamak vakti de işleydiğen dostlar. Gek kıldığen dostlar dostlar açmam da hazır. Tamak vakti. Sizi bir ay kuru yapıp oğan sile.
0: Ahmetcan radyom köylünüz tekil buldu ya Adılcan deydi. Sancı'dan ürümçü ayrı durumu geldik. Yollaşında Ravan deydi. Ahmetcan radyo. Rahmet. Bekhtiyar.
2: Rahmet, rahmet, ağzınıza olun. Sizdeki özgürlük ne olduğunu ağzını tedirgallan bolsa şimdi

0: Hoş buldum.
1: Rahmet.
0: Hakkari Yeni Sürecik'e bir çağırdılar mı şu Kalık Meydanı'nda ötüp minden çıkardım yıllar Başımızda uzaktan şey yok.
1: Boldu.
0: Rahmet.
1: Ösmü kesellikle doktor Hans'ın aldı da Adamlar bek cıyık deydu ha. Xeri da cıyık deydu.
2: Diyaz eleyeceğimi bile çıkıyor durum kuzu bilen. Hazır yazıp da önce örneğin ürümçük ep mangan diyen gibi ben guva. Ras ep mangan. Ayrım o bile çıkıp. Uzatkan tok hepsi bağırıcı. Buzuk duyup siz de yakınlaştıran ben şunu be. Deydi bana.
1: İset, iset. Abdurrahimcan.
3: Öyüz 74 kocudu yolu kavri. Şimdi Ahmet Kayşı mavi yolu. Başın kılıçları aldı, sınıfar harbi yolu yanıp. Yollar kısaya karapmadın yollar mı?
2: Ben tabii senin babayken mu şunda görüş biz bilen şu yerde o diş ötte ne çünkü o keşkası mı hazır mı uçur yazıp da cıkırak araması alıp dike hakikaten cephalık kesilin hizmetinle muşu bir vas görüş çıçer yanda es kıldım da uçur yollap da rahmet şu kaşkayrıki dostlar ha. Beyrep muşu dostlar mı anlayıcılarımız mı? Biz bilen keçi keçi aşağıda durup köy demdi hizmetçiler yandı. O şimdi ki bazıları ki tamak çıkıp buldu da ne? Biz başka yani cibo kılık, boğucu aşkan tamakın ola ak çıkır yutudu. O biz mağın kıyıtıp varımız dep boğucu tamak gitip kaldı da ne? Şunda bizim bir düşendirip, tunuşturup, yap boğucu tamak gitip kalıp. Tamak niye yap boğucu? Yine bir keşup gitip bakan, ya künçüp gitip bakan. Ülgürenme çok. Gündüz de tatımız diken yerine ülgürenme.
1: Sık, hava bek. Aparatlar mı?
2: Akırda azırak salgın buldu ya. Çan tuzağın şamalı çıkıp. Ben beşi de beksi de kışkaya hakikaten. Telefonla melke, kızık, birleşik, birenme. Kalı ula pırkıl, cıbı uçuyor bazda.
1: Adıl da sana alı koşulun yedi. Maşallah sel belküp. Azırak tosuluş badaydı. Şokranla uçuruyor. Rahmet. Şirali daydu, mavi boğuk anın aldı, tosula tosul buketti 10 minut boldu, midir sidir kımay tuduk daydu. Tosuluşun sebebi, Kızılçırak'ın yanında bir koça aptuğuz bilen bir aile maşinisi sokulup gitipti, şu sebepten tosuluptu daydu. Boğuk anın aldı, şu etrafta tosuluş iğirke dostlar, o taraf ötmeyli.
2: Şavuşumun da bek tosuluş ba, daydu, sıdıkça apladı de, bana bu da tecrübeli köpsül daydu.
1: Mana Ak Mervayt şirketinden Enver'can. Eyzon geldi mana.
2: Enver kamu geldi mana.
1: Peşki kız akşam hissiyatların tecrübelerini de bir bizge.
4: Abide yakşıma teşkim olsun.
2: Enver kaya yakşıma.
4: Kulda yakşıma teşkim
2: olsun. Yakşı yakşı uzunuz yakşıma.
4: Bizim kime yetin kava. Naik yakşı uçuk. Yollara var. Bize çeke vakti kaldı. Sıfı tuttum.
2: Rahmet.
4: Sıfı tuttum.
2: Yakı.
1: Ak Mervayt şirketinden.
2: Biz mi yerken de bir gün tutduk hesapta işki akşam. Ama şu yerken de ki Ahmer Vahit, Un Zavut'ını işki meydan bir vasıtı gördü iş kılıp filmlerin işleşeceği yanında Enver Kamla naayt yakşı aldığımızda çıkıp hizmetlerinin ravan tertiplik buluş için acayip vaktini ve kıymetlik vaktini ve küçüğünü çıkardı. Şu sebepten muş Ahmer Vahit, Un Zavut'ını mı naayt çonkur çüşendik. Hem de bir nesini biz hatta depket tutucu. Elik demallık kımında sırtkı cahattin kürüp la elik ceryanını kömüse adam çonkur düşünce gibi bombaydı ki. Mesela un ne? Mesela bir hazır öyle kilo adılacağım un ağaç kırandısı ben çoşak kırıp bir kilo ya beş kilo ya on yirmi kiloluk un ne yapıp kırmen de. Tamı gitti yeyme. Lakin bu bir çon işken aşu ben götürüp epmangan bir halt unun kiliş kep çıkışı, ceryanı, ocağı
1: yaptım. Durgun emgek sana da.
2: Emgek, iktisadi köç, teknika ve akaza bulup nurgun ceryanını besip ütkende şu hesapta bu bir bilim kendi hem de. En kendi bizden aldığımız birkaç lagmen kep çıkırdı ki. Şu halt dedik un, barlık geldi kendi. Nurkam mı bu cihetine ait pişkan Ahmer Vahit'in rehber buluş süptü bilen bizge yol başlap Ahmer Vahit ullarının ki kep çıkışı buğdaylarının ki süptü buğdaylarının hatta şu dikkanın kuldun ilip en ahırda şu haltı kaçılınıp yeşik kaçılınıp mana digiçik kadar düşendirip küst bir mi bir
1: Siti'ye gitti şu ayken benim köygen silah kaçam.
2: Siti'nin gibi pek ayran kalan ko biz
1: Tuncalı'nın ayran kalan.
2: Üç kızımızla körüp hakikaten bu bir çoğun bir işge bu. Meyli teknik

0: cəhətdən bulamadım məyli, bilim cəhətdən bulamadım şu. Maşına münasibət ki, yeməklik tədqiqatı. Üskünə, məbləğ.
1: Doğru.
0: Bu cəhətdə Axmər Vahid, şu un zavodlarının içində həqiqətən Allah'ın qorun və süpət məhsulatını işləp çıxaratqan, başlam çıxarxanda desək bulur ki. Yəkəndə
1: Biraz
0: bir dönüm.
1: qayılıqımız qozğaldı biz açıb
0: Biraz.
1: onu görüb çü.
0: Biz mi dedik, maşı bu görüp, aşağı bakandıyken, iken, turdaşlar mı dedi, hakikaten biz çoğunkur bir bilim gibi olduk mu, ceryanını bek tepsili gösterdi anladı. Öyle pek anladı, bir tal buğday danne, konçilik derecede ki,
1: Sübhetini ağırıp
0: o
1: he?
0: sütün ağrıdığını ben aklı meyran kaldı. Kallamdı ben küçük çağımda başak deyip bakkan, hamam bek bakkan ben bu. Biz küçük çağlarda kızgarlık hikayeni de pek o. Halkı besip lan maşı çoğunlarına bu duyu hamam bir kanlandıysa. Eşi garı olsa besip lan meldi gelik taş tükmen çeke apırıp bir halkısını kırık koy, 30 koydun küçük nevrle ev zarar. Hamam baktıysa anında çoğunlarına çoğundadam çoğunlarına bu duyunu apırıp bir halkın anında 30 koy 40 koyluğu tekişip kovap hep yap. Hamam bir kep. Aşta akıllı tok. Aynı uçakta kalımızda şu bir hep. Tükmenge cumbulak taş tükü o. Buğdayına. Çünkü biraz
1: Mesela bunu da
0: izilip la
1: böyle
0: un
1: etmez.
0: çüşüdü. Aşı unlu hemi yuğurup yayımız muhumus elip de kalımızdı var. Lakin Ahmer Vahid'ini ziyaret kandaki hakikaten nah, bunun bir bilim bulup mu hazır sağlam, süpetlik, hiç
1: Doğru.
0: kandak neyse arlaştırılmadan
1: Aş buğdayının netti
0: doğru.
1: derece süpetka ağrıp, ha, çoğun küçük,
0: Doğru.
1: onun içinde püçekleri var mı, kandakları var, aşını ağrıp, aşına kıvassa.
0: Doğru. Aslında kıkılış ceryanını görüp biz hakikaten Nazır Ahmer Vahit'in ulluruğu boğan çöğençimiz çoğunkurlaştı hem tordaşlarımı dep gitti. Vah bunda kim be Ahmer Vahit'i yeyme bundan burun mu yeğittim dep şuna inkasını bildirip gitti. Demek bu şunun gınayeti küş serip kalan, teknik serip kalan. Hatta bu şu Ahmer Vahit'teki aş tecrübe kadınlarımı çoğu acayip ıhtisas ilgileri var ki şirkette. Demallık mı da karşınız bir mesela tecrübe urnu mu bir aşka nasıl köyde olan.
1: Tübalı
0: Tamah,
1: köyde.
0: momu pişirip, karşınızdaki her bir ıhtisas ilgisi Ali bilim malumatı ige
1: Yukarı malumat.
0: aşı bir momunu septirip aşı momunun aşı oştap durup aşı küpüş ceryanı aşı kemerinin Muş Ahmerovayet'in unu da kıgan Lağmallını mı kazanı septirip çöpünü süzüp bunda tatkı kılgın gibi Öyle pek alımda karsanlı aşkana ama o bir tatkı katkanı ki Lağmallını pişirip çinigi elip çöplerini Bu şu aşkanladı bu şu Ahmerovayet'in olur lağma etse çöp kanda çıkıdı o kan titip durup hani ki insan sıfırını hatırlayıp durup manda o ben yıkıp yıkıp dedim hazır mesela cırbonu kökeler düşendi
1: Çıkıp nayet bir ehmiyetlik bir cibo buldu ya cibo arkalık mı Ahmer un yağ gürüşlerini hem Ahmer zavutlarını düşengen bulduk.
0: Doğru.
1: Çıkıp
0: Hem de
1: barakallah.
0: bulup mu ballağı ne yaparsan mesela yerken bir pasal çokun bizim de Allah kılıç besek mi buldu? Hani varken kütüv alıyordu mesela lager. Vallahi lager şunda
1: Doğru.
0: ama
1: Yakşı
0: yakıp
1: ürgünç postu buldu deme bu.
0: Ballağı ne yaparıp zavutlarını ekskursiye kalkırsan hakiki bilim bulurduk ya. Dehşet, estağidil düşendirip yetekilep koysa hakikaten bir köstü yetişik tikişlik bir ehmiyetlik işke.
1: Belki şu çubuğunu köygenin dostlarımız, köygenin yakı şu un yağ gürüş tallamak için sana birinci bu Ahmer Vahit un yağ gürüşlerini alıdığan şundak bir hıyal, şundak bir istekle bol edip oylayımızla da hem şundak buluşun ümit kılımız.
0: Doğru.
1: Eğer istimal kıpakmağın dostlar, istimal kıpakmağınla, titipakmağınla, körpikmağınla, üzenle baha birdiğin, baha birdiğin buluşlar, değil mi? Ha, bana yakış paranla buldu. Şu, demek mi şu cıbının küçüğü de bana? Ha? Nayet neticilik buldu bu
0: Kısırlıkça
1: çubuğla.
0: yeni cerkop içipti de bu bala.
1: Dost yutup kaptı da.
0: Yeni cerkop içipti de şu altın gürüş. Altın gürüş cerkop bala hanısından cerkop. Hoş, şimdi olsa yine.
1: Çangcanlı köyrekin hastı şunda ravan deydi. Onu da kimi şu Çiçan yerdeydi. Arsene Jontrep'e, Nazlı Restoran'ı batırıp da koşu işliniye de ravan gerekmez. Ben şu hazır işte şu yapma şu maral bir şey daha. Ama şu yelaki kök kızıl laz şokun piyazını iliştirip azarak tuz çiçip yutta az vültemek yap anlap adık yap otadım deydi. Ha, Adılka yakşı mı deydi? Adılakınız yakşı.
0: Yakşı yakşı.
1: Kulu sel aldıraş ben cevap verip koydur.
0: Attı numaraylık Cumhuriyet Doktor Hanısı'nın aldı. Yıllara van deydi. Seher buldum.
1: Sucuğu donlu deydi o. Şu solga eğilgen çıda o. машин бек көпке бекирей рахмат. Шошимырды тосулуш ба дейди йиткен учурай рахмат. Дейт көпендим.
2: Абиден эңгезген мага промошаныз келе.
0: Ха.
2: Авто консенсиясы мүлдек. Тонган консенсиясы иштим. Бүйтө энекин агентсиз экесенер промошанын. Эч ниме майки демесме.
1: Бүгү
2: сотунда эңгезген.
0: Сиз жок эмес майна бизме анжуаган чагы сиз жок эмесме ип боп сестип койгандан кийин пайда болдуңуз мына.
1: Шундай литпка муш гепни сиз аш ип миңиштин бурун да койтуңуз Адылжанга. Жибо кирип так койтуңуз да миш гепларни.
0: Кандай кылмасам 5-2 саат учуп баган кийин жим тура деп хашонум ашмай сөбөтлү көтөрүп меңип то. Сөндө анжуетке бакмаган экен.
1: Таз иштайым жоктур да Жарковну бир сөзлөп айсаңызчы дейди.
0: Мен Жарковну Жарков ишканлык деп атам. Эмма алтын күрүшнө Жаркову баго кончак. Элик гөш кассап беле ишим жок деп туруп сепирдике.
1: Эмма бул чыкса пирдикен да.
0: Гөш деген дөбө даңа нип биз бир намбаке каралла. Нипес юмшак элик нан баго. Исаңлы исаңлы деген кылган юмшак бир нан.
1: Кошанып жаган.
0: Ток кыдалданлык бир тексе. Нан дөккүдө аш күши түк аш тишип кеткен бир жер көп алдыңлар. Эндин у тишип кеткен көшүнө канда бир тарап кылмыз дегенде ал бир тарап үстүр көшүнө жейбиз бир баштан.
1: Чоң-чоң көштөн ачып атып
0: алдым. Сынып, сынып пишкалык юмшак көшчүмө. Иш күшүн ийитип бикалайбыз азыр пасылтыбыз акачыны. Пасылткендеги сүйү лейлеп чыкты. Çıkkandık onun için dediğinde laza, pintoza, mor, kalı güşü, orlaşıp, helike suyu var o, kızırıp. Eninken suyu çıkkandıkken kulağınlığı nanını elip, da uçtap suyu çılaysa nanını, ne biz yumuşak nanını bir çılsa ile, nan suyunu içirdi de. Çıkkandıkken çünkü de kulağınlığı pintozunu da suğa sağla, köte sağla. Элик Жарковнун ачык сүйү пинтозун бойлоп окудум да. Бунун менен агызын ичип, шап пинтозуна сүйү менен кошуп шүмүрүп, нандым элик сүйүн ичип алган нени барго, агызын кейиндил ейсиле, пинтоза таңны ичкен сыңып калган нан менен у бир лаззат чайнысаңлар. Анекен чайныгашла улап, яңыусу изилип пишип кеткен бир яңыусу ба. Мор менен кошуп, яңыуну кошуп лам чайнайсыңлар, эми нандын сүйүгүмдө чилитип, эми кейиндин бир нан бир жутум, бир тишлем. Аралаштырып исаңлап аго.
1: Вай, вай, вай, вай, вай.
0: Жеп болуп агызыңдын чайнап жутуп аткандан кийин лаззат кып болуп.
1: Вай, вай, вай, вай.
0: Көтүрүп сүйүн ичип ичсиңдер аны.
1: Вай, вай, вай, вай, вай, вай.
0: Сүйүн бир ичтирган болсаң, у лаззат, вай, вай.
1: Обдан болдумо? Ха, машинада окшайдым. Билем болдумо?
0: Ахырда көчлөрүн бир айкур жеп болсоң теңе калыды. Эндин ичип калган калган нанны чылай силели кылган. Нанны чылап пинтоз сейи менен кошуп, ой нанны кошуп кулаңды көтүрсүлө учак качына. Көтүрүп илеп чылган нан менен кошуп пинтозлорун жейдиган болсоң, вай вай.
1: Кызлар назынып оттанбай нахмыш жол деген кылы жума? Булар бурду. Кусак келген татынмайлы. Эмма дедиңиз. Хаптайма, хаптайма.
0: Кызыма.
1: Хоп болдума. Ха, мына. Сыйрыксу, сыйрыксу келди. Жүтөтөң, жүтөтөң, жүтөтөң.
0: Баяттын бир жеп чыккан деп, Жарков.
1: Сыдыкжан аветип тикем үчүн нахсыз тасвирлеп берген Жарков. Шу экен, анда авазлыкмы кайып коюп таңла пакыл.
3: Адыжа, адыжа. Иген жендөрүмүн элге ичиятымды мен бир сөзлөйтүмла.
1: Ха, баям сөзлөп болду. Дабамысын болду, эмди аччыгымыз келди, эмди маякыгы сөзүлсө.
0: Жарков, кырдычылысын бекпейз болду да, дейди.
1: Кырдынып биз тогура болса жеңи тонуудун эң кумаганда ысык тазы кижди болса таза.
0: Ха.
1: Халык бактысынын алды шундай равандай да, сахар булбул, рахмат. Биздин май якен болгон таасиратыңыз кандайраак деп сурады Тургунжан.
0: Якенге? Жакшы, мына азыр параңлаштык, ушу Ахмарбаев ун заводуна берип, жибо кылып, якен мехмандарым ашканасына берип, анекендин Левент, якендики Левент, якендики Авзел кой курук устухан шорусу когохана. Катарлык ашканаларны көдөк тамакларын тетидок асасен бу муш ашканаларыбыз якенге баган мехмандарны апырдыган асаслык мушу. yekkenin isil tamamları başkanlar ki.

0: Алла, чоқын бір беріп тағы ақылдыған,
1: ә? Әмі ал, Левентнің наштылықлары бәшек.
0: Әксі, ә? Бәк пәйзі,
1: ә? Ямсі, яқ, түрлірі бәшек жүркенде.
0: Шында пәйзі, шында яқшы наштылықларын қылып, шы тамақыны еп, кәшті еп, мәні. Әкесіңлал, бұл ма, пар-пар-пар-пар пақырап тұман. Hazır mı radyonu anlamak daydı mı Gengo Balan? Bir kıl azaplık lezzet bu adı da cümle.
1: Azaplık lezzet mi?
0: Azaplık lezzet bu adı daydı. Kısak içti de Gengo Balan ha. Haa, akın Adılcan Memtümenim deydi ki.
2: Madanlısınızı anlıqam. Anlaqlı qağallı ki edem bir cari kop yiyinse.
1: Cari kop.
0: Resmi. Yüzgülenmeyi cümle yüzge.
1: Buğdayını kandar edir ki. Buğdayını o ben dep gelsem dehşet.
0: O bir çoğun bilim hem de çoğun.
1: Aşı buğda unun içirdin ki içirdin mi mesela buğdayını izip oğandın ki mesela aşının içirdin mi biz yisek bulmaydıgan nesle varken de bunu içirdin mesela taş, akletçe var, itizlikten çıkan mesela ne. Hani kendin oğut, o bu neslenin maddelerini aşını mı ağırıp çıkırken uzatın otçu. Aşını mı ağırıp beden giyisi mesela rak peyda kıldığa madıla tetkik durup aşını ağırıp hakikaten köz tüp koydu yine un bir tatılığa un var ki kıran buğdaydı çö tükmendek tatılıp çıkan un aşı unlu mu aşını enerikom köz tüp koydu aşı magnetik bir nasıl var ki bunda o kısa aşı o işkandak ağırılmıgan un ki aşı buğdayını izbil çıkan Magnet aynak kutunun içindeki aş onun teşhiki magnet mi do tekküsse aşının içinden aş magnet çaplış nurgun nesle ağırlıp çıkır ki adam. Uş şakman muş nesle.
0: Yukur teknik de bu mana.
1: Bedenge kırkesi bu maydana nesle muş buğdayının içindeki de aşında zil ağırlıp çıkıp bir buğdayını tilidik ya bunda. Teşini bir içini bir da ilki yadrosunu bir bir tal buğday dinini. Hatta CT lazer nurluk ütküzüp durduk ya buğdayının püçeklerini yo lazer nurda her bir tal buğdaycı mı aynı derecede hem gap bu cihet toktansak bek uzun cibonu kökele bek bilir.
0: Şuna arkadaşımlık mişte bir cibola olsa duza çukum körün lan şunu vasla meyli şu aşkanı olsun ya karıkanı olsun ya aşkına bir şirketli olsun ya zavutlu olsun şu zavutlan şunusla çünkü vakti da anadikim biz onu istimal kılıç çariyanda anadik tekim huzur tapımız de.
1: Hoş, şunda olsa yine fikirler karar
0: verin. Kirli, ha? Olacağı bugün taksi.
2: Adılca, yaşıma yine. Kumuzda yaşadığınız mı?
0: Yaşı.
2: İdara gelinme, seyreder, dostlarla görüşmek üzere.
1: Rahmet.
2: Adılca, yine işin oğlum. Fikrin şimdiğine aynı çaldan var mı?
1: Ya, Kaşkar.
2: Kaşkar yakın. İyi fikirler, tak oyundanız ya.
1: Atoş.
2: Sadıkınız.
0: Bütün şimdiğine aynı geldiniz mi? Ha. Gep bulabdı da, bugün ka, olcu da. İlki yerkeni bir Jolyan adışınız battı. Görüştünüz mü Jolyan adışınız bile?
1: Görüşemedik, görüşemedik.
0: Haber tapamayı kaptı da ha. Eğer haber oğan biz çokum fırsat bulattı.
1: Uçur yazıptı ki ya biz ciddiyetçilikte fırsat olmaya kaldı. Ciddiyetçilikte hem de. Yerkep, adaş ben yerkeni geldi, mekanisle. Desek mi o kamlaşmaydı, değdisek mi fırsat olmadı hizmet aldıraşlığı.
0: Aşçı bunu köyge mi yeslerden tan bağı mı mümteleşme 800? A, un ötüdüğün elgek mi hayran kaldım dedim.
1: He, un ötüdüğün elgek ya. Oooo, su leyleydik ya bu elgekte.
0: Su ötmeydiğün elgekten un ötüdüğün emez mi? Hakikaten gep doğru gelmeydi o akmara etni unuğa deydi, sablıkıga deydi. İstimal kıpıyağınlar dostlar, değil mi? Ha, kana hiyan uçurla karısak, mücma bir dostumuzun gayri bir sim koyuvaptı, avazanla bakalım.
2: Oyu, ama heyecan makam durman, anılar sürgen, sınırı tutuşum için o, şey alımda bir yer ettim değil mi? Şey alımda için o, ağzının üzerinde bir yer ettim. Yiyenlik buldum diyor ki bu.
0: Sonra, aa, göğsünü silin ağzınızda, pintozlarını silin ağzınızda. Kaşkaya olsanız, bayam digen aşu yegi birin, tokurmayınge. Eğer ürümçüde olsanız, ürümçüde mihmanlarım aşıqansızda tokurmayın ba. Şelek basınız buldu, eh? Anas uçurlarım bırak kuru biz bir kıvalaydı körüp bir kıvalaydı ağaç azarak bir ilan
1: buldu azarak etkilimize
3: 7-ci ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik

0: Bayraktar Avtomobil Körgezmiz'de 60'dan artık danlık marka, 800'dan artık avtomobil tipi nak meydanı cem boludu.
1: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillere qartılgan itibar beri salmaqı aşırlıdı. 949 Qatnaş Radiosu ve 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun programları qatnasız, avtomobil körgəzmizdən biletigə həqsiz erişiş pürsüdü bə. Yaxşı avtomobillani tövən bahadi seti vilişini oylusunuz, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmizi kilin.
2: Toru şiltip atkanı kıytıp alsa, işçiniz pişamdı.
3: 21 yuvenge etken çay setivilip içişki kosuğunuz ağırımdı.
2: Okuş bitiriş peslede, pul ticayişinin əpçil çarısı geldi. Şincan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katlaşkallar universal mənbət yürüyüşlükide önsün aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganı talih alaysız. İçimlikini halıgan içip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı verip bicirim.
0: Anla batkınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'dan bevasta anlıqalı batkan yollarınızdı biz Əmra programımızı. Yollarınızdı biz Əmra programımızı.
4: Hazırlık dostlar programımızda alışadı da bu programını.
5: Şiltipa qala namiz maqtaydıgan dost birodarlar bir-biriga tavsiya qilgan Isil Abdul Foko Abdulri alay talab qilgan.
4: Foko Abdulri. Abdul qujmoqchi bo'lsanglar Fokoni qujib ko'rasizlar. Foko Abdulri.
5: Xo'jinasa do'stlarga yetkizilgan bir qism uchurlar va oldilam avara munosabati uchun bir yetkizib o'taylik.
4: Marhamat.
5: 7 ayning 29-chi kuni kechidan 30-chi kuni kunduzgacha Shimoliy Chinjonning g'arbiy va shimoliy Tarbag'atay viloyatining janubiy, Qarmay shahri, Shixanzi shahrining janubiy, Urumchi shahri, Sanji oblasti, Janubiy Chinjonning g'arbiy, Bayong'ulin oblastining tog'liq rayonlari, Turpan shahrining tog'liq rayonlari, Qumul shahrining shimolidagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman rayonlarida azroq yomg'ir yog'di ekan. Buning ichida Bortala oblastining tog'liq rayonlari, Tarbag'atay viloyatining tog'liq rayonlari, Altay viloyatining g'arbiy va shimolidagi tog'liq rayonlar, Shixanzi shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Urumchi shahrining tog'liq rayonlari, Sanji oblastining tog'liq rayonlari, Qizilsu oblastining tog'liq rayonlari, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyatining shimolidagi tog'liq rayonlar, Bayong'ulin oblastining tog'liq rayonlari, Turpan shahrining tog'liq rayonlari, Qumul shahrining shimolidagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman rayonlarida o'tirhal yoki qattiq yomg'ir, qisman joylarda qor yomg'ir yog'di ekan. Shimoliy Shinjonning shimoliy, sharqiy Şinjan'da 5 bal etrafıda garbi şimal şamili, şamal eğizlerde 9-10 bal ötkünçü boran. Janubi Şinjan uymalıqıda 5 bal etrafıda qipa şarıq şamili çıxıp, qısman jaylada oxşumağan dərəcədə qum boranlıq avarayı körüldükken. Bortala oblasının şarkı Tarbag'atay vilayeti, Qarmay şahri, Sanji oblasının garbi Qashqar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Turpan şahri, Qumul şəhərinin qismən rayonlarda 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqur temperaturlu qavaray görülüb, Turpan şəhərinin qismən rayonlarda yuqur temperatura 40 Selsiya gradustan aşıdıkən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzdi bulutluq bulub, şəmal küçü ancaq zor bulmaydıkən.
4: Müşkillik qavaray Qarabağsaq Mərkəzi Yar Örümçinin 72 saatlik qavarayda 29-cu sıla. Bugün kündüzdün geçikçi hava bulutluq temperatura 18-26 Selsiya gradustan 30-cı yıla ət gündüzdün geçikçe azıraq yamğur yığıb keyin hava bulutluq buldu. Temperatura 18-dən yanıla 26 Selsiya gradusca. Əmdə 31-ci günü, 7-cənin 31-ci günü gündüzdün keçikçe hava uçuq buldu ki temperatura 19-dən 30 Selsiya gradusca buldu ki. Uçurlardan paydalanıb səpranlarını, saya aytanlarını, yaxşı uğurlaşdırışqa qayısla var aydı uçurlarına qarta.
5: Şunaq. Yeni başqa yetküzdüğüm uçurlarınım dostlar yetküzdüdülü.
4: Ajında olsa yine yetkizdiğe uçurlardan bunda bir uçur bak ya. 7. ayının 27. günü Dövlet yolu 30. yılını yası Liyayungan Qorqası yukarı süratlik taş yolunun Şın şadın kumulgıcı boğan bölüge. Kumuldan tuyukçı boğan bölügini özgertipken ayçış kuruluş türü pütüp resmi təkşürüp ötkizi belendi. Bu devletin şarık garip yolunu şirki katnaş çoğun tumuri Şincan yadro bölüginin sığımı kengaytip, sığımını kengaytip Derecesini östürüşünün tamamlanğanlıqıdan derek berdi. Patarda pütül ineye boyucu katnaş başlansa, Şincan'a kırıp çıkıdan yukur süredik taş yolu asası yolunun katnaş iktidarından əsiləp işçi iş kaçırılıdı.
5: Hoş, yada bir uçur məzmanı yetkizmiz. Ürümçi Lopnor yukarı süratlik taş yolu tövengi yürüyüş liniyasının 66 kilometreden 68 kilometre gibi olan bölgede katnaşka vaktlik çek koyuş doğrusudaki umumi uxturuş. Ürümçi Lopnor yukarı süratlik taş yolu tövengi yürüyüş liniyası yani Korlu'dan Ürümçi'ye boğan yolunuşunun 66 kilometreden 68 kilometre gibi boğan bölgede aptap tosuyduğun Lapas Polat Eğme Cazisi Kuraştırış Kuruluşu kanat yaydırılgışka bu yol bölgeni vaqtlıq pütüllay taqap katnaşkı çak koyuş karar kılındı.
4: Alaqdar işla tövendikçe uxturuludu. Yine katnaşkı vaqtlıq çak koyuş vaqtı 26-cili 7-nin 30-cu günü saat 3-dən 6 keçib olub Ürümçi Lopnor yuxarı sürət daş yolu tövən görüşlüyünün yasına, yəni Körlüdən Ürümçiyə bolğan yolunuşunun 66 kilometrdən 68 kilometrə qədər bolğan bölüyü pütünləy taqılıb quruluş qılındı. Qatnaşqı çək qoyuluş qoyulğan məzgildə barlıq avtomobillərin yürüşü məni qılındı.
5: Yəni bir yuxarı sürət daş yolu mülazimət rayon dostlarına tavsiye kılaylayım. Şincan'daki külümü en çok yukarı süratlik taş yol mulazmet rayonu, kumul mulazmet rayonu resmi pütüp işe kırıştırıldı. Yakında Şincan'daki külümü en çok boğan yukarı süratlik taş yol mulazmet rayonu, devlet yolu 30. liniyesi, Lenyungan Korgas yukarı süratlik taş yoludaki kumul mulazmet rayonu resmi pütüp işe kırıştırıldı. Kumul mulazmet rayonunun kuruluş külümü 20.000 kvadratmetreden aşıdığan bulup, birli vakitte 800'den artık avtomobil toxtayalaydı. Küçük toxtalğudun 180'ni, toxluğuluk toxtalğudun 24'i, çoğun yük avtomobili toxtalğusudun 515'i, xatarlik ximiyelik buyumlar avtomobili toxtalğusudun 18'i, çoğun tüptiki yolucular avtobusi toxtalğusudun 44'i, alayda uzun çoğun tüptiki yük avtomobili toxtalğusudun 25'i ba.
4: Şimdi mulazmet rayonu bir punkt çekildi. İllıklık yetkiziş mulazmet sistemisini berpa kıldı. Canıp Şimal İşki rayonunda keçkündüz əksiz munça, kriyoş, simsiz tor, beden çenik duruş, kitapxana qatarlıq mulazimetle bilen təminleydi. Rayon içinde yemek içmek, soğut saray, talla bazarı, baylıqı birleştirilip, yez kənitlerini güllendiriş boyunca bir şehir içinde oxşaş baha məxsus puki təsis kılındı. Şuna olan bir vaqtda ciddi qutquzuş, remont qilish, ciddi maddi əşyalarını səpləb, keçkündüz ciddi işlağı taqabıl turuş kapalıdı və ısıq tamaq bilən təminləb, şopur və yolucularının bir xətər səpərgi çıxışını bütün küş bilən kapalıdı qeygi qılıdı.
5: Yeni bir yeni uçurba dostlar etkizdiğen, Şincan'da sürətki ilinğen bu kino pat arada bütün memlekette koyuldu gene, xəbərdar bulaylı. 7. ayının 26. günü muhbirinin Tianshan Kino Studiyası'dan ilgilişçe, 5 yıl izqoğlap sürətki ilinğen Şincan'daki Tunci Əmalar futbol komandasının ösüp yetiliş cəryani xatırlengen ammevi mənpəət hüccetlik filmi Vəy Vəy Vəy futbol komandası yıqında bütün memlekette koyuldu gene. Bu filmde en hakiki görünüşteliği, bilen Şincan Kaşgar vilayeti Yeken nahiyesindeki körüş tosalğısı ba bir top müşü tosalğısı ba bir top müşü ösmürnin futbol arqılıq hayatını nurlandırğanlıqı dek hikayesi bayan kılınğan gene. Tüt gözümüz bilen kiteyli.
4: Hoşçakalın dostlar. Bir nakşı
5: sunalım. Bayan bir dostumuz bir nakşını talep kıp kaldı. Tekrar yolladı bu uçurunu. Çok uçurunuzu köye geliyorduk dostlar. Yar yok bir çağrı da anladığı nakşını bir anlaş arzuyum battı edip de.
4: Alayla.
5: Alayla.

0: Uzun bu tüke bile bir yayı çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık.
2: Dadu, Abdullah benden tüylükene bir içip vere. Sınırımla mənzir körtmeyen olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay! Acep sılkın.
3: Nim diyen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kusam açı. Ayak mısın?
0: Balam.
1: Gel kusam açı, kutkuzunlar.
5: Ata anılar vəqədin keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman o'zingga düşmən.
6: Balangizga kuyinsangiz, balangizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

Qarabağ yollarıdımı maşınlar sal köprək, Yan'an yollarıdımı maşınlar sal köprək, Adil Sod Sarı'nın aldırımı maşınlar sal köprəkken, onun başqa Dongdalyan Qarabı Kutsırımı maşınlar sal köprəkken, dostlarımız uçurlardan önümlük paydalanğı isle.

0: Hürmetlik radio oğluğuzlar, anlatkınınla 174 katman sanat radyosundan bivasta anlatılatkan Kanun Söz Kamera programısı. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkaptısı Sılu Şetin'de maskadamda anlatılıdı. Anlatçılarımızın programımızın Sılu Şetin əbdisinimi anşin karşalımız. Bu programımızın Türk ve Türk tığlarını basarak salgın, Türk Soğudu Çekilşirikte alayıda talep kılgın bu oranına köpten köp rahmet etimiz. Dostlarımızın kəgən uçurlar qırsaq, Alımcan Tor Taksi xoşkəpsiz qarşalımız. Çefangdan Luda maşınlar köp dəbdə, Cənubi Azadlıq yollarda maşınlar köpkən dostlar. Səviyyəsiz xoşkəpsiz qarşalımız, proqramımız niyə oxdurub anlığınızğa köpdən köp rəhmət. Uçar Tor Taksi niyəz əpəndim. Xalq körükdə maşınlar sal köpərək dəbdə rəhmət bəgən uçurunuzğa. Onun başqa, anlığıçılarımızdan Mehirgül xanımı proqramımız niyə oxdurub anlayıb köpdən köp rəhmət. Qaysar ayol ismli kadimiz mu programımızni yoqtirib anglab guldaslarni avat etibdi rahmat bagan uchrangizga. Yana qaraydigan bo'lsak, Abdu apandim xush kelibsiz. Nan Hu Guang chang taraflarda yo'llar ravon ekan deb to'g'ri rahmat. Abdu Karam apandimki ovozni qo'choring. Oy. Üzlük ketib qoldi, qaytindan anglaydi. Bo'ldi rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, do'stlarimizdan Obzar ismli anglovchimiz soy yo'li janubdan shimolga qarab mong'an yo'lnish, ya'ni shu Qongsan yo'lnishga qarab mong'an taraflar, Shaoshimirningki kayni tarafi Raq bozor tarafdagi yo'llarda mashinalar sal ko'proq to'silish bor do'stlarimiz, diqqat qilg'aysizlar debdi. Uningdan boshqa Mamat ismli anglovchimiz shu qalaymoqqan yo'l o'zgartirgan qistildigan mushu shopir do'stlar bir diqqat qilgan bo'lsa, hammamiz bir angliq madaniy shopir bo'lgan bo'lsak deb rahmat. Yaxshi askartmalaringizga.
1: Tianshan rayonining Cho'ng bozor atrofiga joylashgan Dongmangdagi yangi uylar sotilishga boshladi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liq o'tir maktab bor. Cho'ng bozor ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 0287.

Hürmetli radyo dinleyiciler, Dilo ve Kanun sayfamızda sayahatçılar ermek hayvanlarını ilip sayahat ömükeye katnasa, sayahat kooperatifi rad kılsa bolamdu degen Dilo misalını sözlep berimiz. Tomus ısık boğaşka nurgun şehir ahalisi kıskı musabilik ömek teşkillep sayahatke çıkıp salkınlaşkı tizimle tişini talidi. Van Efendi etraptaki birleşme ömek teşkillep sayahatke çıkış yürüşlük mulazimiddeki tizimle tişini planladı. Seferge çıkış kaidesini bekletiş üçün Van Efendi mahsus malum sayahat kooperatifiga berip hizmet xadimden. Bu kitimki birleşme sayahatke ermek ihtimini belli ilip barsam bolamdu dep meslesi vardı. Hizmet xadim nah meydanda eni kılıp, biz köp adam birleşip seferge çıkımız. Abdumobilda yana başka sayahatçılar mı var? Nurgun kişi ihtimini korkudu. Bazıları ermek hayvanlarının tükügi siyada sezgör. Kollektifinin belgelemesi boyunca ermek hayvanlarını abdumobilge elip çıkışkı bolmaydı o, deyip cevap bergen. Van Efendi ermek hayvanlarını elip yürüşkü bolmaydı kanlıqını bilgen deyinken, tızımlı çıktığını vazgeçip, seferge çıkış planını vaktince koyup durdu. Ondaq da mesele gelip çıktı. Sayahat kooperatifi sayahatçılarının ermek hayvanlarını elip ömekki katnışçını rətkılsı bolamdı. Jonqo xalq jumuriyatining sayohat qonunidagi aloqalar belgilimlarga asosan sayohatchilarning boshqa sayohatchilarning huquq manfaatiga og'ir ta'sir yetkazadigan faoliyatlar bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yilmaydi. Ermak hayvonlarini elib ko'p odam birlashib ömek tashkillashga qatnasa, osonlar boshqalarda siyosiy sezimchanlik, vahima paydo qilish, to'qinish qatorliq masalalarni keltirib chiqardi. Bu ömekning ommaviy safarga chiqish tartibiga ta'sir yetkazadigan ahvolga kirdi. Şuna, sayahat kooperatifi barlıq sayahatçılarının bihatarlıki ve səpərgi çıxış hukuk mənbətigi kapalet kılış üçün belgelimi bu içe, ermek hayvanını elib ömekki qatnışını nəsiyyat kılıp tozsa, rət kılsı buludu. Ömek teşkilip sayahat kılığında qandaq əhvalda sayahatçılar ermek hayvanlarını elib sayahat ömekige qatnası buludu. Sayahat kanuni ve medeniyet sayahat kesbinin ortak kaidesiki birleştirgende, adetiki birleşme ömek seperde, ermek hayvanlarını ilip seperge çıkış mutlak çeklenmeydi. Alaydı belgelimiki uygun buluş şartını kandırganda, ermek hayvanlarını ilip ömekki katnası buludu. Birinciden, seper mustaqil küçük öddü ömek, uruk tukkan dostla maksız ömek teşkilleş endisi buluş gerek. Natunuş sayahatçılar birleşip ömek teşkillemese, başqalarda siyada sezgörlük körülüş, vahimi payda qilish, macera qatarlıq amivi hukuk mənbət toqınışı yüz bermeydi. Sayahat kooperatifi toxtamda ermek hayvanlarını billi ilip meyanışqa ruxsat qilishni yazma pütüşüdü. Bu pütüm kanunluq küşki ige. İki taraf belgilimi boyunca ada qilish gerek. İkinciden, ilip yurduğun ermek hayvan, öydü bekildiğin mulayim, küçük ermek hayvan buduşi. Ucum kılış karakteri yokumluk kesellik bulmasıdıkı. Seperge çıkış çeriyanını öy igisi muhabbıq başkırıp kontrol kılışı. Yetiləş arğamçısı, iğiz kapçıqı qatarlıq qoğdunuş əsvablarını takış gerek. Seper tertibi və başkalarının bihatarlıkıge bütünləy təsiri yetküzməsdiki gerek. Üçüncüdən mənzara rayonu, qatnaş abdumobili, yürüşlük yatak qatarlıq bütün musabili kəsb alıdı da ermek hayvanlarının kirişi ruxsat qılındı, kirişi mən'i qılındı dəb eniq belgelimi yox. Şunun bilen bile sayahatçılar aldın təşəbbüskarlıq bilen məlum qılıb ənge aldırıb, sayahat kooperatifinin yazma maqulluqını elib, yuqırqı şərtlərini qandırsa, ermek hayvanlarını elib ömekki qatnışış qanunluq belgelimi uyğun buludu. Sayahat kooperatifi qaysı alaydı ermek hayvanlarının ömek bilen səpərge çıxışını rət qılsı bolmaydı. Sayahatçılarının alaqdar hukuk mənbətige qandaq kapalet qılış gerek. Barlıq ermek hayvanlarına adetki səpərge çıxışını çəkləş buyruqı tətbiqlanmaydı. Qanunda belgelengen ixtidarlıq mülazimət qılıdığan ermek hayvanla aldın səpərge çıxış hukukudun pəhrimən buludu. Jonqo xalq jumuriyatining tosalğısız muhit quruluşu qanuni. Meyipla aviyatsiya transportını başkuruş çağrısırki alaqdar belgelimlərgə asasən, əmalarga yol başlıqıcı işt, anlaşqı yardan verdiğin işt, meyiplarga yardan verdiğin işt qatarlıq, kiniş kisiba mulazmət tipirki ermek hayvanla meyip sayahatçılarının səpərgi çıxışırki zörür qoşumcu qoral bulub, adetki ayildi bekildiğin ermek hayvanla kategoriyası kekirməkdir. Meyli ömek teşkilleş ya ki adetki səpər bolsun, sayahat kooperatifi, mənzara rayonu, yolu çıtışış mülazımıtı kılgıç tərəbinin birdek
Уларның әрмәк хайванны илеп сәпәрге чыгышына сәбәп кылып, уларның өмәк белән билле сәпәрге чыгышына рәт кылышыга юл қойылмайды. Нормал автомобильгә ултырыш, саяхат кылыш, бакчага кириш хукук мәнфәатене чәклешигә юл қойылмайды. Бу канун белгеләнгән мәҗбүрләш мәҗбүрийте булып. Саха белгеләмесе, агзаки ухтырыш аркылы чәткеге кышкы булмайды. Бу хил алайды әрмәк хайванны илеп сәпәрге чыкканда саяхатчыла артык хак төлемесеме булды. Фақат алдын мәлум кылып әнге алдырысыла, һәм дә алақтар салахият испатыны күрсәселе булды.

0: Hürmetli radyonun uçuyla kanun sizge mera programımızda da olmuştuğumuz gani. Beşin sıpımızda kegen uçurlardan Abdikerem efendimle uçuyor.
1: Yol tavır tavır ya, şimali dostu olur, bayır bulun yok, ben daha şu harbi olur, yolur alan.
0: Boldur Ahmet. Ahmet Can efendim, hoş geldiniz, siz karşılığımız programımızı yaktırıp anlayıp güldeslerini. Evet gününüzden hoş bulduk, köptün köpür Ahmet, pekene uçurumuzda. Tosılgan yolların hazır, yenen yolu da maşallah köpken dostlar. Yenen yolda kitbağın dostlarımız, bir hatarlıkke dikkat kılgaysla. Onunun başka ittifak yolları da mı? Maşallah sel köprükken. Yani karaydıgan bolsaq daha ben şimali yolu tarafta mı? Maşallah yanlı köpe. Müşterepte kitbağın dostlarımız bir dikkat kılgan bolsaq. Bahtgül tarafta mı? Maşallah sel köprükken. Cunya Beylu şimaldan cenab karapman gayınışta. Kaşkar harbi yolu taraflarda maşallah köpken. Cihangavsu'da yanlı maşallah köpken dostlar. Örümce sancı tesiratlik yoldun yağış materyalları sağıttı körüki karapman gayın işte. Maşallah köp dostluş ba. Say yoluninki ahvalda hem de hazır. Noktalık mı şu cenıptın şimalga karapman gayın yolun işte. Guanghui körükiden ötkendinkin maşallahınki dostluş ahvalı ba. Çikin doktor khanının al etrapi. Huanghe yolu Zhongyi doktorhanesinin etrapi, Anıbanla sağlığını sağlayış doktorhanesinin etrapi, Muşu doktorhan etraplikki yolları mı maşıla köpken. Yani mektepleninki etrapıdan, təcrüb otur mektepinin etrapi, ürümçiyerlik toluq otur. Adil Soğut Sarayının aldıdı mı maşıla köpken dostlarımız, Muşu yolların ötken çağda bir xatarlikki alay dedikat kılgaysla.

базарда чеклисимо түгмейдиган номдики пайчек, номдики қонуни эга қалаймуқанчилиққа қарта сот маҳкамаси ҳақиқатни амалиётдан издаб, моҳиятлик одиллиқда чинг туриб, ҳуқуқ манфаат асоратини қонун бўйича тугутиб, одил тижорат соди муҳитини қўғдиди. Loic 8 ilgari ma'lum transport shirkatining poychiki qonunda belgilangan vakili va shoba shirkatining mas'uli deb tizimlangan. Lekin u azaldan shirkatning mablag' chiqarish, tijorat boshqurishiga qatnashmagan. Hech qanday tijorat foydasiga erishmagan. Faqat nuqul nomdagi xodim bo'lib, shirkatning amaliy kontrol qulg'utisi Sharqi Jung'or ma'lum guruhi chek shirkati bo'lgan. Kim bu şirket davoga çetişlik bolganlığı üçün sot mahkemesi tarafından mecburi icra kıldırılgan. Loic 8-ge kanun boyunca yukarı istimalga çek koyulgan. Şahsi hukuk menfaati iğri tesirge uçurgan. O alaqdar asasi gavdini tizimni özgertişge köp qitim söylegen bolsa mı? Baştan ahir neticesiz bulup, amalsız sot mahkemesige dava kılgan. Sot mahkemesi mahiyet şekilden muyum degen sot qiliş prinsipiga asasen Loic 8-ning bu şirket bilen haqiqi hukuk manfaat mecburiyet bağlanışı yok deb bekitip, kanun boyunca alaqdar asasi gavdini onun soda sana tizimlash uçuruna çıkarıp etişige yardımlaşige hüküm qilip, hem adetiki amminin kanunlu hukuk manfaatini haqiqi qogdiri. Hem nahiye rayonunun bazar asasi gavdisini tizimlash tertibini yanımı qeyliplaştırıp, namini isip koyuş qalaymıqancılıqının ticaret soğudu muhitini qalaymıqanlaştırışını tosti. Karxanala umumiyyuslik inkas kılgan davada uçup çıkış asan, nəxləşdiriş qiyin buluş məsələsigi qarda sot məhkəmisi xizmət mexanizmide yenilik yartıb, hukuk mənpətini nəxləşdirişdiki ən ahırqı bir kilometrini ravanlaştırdı. Sotchi xizmatxonasi spisiga tayinib, da'voda omon saqlashga kapolat qilish qo'shilgan ijro qilishdan ilgari haydakchilik qilishdan iborat ham turtkilik mexanizmini amaliylashtirib, korxonalarning da'voda yengish huquq manfaatini butun kuch bilan tez amalga oshirdi. Tavalikligi ma'lum puxroviy portlatish buyumlari ishlab chiqarish korxonasi qurilishni o'ttiga berish turdi. O'ttiga olg'uch taraf qonunga xilof holda bo'lib o'ttiga berish sababidan qurilish pulini raschot qilish talash tartishini keltirib chiqargan. O'ddagi bergich taraf buni sabab qilib, qurilishning qoldiq pulini berishni rad qilib, korxonaning mablag' obrotida qiyinchilik tug'dirgan. Delog'i chetishliq mol-mulkning yotkilib ketishining oldini olish, korxonaning qonunli haqdorligini saqlab qilish uchun sot mahkamasi darhol da'vo jarayonida mol-mulkni omon saqlash tadbirini qo'llanib, delog'i chetishliq mulkni bekitdi. Delo sot qilinib Hüküm küşki iki bolgan denkin, hizmetçi xadımla bütün jarayonni iz qoglab tekshirib, ado qilishqa maxsus odam haydakchilik qilib, ikki tarafning fikr almashtirishi va kengishini faolmaslashtirib, oxirida o'ttiki bergich tarafning 3 million yuan delo pulini turkumga bo'lib, tashabbuskorlik bilan ado qilishiga turtki bo'ldi. Qolgan pulni pitishgan muddat bo'yicha muqim ado qildi. Bu tadbir korxonalarning haqdorlikni naqdlashtirish davriyligini zo'r darajada qisqartib, korxonalarning mablag' obroti masalasini hal qildi. Sotchi xizmatxonasi Viviski esib ishga kirishtirilgandan buyon korxonalarga chetishliq 185 dilo sot qilib oyoqlashtirildi. O'ttirchi sot qilish vaqti boltirqa o'xshash mazgildikidan 32% qisqardi. Davodan ilgari korxonalarga chetishliq 86 mojrani muvaffaqiyatli murassa qildi. O'ttirchi murassa qilish muddati 7 kun bo'ldi. Morino hisining qonun yurgizish mulozimatida bir qadam oldiga surib, birinchi safga yaqinlashishda yangicha o'zgarish ishqa oshirilib, qonun yurgizish mulozimat bazasi bog'cha rayoniga ko'chirib kelinib, korxonalarning ish oldida ta'sis qilinib, jonliq, yuqori unumlik kasbiy qonun yurgizish tadbirlari Morino hisining nohiya rayoni iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotiga sijil kuchlik Illi qonun yurgizish quvvati qo'shildi.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bozu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilerimiz Varis markalık sakal ağışı.

Muhabbetke minnettarlık tolgan kalıp kişiler arasında öz ara inaklıkka, hoşallıkı yol açıdı. Çünkü her kanak adam başkalarının tebessüm bilen kılgan yardımıdır. Yakınlık rahmetsizlerdir. Çin kalbiden bildirgen minnettarlıkıdın söyünmeyi kalmaydı. Kadirli dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızdan yaktırıp anlayışınlarını karşı alınız. Ben Şemşinur Nur Muhammed.

sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi, hunarvan ruhi orqali güzel davrni qadrlab, jasorat bilan olg'a ilgirlaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunichilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi, hunarvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganingizlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayyibsi. İşçiler Uyuşması Sadası Sahibisi'ni Abdünüm Raylık Baş İşçiler Uyuşması bilen Şincan Radyo Televizya Stansı birlikte anlatıldı.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqilar, biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

0: Hayatlıkta repetisiye yok. Hayatlık tasadibilik ve kuşallıklığa tolgan. Yani şu tasadibilikle her birimizde hayat hakkında özgeçi bilim verip durdu. Hayattan algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuyğularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaydı. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Qadirlik do'stlar, sizga rahmat aytqonba programimizni davomlashtiryapmiz. Programimizni Trid Soda Chek shirkati alohida talab qilgan. Xo'sh, davomliq anglovchilarning uchurlariga bir qarab o'taylik. Xatira xonimning yo'l uchuri bo'lgan Vinchen yo'li ko'tirmi ko'rikida to'sluch va avtomobillar ko'p sharq-g'arb yo'nalishda deb turdi. Surat sal ost ekan. Uning boshqa Sabining yo'l uchuri davan tarafda avtomobillarning to'sluch ahvoli va janub-shimol yo'nalishda to'sluch sal ig'ir deb turdi. Rahmat. Onun başqa yana Qaysar apanın uçuruğa qarsaq Şişan yolda götürmü körük edin. Şu Şişan yolda qarab. Manga yönüş demekçi mu ha? Şu bölekte sal tosluş ba avtomobillar köprek depdi. Jishin uçuruğa qarsaq Surjo yol tarafta mu avtomobillar köprek ekan, lekin hazırca bek çoğun tosluş yok ekan. Yolanın hazırqa ahvalığı bir qarab ötəylik tosluş görülətqan bölekledin. Davan, Şimali yoli, İtbaq yoli qatarlıq yolla ba. Onun dumaşqa, Liyushan Janubi yoli, yani Xinan Şarqı yoli din tibidashu yoli uçubuğan. Şimali Janubi yolini üçtümü, sel tosluş ba, avtomobila

Ürümçide hava bulutluk, temperatura 18'den 26 Celsius gradusqacha. Altayda azraq yağmur yağıp, keyin hava echiladu, temperatura 12'den 24 Celsius gradusqacha. Çöçekte azraq yağmur yağdu, temperatura 16'den 30 Celsius gradusqacha. Gulcida hava uçuk, temperatura 18'den 31 Celsius gradusqacha. Bortalada azraq yağmur yağdu, temperatura 17'den 28 Celsius gradusqacha. Qarmayda azraq yağmur yağıp, keyin hava echiladu, temperatura 19'den 28 Celsius gradusqacha. Köydünde azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlandı, temperatura 21'den 30 Celsius gradusqacha. Şihanzıda azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlandı, temperatura 18'den 28 Celsius gradusqacha. Sanjıda azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlandı, temperatura 18'den 29 Celsius gradusqacha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18'den 31 Celsius gradusqacha. Turbanda azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlandı, temperatura 27'den 35 Celsius gradusqacha. Korlu'da hava uçuk, temperatura 21'den 28 Celsius gradusqacha. Aqsu'da hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 20'den 32 Celsius gradusqacha. Atuşta hava uçuk, temperatura 19'den 34 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava uçuk, temperatura 19'den 34 Celsius gradusqacha. Xotanda hava uçuk, temperatura 22'den 34 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 18'den 26 Celsius gradusqacha bulundu, 4-5 bal gharbi şimal şamili çıqdı. Avaraydın məlumat anlattıq.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırıyoruz.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı, Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş liniyesi programımızı.
2: Katnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

İttifak yıllarda maşin köp degen uçurunu tapşırıp aldık. Tenşen konuyarının aldı da maşinler bir az köp degen uçurunu tapşırıp aldık. Onu dekin... Cüye taşıyor degen gep ma bu. Beşe uçu aldı da bir taksi toktap kaptı. Maşinin tok kamağa okşaydı. Maşinin bir yardım kagan bolsanla. Menin tokluk maşin boğan dekin men yardım kalamay kaldım. Bire saatçi bu tuturup kağılı dep. Beşe uçu dedi nasıl katırıp da Şerzat isimli kanalı uçu David dağına çöndürüyü dağına Mağı uçu ya da şunun beşe uçu sıradaydı bir taksi toktap kaptı. Yardım kılışın kalaydı kalla deyip yardım suratıdı. Aş oranını inek davetsiniz ihtiyaçı. Şu etrapta baralaydı kan dostlarımız bir yardım kısın. Kine onudun başka Huan Hılu azır maşıyla sel pel köyüp deydi. Mikray kızı rahmet. Onu deki ma maşının peyciosunin buldu deydi. Ha, bir maşin uqmay qapdı da, maşinning oldi tarafdagi maşin nomer taqtisi chiqalay debdi, ha. Ha, bir xabar berib qo'ygan bo'lsa, buni oltin gulni sizga sovg'a qilay deb, biraz oltin bilan yasalgan gulkan. Rahmat. Odasa do'stimizningki. Hozir bir naqsh taqdim qilaylik. Qani, uchirlar kayi bo'g'aliqdan naqshlardan anglash mang'aysizlar.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Şanak anlıkçı dostlar, katnaş liniyesi programımızı devamlaştırmız. Bu programını İğiz Boşqa Sağlamlıqı Köngül Bölüdüğü Allah'ın ki yakşı talışı buğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat İğiz Boşqa Ambulatoriyesi alayda tələb qıldı. İğiz Boşqa Sağlamlıqı qalışlarının vaxtıda köngül bölüb asıraşlarını, davalaşlarını qılışınlarını təvsiyə qılımız. Ürümçüdükü dostlar, orneyi Şinhua Nalogeni güzel qaçtışı mekmanxasından maşin toxtuşu oranından kırgan alam gözümüzü görüldü. Onun ikin Ama bir katnaşta bardağın dosturumuz mu aşırı Şinhuan alo degen bikette çüsek şu bikettin öz dilim. Yani ki Doruhan'ın üstü dilim. Tapmak pek asan uğurun evzellikü bağı maşını toktuşumdan ayıtı kolaylıq. Eğer mesela ilişkin kalaydıgan dosturumuz bulsa, mesela başka ceyladı ki. Çünkü maşı şahsat ilgiz boşluk ambulatoriyasından başka ceyladı mı? Tarmak ambulatoriyaları bağ. Başka ceyladı ki uğurunu sormak çoğuk Allah ve ya ki ilgiz boşluk sağlamlıqı münasiyetlik mesele haqıda. Meslehat ilişkin kalaydıgan dostlar bulsa 0991 322-98-98 bile alaqlaşsanlar buludu. Onda xosayım da dostlarımızın ki evetken yol uçurlarının bir yet gözü deyli. Onu dekin alıqçılağı yani et gözü gəməzmullah ba. Abdurim deyən alıqçımız evetken rəsimli uçurunuz ki nemiş oldu? Mən Sanji Qovsudu kitbarı mən Sərvaz şirkətinin aldı da silə Sərvaz sağlamlıq yolda Pərvaz demək silə qıdı bə Sərvaz şirkətinin şu zavut binasını bizgə

0: Yüzük yaxşı çıxmayıb atıdı. Bu kıl uçur yollar versiniz, koyamayınız. Şey belə oturadı ki, o şu özü bir düşündürüş bəməyib atıdı bayamqı. Şerzat isimli kanlıqçı bağımı siz, kaysı dostumuzu kerek. Ya olmasa, Kaplan, eğer siz hazır kolunuz bir kalırsa, sizge bir telefon numar evet koyalı. Siz muşu telefonu urup, inik oranını bir sorap, yerine hiç olmağında oranını bir sorap. Çiğe taşıyor mu, beş avuçu da kaystırıp orne, kayadı ki. Hazır hem de otaldırıp ketip oldu mu, ya ki saklav etip de mu. Aş numarı bir urup, sınba mı yok. Şu ekbalanı siz bir egelap yerine, mişu. Uçturbaygan dostumuz tek cevap kaytulmaydı. Biz çık sorap gettik. Şinhuan alu bektosul diye deydi Aygül Hanım'ın uçuruyor. Onu din ki Abdü Kerem.
1: Ya cüce gör kaç çok bu da sürekli maşını zaten yapınızdayız.
0: Rahmet. Yakşı mı riyasetçi? Maşını körü gezmesi ki basak. Bilet alamdı. Sile maşını körü gezmesinin bildiğini birem sile. Birimiz. Bilet alıdı. Birimiz. Eğer siz kolaylık olsa. Mişu nimi gibi birine. Yani Fuli vannın yani mişu Xinjiang kırkıtı dağın yol iğizini toqmışıqa mihmanların başkanısı etildi. Yani mişu Fuli vann yer astı maşını toqtuş ornuğu çüp kıtı dağın yanın yinğa mihmanların başkanısı etildi. Şuya kırıp biletini iwasınız buldu. Bir izyette tüttün. Miş biletini bəygəmə, biletini ağıl kəygəntim dəb avasınız buldu. Kaç kişilik lazım olsa, üçüncü kişilik asınız tamamen buldu. Yalnız can yolları maşın sel pel köpteydi o Mihra'yı kızı rahmet. Onu dikin Şirşen taraf yolla şun da Ravan'daydı Lavut Han'ın uçuruyor. Okan Vekşi Gogu'yu da isim koyan dostumuz var. Gogu'yu akımızda Gogu'yu uçur birin hakkında da olsa. Yani uçurlardan işte bakıyordu maşallah bir az köp diyen uçurunu tapşırıp aldık. Kaplan tapşırıp aldınız mı? Aş numara bile bir alakalı müşmesini bir halkı bitene. Fütür bir koyup yokap gittiğinden dostlarımız çıkıp kızık. Bunda ise bir nakşanla iletiyor dostlarının aramağın nakşı dağıdım kalayla.

Bahar yolları ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Rahmet. Yekenden kağılıkı boğan yollar. Şunu da ravan dedi ablamıcan. Rahmet. Bahar yolu koşu niye de ravan dedi. Gango balan. Rahmet. Gülnar Hanım, avazınız pekat

0: quloq silib anglash hurmatdan, fikr almashtirish ishonchdan, yordam qilish mas'uliyatdan, tushuntirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.
1: Qatnash liniyasi programmamiz davom etadi. Bu programmani egiz bo'shliqqa sog'lomlikka ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi talashi bo'lgan Shenhua Janubi yo'lidagi shaxsat egiz bo'shliqqa ambulatoriyasi alay talab qildi. Telefon 0991-322-98-98 bilan aloqalasanglar bo'ladi. Alasa kelgan uchurlarini yetkizimiz.
2: Fukanji kusur yo'llar avan.
1: Yana bir.
2: Hala shimol yo'llari mashinalar tashlab Fukanji kusur avan qo'yday.
1: Rahmat. Ninjaning bo'ldingiz, yig'lab bir biyochinglarni avat qilibsiz ninjani misholday. Qaplan.
3: Qandizay men to'sil boshdim, to'xon qildim. U bala abdinjing moda, sejonlaminga yanamasho. Kon enerjinin tezgirlerinin bir şey olacağı istedim. Bana da sıraktayım. Sınır bakiyelikte 31 paraya edeyim. Çıldırgan bu hemen yakınları.
1: Haa. Bu mesele mi yoktu anda bu ise? Mavu nangun uyardırıp yola şunda ravan daydı abudunun uçuruyor. Rahmet. Kağılıktan yakışıra sayat uğurulur bu bir tavsiye kıgan bu sanla daydı. Ablatcan. Kağılıktan. Qani qag'iliqdagi do'stlar va yoki qag'iliqdagi yaxshi sayohat nuqtalarini o'rinlarini bildigan do'stlar bir tavsiya qilinglar. Yangzijang yo'llarida mashinalar bek ko'p deydi Mehray qiz. Rahmat. Shishan taraf yo'llar bek ravon deydi Lavta. Yeni kelibsiz-da, ha? Yeni kelibsiz. Lavta. Undan boshqa Shinxuanna Ludek tusaldi deydi. Shinxuanna Lud tusilish egirka. Yana o'shalar qarab qo'yli ninja. Nim bo'ladi, ha? Bu shu naqshingiz yurak tegib, meni yig'litib. Sig'inish degan naqshni anglab, bahorda kelamsa deb bir sig'inib qapsiz-da, ha? Bo'pti, sig'inish mi go'zal. Tong Arxuan Shuyan Shan ko'rikning osti ikki mashinada surkilish bo'pti. Shopirlar diqqat qilaylik, mav midongchu tarafga qarab mang'alliniya deydi, ha? Turg'un amushini uchri. Yana Mehray qiz aytdi, Shihun Shilu ko'rikning ostida mashinalar bek ko'p deydi. Undan boshqa yana uchurlardan Shiyuning oldida mashinalar bir oz ko'p degan uchun topshirib oldik. Ha, do'stlar,

0: Yok, мында билеп
1: Şunday
0: эне элеги бар эмес, кимилер таклиф кылды.
1: Туруп алаң, берип барсак булды.
0: Ушунуңга карата бир иш кылын десек, эй жимми туруп алдыңызлар го, турбаныкилер. Эй дашнакмы кыламсызлар?
1: Гяк-гяк коюңлар, анакмай.
0: Кате калмашмыды жумо, катышланы кылган бала шунакмы кыламды дейме?
1: Туруп аладым, окшайдыган таамлар батты.
0: Эй ба, десеңиз ал. Лагма жандо лаймалары окшойду турбаланыки.
1: Пейзе, акаучан яңларым ба.
0: Анандыкин жандо чез мантылырым шунда окшойду экеде.
1: Дуду таңлары байлыгы, дуду суйкачлары.
0: Дуду деп пурчак.
1: О дуду деп айтып туруп, турпан өзү да дуду мен дейт экен уни.
0: Пурчак суйкачларым яман окшусуздар го.
1: Onun için işte peyiz gel, öpkesiplerim peyiz gel.
0: Mana okşaydıgan tamaklam yaman cek, katı tamakla ba.
1: Pırsat olsa barli.
0: A pak paklam o, ya teklif kimi de, biz ne mişekilip al, rampizla da mandak, tatınızla, manda, resimlerge ilinizle, şipinlak ilinizle demedi.
1: Hoyanzanla bir kamyala yapaksak bulur de, şeyle bir, mababda, bir pırsat bulaydı.
0: Maynak işlemez mende, eskarcan, hoyanzan da sakla avadımız de. Ay ini qornun deb saqlığınızlar jumo biz mash ini qornun bilib anandikin bağlı tayyarlıq qıldı. Hazır Abdikerim adavay şimal yolları bayzat çay tamlarına atraplarda maşin sel köp deb uçur berip do.
1: Nuri deydi qeni bu Mämtikam 2 gün boldı programğa çıqılı unmaydı ya deb.
0: Mämtikam da birisi yok bizinki bu işləyib atqanların qatarda.
1: Kimni davatsız ki bilmədik.
0: Mämtikam degen bizim məldi bir Mämtikam baş şu adamı demigansız ha. Bu adam idarisi ayrım bu idarada emez. Rashida kız ke kılın.
2: Gürüzü kütüt. Eyafetçiler yaksınmışlar.
0: Yaksı.
2: Fikret Kerem sen sanırıp kaldınız mı? Kaç kilim?
0: Kaç da değil mi?
2: Kanda oturup yani çöğür vatım çok üstünü düşünürüm.
0: En gümün kılığın kepinin birisini dediniz de ben fakat anlaştığını kalmaydıkan keplerinin birisi.
1: Zikre adam muşu doğruluk tünügün düşençi bədi dostlar.
0: Ben de ikinci kıymadım ben. Kanda kaytıp ketken kaytmanga vaktimde kancı kilo kancı gram boğan basam. Kegendim şunç kilo şunç gram çıktım cümü. İni kukya süreşide.
1: Şunan olan avu tünügün, tünügün emez bugün çüşte adlıca kamila paranlaşsam. Şunan olan semirip kapsa ha aka desem. Közü sık yaş aldı.
0: De.
1: Oy neyim buldun aka desem. Zühre edem, ikimizden bağa.
0: Şunçilik
1: çık tamaklarını baştikinde çükünde şundan yakşı yigen. Akırgı bağa vaxtı da ilik tamaklarını yep bulanma ya Zühre edem yiyiş beğmeydu.
0: Yardım işemmeyim ben.
1: Şunun ulanmış da semirip gittim kara 10 kilo semirip deme deydu.
0: Ökşü semirip de adlıcağım. Ben bu bayıkım yaptım ben cüm kündü körüp duğan ki adam semirip git geldi gelin fukamaya
1: kalk. Siz diyseniz bulmaydı ay gepini siz semedi diyseniz bulmaydı cüm adı.
0: Ay yedik adam o gepini de gülmaydı herhalde.
1: Siz demen o gepini biz diysek meyli siz demen cüm o gepini.
0: Doğru. Ben sen şahım.
3: Ben şahım kandalım.
1: Yakşı.
3: Cifrede kandalım. Yakşı.
0: Yakşı.
3: Faaliyetlerini uçan çünkü kaldığınlar mı?
0: Şunda buldu.
3: Kaldığınlar mı?
0: Hı.
3: Şeylerini. Kulcular var mısın? Var mısın?
0: Kulcuları bir geldi ki biz 5-6 ayının ki oturdu. Ne? 6 ayının oturup aduk.
1: Zükreden bir geldi ki o şirket.
0: Bu adı kulcularımı biri bil kıynimlerini. Cik aşkallarını aşağıda mı bir vası köz şıkıldık ana taş ocak aram kalkları biz bağımıgan biz çıkmıgan şu yerler kalmadı.
1: Aile bir mikmağa minsulak verip geldin
0: lan. Bu adık aşağılığa da verip köyüm hepsiz de.
1: Köyüm edi.
0: Andın mavo Asgarcan makul makul man numaranızı buldu saklı olaylı ya.
1: Bostan tiyan ma tiyansan rayonunda nerede vejani truli kığılı buldu da bizip sizken sizinki ma 12123'te eğer de kığılı bulmuşsa kıran ma o tiyansan çi cungu fu cungsinde kığılı buldu ha ya bulmuşsa ma o nimge basınız olu daven fort fort demez ma o daha cung siyas diyenin yine de kim şu bir taraf kılığa rayon baş şuaya gibi basınız buldu. Erkincan dedi bugün ışıkı çüşüp gettinler Adılcan ile Zükre dedi.
0: Dünü günü başlayıp.
1: Zükre Adem dünü günü ışıkı çüşüp oğan.
0: Uyaktın kilip uyaktın ışıkı çüşüp oldun mu?
1: Şunun ula yeni ufçurlağa karsak Turgun efendimden bura ufçur bayken Aksu Baydı ne? Oy bu müzikatla bek çaldı. Toktap durun.
0: Toktanla müzikatla.
1: Toktumaydı bu müzikatla çalımızda.
0: Xalık yolları da maşallah köprak diye ufçurunu abdu bəgənkən.
1: Abdu toktat durulu deydi əmni anla bakayla.
4: Gürüzde tıkı triyazlarında maşallah sanlığa güzel olsun. Aksu Baynayesi yolu sürersem Aksu Baynayesi. Albert Dönür Koç, Mustafa.

0: Sürekli aksu bayanası havası yağmur yakılmadı da.
1: Hmm, buldu.
2: Makul, rahmet. Yine Yusufcan.
0: Poçile yolları poçilin sıra bak.
2: Makul buldu. Nimu nimu okşap tike dediniz. Resimler, resimler şu an mı tat koyup sizde? Cepin koyup siz.

0: Yazışılık mesela yazılık günlerim güçlük ilk acıkrak toluklanla gey toluklaydı galla. Demiş aptap yakşı vakitlerde ilk ısı kötüp gitme gey kvalası toluklanla değil gelmiş. Yazın yazı da şu aşılarını toluklasak bula tatilde. Tatilde payda kılıdı.
1: Kaşkaya gibi verip aran 80%'ini toluklapsız 20%'ini toluklu yutuklu gileydi siz ya.
0: Çalısını.
1: Çalısını.
0: Meşen şu.
2: Aaa bükrede isim ki var sıra. Uçakın dışı kırmı, uçakın satılgan bir uçak bütün yapmaları.
0: Etkinceyi etkintim.
2: Kendi isim ki var.
0: Hazır ma tor taksisi yasınca ma bu vicani davendiki tötes dokundu bir taraf kıkıl bulmaydı o dep əsker tuttu ha?
1: Hazır bulmamdı ki?
0: Bulmaydı ki.
1: Emisi şu aşı tiyan şançı cun ufu cun şiini bulatdi.
0: Yani karsak ma bu kayıs günü gentuk ha?
1: Ben sizge aşı inik orunda hazır evet pire ya bostan. Şu spok karsanız.
0: Gentuk ha?
1: Ben sizge aşı inik orunda hazır evet pire ya bostan. Şu spok karsanız. İli.
0: Şu arkalık bir Allah kılışın demek ki o. Niyaz Ali.
3: Böyle yatırtıp, kaç kadın yolu süre. Ama sağlamlık böyle eşkin yoktur. Hanım aldık, eşkin yoktur. Aldık, yoldum. Hoş günü süre bakken.
0: Buldu. Yeni Cefan Cenubu yolu. Cuğlanı aldıdın da baza karabmanganda yoldum aşırıla bək köp de şükran uçur bəgənkən. Yol bas can kekına.
3: Böyle yatırtıp, güzel kuzudun yolu kavri. Kanda onu olur, ravan ravan kesparımızı.
0: Makul.
3: Tülle ara alçalpan oldu bir gün.
0: Yana Pati Gül Hanım.
4: Yaşı mı? Yaşı mı? Yaşırdım lan o.
0: Yaşı?
4: Yaşı mı? Yaşı mı? Yaşı mı? Yaşı mı? Kajadık yoldaş olsam yaşırdım lan o. Yaşı mı? Hanım. Örümcüden kayıp. Kaşkadım kayıp gitip. Örümcüden oldunuz mu?
0: Şimdi oldu.
4: Aldım. Aram elip. Yaşı oldunuz mu? Bu sehre sınırıp kalmadan da tamak yine etken taşkada sürüyorduk. Tamak iyi bulunmaydı ken. Yaksan kemrimiz o değil mi?
0: Yak
4: yak. Sehre dinimiz salamet olsun, işlerimiz utuklık olsun. Züriye seçile hınlanın seni salamet, işlerimle utuklık olsun. Avazırımla ne güzel anlatsın.
0: Rahmet Patigüle'de, Patigüle'dimizin şu aşı bizden cübola başlangı vaxta da şu udana çıkın berip, ten aşı cüboladı turup, digende körüp, ten katnaşkan anıqıcılarımızın ki bir sene ait kızgın cengi var, cüşkün, callık. Anıqıcılarımızın bir sike körüp, mün ait hoş olduk. Yine?
1: Yiçenliğin iyiye deydi o, muşu işte bak yolu da baza terepledim aşılla ki, bir hıl yamgu yağdığan çıray bak o, ne yamgu bağım nime deydi. Yamgu bağım ki?
0: Yamgurgu bir karaylı ya.
1: Bakı de.
0: Onda bu sav, Ürümçinin kelgüsü üç günlük avaraydı məlumatın altı iftemdik muşu demlerle.
1: Bugün keçidin ət gündüz geçe hava bulutuq bulup kiyin azıraq yağmur yağdı eken. Temperatura 18-dən 26 Selsiya qrasıqçı bulat eken.
0: Endi ət keçidin öygülük gündüz geçe hava uçuq temperatura 19-dən 31 Selsiya qrasıqçı buludu.
1: 31-ci isla keçdən muşu 8-ci ayının 1-ci günü gündüz geçe hava uçuq buldu eken temperatura 21-dən 32 Selsiya qrasıqçı bulat eken.
0: Demek ki bugün azıraq yağmur bağı dostlar, müşü paylanıp kazanla bugün azıraq yağmur yağdı eken. Endi tönügün akşamı şunda yağmur yağan o azıraq yağmur yağdı. Endi bugün deken yana oxşaş sıxıraq boldı. Endi ma bugün yana azıraq yağmur yağıvsa bi ətti salqın davam edisek oxşaş ət şu 31 boldı ke yuqurısı. Tönü 19. Onda biz yana uçurlağı qarıdıq. Yusufcan buldu biz ilan qulduq. Hazır mana mavu sanfangu çünkü ya yuema yani mavu tüen icarlik aylıkla aylı kurusun aldı da muşiqin etraptaki sımı badosla bir yardım kıp maşinamı otaldır pekem bozanla maşinamda tok yok otaldıramıdı depto bu kandak maşina tokluk maşini mu ya ki maylık maşini mu tok yok depsiz. Anda may tokluk maşınınkiler okşamaydı ki ango, tok maylık maşınınkiler otal durduğun cebdukları okşamaydı ki ango, şundan mı uskulle? Şu an inek devitana yusupça anlagan bozsunuz, berkek devitana. Anda muş etrafta ma tok yok maşınsın tok yok otal duramagan ki yusupçan yardım kla ideğan dostlar bosa, men barma disanla, hazırma numarını biz evet birimiz alaklasanla buldu.
1: Ketrengül.

0: Tursun Can Taksi ya.
1: Evet, Tursun Can Taksi.
2: Ay çalışınlar Fura'da Şimaş'ın özlere çırpılıp. Canıtın Şimal'ı yolunuz.
0: Buldu karab meyanla, baykap yol yürünla, dostla, aldırmağınla yol verip, anan yol yürünla.
3: Beijing vakti saat 20.
4: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
5: Birleşme haberleşi 10.010 kızık lünyasından derece aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus lünyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.

0: Оның бірсіне іч болдым.
1: Чықты ма ұраз?
0: Яқ.
1: Ә, чықмады ма?
0: Бірсіден чықмады.
1: Немді қылдығанды бұл?
0: Я, о бірсіне мән әмді алдың қытым чықмағандың кен. Ма, о, біздің риясатшымыз өрке сұлтама, өркеш кәмға. Ма, саулық па қай, чықамды келіп саулық қығанды. Чықмады.
1: О, онда чықыдыған әз әмәз, үстеді қиты ба?
0: Я, о, саулық қылды ке, о, не?
1: Yok, hiti ba.
0: O, sağlık kıldı.
1: Eyle men körp birey.
0: İlki hınyıkan, ningmeyi o zonjağın dap çıkmıyor.
1: Onda biz çıkmaptı.
0: Şunu anlayam, o şu dientre işçimlikinden gipine dap kaldık.
1: Ben şenfo sorap diken tıkat, önügün sizge vədi vəgənti, işki kutu işçimlik birmə digənti, unutup qanmıqandı, hə, yaşar can dap, məxsus işsinizgi sap.
0: Mane.
1: Bədim mana.
0: Bivas köz kırsanla, mən köstüp qoyu vatı mən mana. İçip op kuruq botul kısını əkirdim. Bivasın alışı uygu məxsusla köstü üteydi. Ma dientre işçimdeki kandak digen dostlarga, mana muşu dientre işçimdeki ne muşu, muşuna kutusu muştak ya mana. Bu su dientre işçimdeki, ağızını soğuma kısanla, muşu bir yüengi al, muşu yeni bir kutu beriş mukapatı çıkıdı. Zühre adamge çıkıp tike, 4-5'ni iyi vaptı. Bugün manga birisi çıkımdı, ama maşinamda kısı çokum çıkıdı.
1: Doğru. Onda özüm şu işçimlik toğırsız azırıq bir çönçü bir vitayla ya. Bu şeyhu deyince işçimlikin azır ködü onlamdı. Bu Şincanın energiya işçimliki. Üstüge mu vusu da bizıqlıq, peynci vusu da bizıqlıq, anandikin deyince da bizıqlıq.
0: Doğru.
1: Bununla şu toşkan zədiki ham material kılıngan şeker miktarı tüven yukur mikindep ənsir mənla bədəngi kuvvet oluqlaydı. Mesela yolda ki tat kahkta da bulup mazrava sık vakitlerde maşinede müddet kaldıran işler buldu. Mesela müddet kalışına aldığını ilişkin, mesela uzun yolluk minla seferler çıkanla seyahatler minla ya komusa bir gün maşinede dedikan dostlarımız başında maşinede anla diyeceğim şimdi gidip mesela bir kutun işçi vitesle şunu bula ruhlu uykanlar ne nelerde kit kalıdı ilk güzelliğin etrafı oluşuğan uyku yok.
0: Doğru.
1: Şunda ruhlu kaydaysa Onun dediğim bunu asanlar ama dedikin yaşarının bugün tali yok ki çıkmaptı.
0: Çıkım çıktı.
1: Sılan dedikin bak yeni birisi kutudu çıkım çıkış mümkün. Ama aylık bir yönge almıştırıp setiviliş mukapatı ba. Bu iriş nispeti mu 70% iken şu bir yön aşı mukapat çıkan vaxtı da şu bir kutunu yani bir koyuğa seti valayla isle deyin gəpte.
0: İnşandın al isle şu ağızlı müştak Kıslık ısla, içildi o şunların ağızlarına yenir. Ekip, ort, lişçivitisle.
1: Lişçivitisle şuna içişlik tembek peyze.
0: Kısla şunlar, vah, diyen köçimdeki ne miligen peyze de. Ruhlu kalda, abdumobil heyde isle. Oğlumcan Yunus mu, men işken su, moşu su, şu de bana resimde bizini yollap da.
1: Mana.
0: Diyen köçimdeki ne, mana.
1: Ne hlama şu, he, onda xosa moşu çar çıkanda. Ana seferlerde çıkanda yollarda diyençi enerji içimliğini içişini unutkamanla. Hemsi uçurka karısak ma bu Abdikerim'deydi Altın Bulak Abdikerim lirikini uçuruyor. Altın Bulak, Tengitak, Cula, Tenişik, Cenub yollarda maşini köp. Dab uçuruyor yollabdu. Aykı yayı peyda buldu.
2: Buldum abi, yaşarcan kaydarık. Yakşıma yakşıran
0: sile. Belenma.
1: Yakşı.
2: Cula'nın aldığımı şabarla.
0: Toluq işten düşübdü de.
1: Həm Allah bilən şu yolla adət şu tən biz bilən tən işten düşdük ya şu.
0: Biz düşümüzə yollam düşənməydi o işdə. Məhəmməd Əli dedi çoxun maşınınızdan keynidiki şu dentri içimlikidən 3 tal çıxdı o işinə yaşar. Molligrinin kartısından çıxandak çıxdı o deydi. Mənə.
1: Sən çıxansa millətlər köçüsü tərəf, işkinci doktorxana ətraflarda maşın köp deydi o dikərimə.
0: Ma Mr. Mijat deydi Daniyar Mahmud qana deydi Daniyar Mahmud ma ma o tan tarbiya programmasida chiqdi. Chiqyapti go Daniyar kam.
1: Ba Daniyar ba go diqqat qilmabsizlarda, olmabsizlarda programma chiqqan vaqtida. Nadi ba bu ichimlik? Men topamidim deb. Bu ichimliknin bayeri mushu ba deyem ben meyri meyi. Anakin bazı çavşıladı ba. Майқатылаш пунктларды ба дегендеке өрие тапамапты ке сіз башқысы бербеген ауылқы немі кірмедіңіз ма жауызан кіріп тапамадым деп саймажанды кісіді ба деймә шуятын алған же кірсіңіз болды анады ке ма біздің мәл жунтияның ендеке біздің идарын атырапыды ке ұдылды ке жунтияның ке енеді бір чаушы ба ба деген бәне ашының кірін ашынандым ба әмсі ені ақ кетті Розыжан Учурия, Янзжан Юлдым, Янзжан Лудым, а сейсем ол тарапке маңғанда машиланы айты көп дейді.
0: Ичәлің ия дейді, азырда базаның олды.

0: Okudu optumu bula bekip kendiydi o.
1: Abdurim kaka kılığa.
2: Bir yüz yetim çöt kocudu yol sağırı. Sen o baylanma yolu. İli derya yolu yapıştım. Kıntan yüzyonu aldı kırık mantın yolları var.
1: Akıl.
0: Kayısarcan kaylanlı mı deniz nimdeydi o deydi. Bu deniz nimdeydi o deyseniz yeni taam buyuruldu. 12. üstelge gemben somendim birini alaydı suikaş, küçük suikaştın biri. Düşüptü o. Muştamakını iti bittin deydi şu başka.
1: Bu denizin bu ne muşunu kılığa kadar neç vaxtın körü bunda denizlerini muş denizi kalsa sen tamak çıkırıp şikayetken olsunuz. Yani nimdeydi de sorap şu yerde turamsız.
0: Öz halgan tamakını itip çıkırıp koyamdı nime?
1: Şunu değil mi? Baktım sen muam çıktı ya. Dab hoşu kitiptim ona.
0: Mənzur mu aptım ona? Əncü şimali yoldu ki gazxanı barışken birini alsam birisi mukapat çıktı bir koyğa daydım ona. Eşkin iş çıkmayan aptı o.
1: Dikin bak çıkıştı etmen alacım o. O gece hiç uxlayamaya kalmanla mı de? Birini sanla bula bir günde. Yol vaz.
2: Rüzgatını çok güzel kosudun yolu xevri. Hazırsa yoldur ravan ravan. Kitlarımızda.
1: Makul buldu.
0: Şingfu deydi o Daniyar Mahmutovka mı şu kanun sizge hemra programı sıkı çıkıdı o. Anlım apsile de sile ha deydi.
1: Kurban isimli kanunluğucumuz danlıq dön ravan emez deydi o demek tosuluş ba demek çoğu siz ha.
0: Yine devamlı kuşurlağa karsak. Ben tabii ma o yine bir anlatıcımızdan ağızda kuşurbakken tok.
2: Yaşım riyaset çevirmen gençin isimlerden bir tanıdan bir tanı mutlaka çıktı yan başına alacağım bir kötüler. Ben onu kendi istediğim oyunu yok maçına sakın çıkan ona da mutlaka çıktım ki. Biletlerimi alıp.
1: Buldu?
0: Buluyor vurdu.
2: Mesela sistem ertesi ama
0: ya. Buluyor vurdu, buluyor vurdu. Nerede nasılsın?
1: Ula şu kiyin aşı şirket bile özür deyiş valdı emez mi? Şu içimdik sağıtı bile özür deyiş valdı. Yet güzgelle bilen. Baktım sen.
2: Yatma, yasetçiler. Bir defa aşımın aldık ki. Sonuçları bakın. Kaşkade.
1: Kaşkade, makul. Maşın Kaşkadan uçurbedi. Linyi gıvı diyen anlıkçımız. Maşın basırdı ki işki yolda maşınlar aldı ba. Deydi o.
0: Kayser canım. Gambiyan soğumayan da talın numarını, deniz numarını düşürüp asıl ki Beyrus'a korumayı itip da biz buyuptu deydi.
1: Sıdı bir pişirip itip az sunumu sudu. Değil misin o? Gambiyan soğumayanın özünü koruman sudu pişka altıdı bulsun, çıka altıdı bulsun demek çıkan da.
0: Ya o Gambiyan soğumayanın korumuz kanda Gambiyan soğumayan buldu da o.
1: Çoğumayan dediğin çoğuluk oldu dediğin yeri var da. Şu emez mi deniz çöğe geldim siz nemin oylap çöğe gelsin o kanda buldu o. Kayser canlan beş kıyıp getkini emni çöğen dokçu mu ma işini.
0: Esla de pekınla bir gambiyan sonmenini korumay esi nemi buldu.
1: Kanda etkili buldu ha.
0: He.
1: Çiçan yorunun ki atrapıda mu maşilla köp gemana. Çiçeku yollarda maşilla köp deydu Abdullah. Abdu.
0: İçimlikten resimini sorgalla, hemenlağa evet bedim. Abayak bir vas köşüştü, özem kötürüp kırıp, kollarımı muştak ilip, çögültüp bunu muştak kıp kösessem, bırsınla köme isle.
1: Körünlama cıbocan kırıp, dağıt basanla buldu, hem muşu.
0: Muşu mu ne? Tügü deyip oldu.
1: Şimha Canıb yolları üçüncü körük, etrafi hoten koçalarda maşin köp, deydu abdikerim leyrek.
0: Onun başka, şıçı koyuları maşinla köpken...
1: Akol buldu. Yani Abdurim kabına uçurun alaydı.
2: Bir yüz yetim çöt kocudu yol sağırı. Sen o baylanma yolu. İli derya yolu yapıştım. Kıntan yüzyonu aldı kırık mantın yolları var.
1: Akol buldu.
0: Alımcan neydi korulduğun yol sağırı. Korla, Cengo Beylo, Cengo Nenlo, Cengo Şilo yolladı maşallah köp. Lekin tosluk kiliş yok dedi ha.
1: Ma da bazana aldık tarafı da, keyin tarafı da, maşın diken lıkkı diken, naayt köpke, paydınıp kaylanlar. Şu yoldan mağmakçı boğalla uylasanla boğdak uyulani.
0: Ma yaşan roğludun Sanfango yolu karap manga yönleşti, aptomobilla bek köpke ne, mışı yolmuşta tosılıp gitti de.
1: Kündü mışta daydı o gülü.
0: Hem de bu muyum katnaş tügünü oğan denken elbette mışta buldu de.
1: Sajide, niye mi buldu di? Koruma yasa şu cüsey langman buldu, şu başka nes bulmaydı da.
0: O, senim kora onun. Şuna mı ya?
1: Aa.
0: Eko yayı zözüne değe deydu.
1: Хош, айкы, яй, гэксла.
0: Гэксла.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşımısızlar? Şincan Haberleri programı

0: Bizni anlaşanlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 29 günü, çarşamba.
1: Avallı hava rayına nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Şimali Şincanın köp kısım cayları ve Cənubi Şincanın qərbideki Tağlıq rayon, Xudan Ulayıdının Cənubideki Tağlıq rayon, Aksu Ulayıdı, Bayınqulun Oblasti, Turban şehri, Kumul şehri Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
0: Ürüm şehirde bugün keçeden ət gündüz geçe hava bulutluq bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Tövən temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 26 Celsius gradus boludu.
1: Əmdi bu qitimki programımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
0: Çayın Şaucan, Erkin Tunyaz, 1. August tarpısı da Şincan'da turuşluq kısımlardaki ofisir əskerler ve nəbiqi obyektlerini yoxladı ve onlardan hal sordu.
1: Baş Şuji Xi Jinping'nin Çoğumillar İşleri Hizmeti doğrusu da bergen muhim yol yorakı Avtonom rayonda kızgın inkas kozgadı. Köpçelik Çoğumillar üçün mulazimet kılışkı dair türlük tedbirlerini üzüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Çoğumillar İşleri Hizmeti'nin yukarı süpetlik terakkiyatıga hakiki türtkü boludgalıqını bildirdi.
0: Avtonom rayondaki caylar bir türküm yeni energiya türü kuruluşunu bütün küş bile algı sürüp, yukarı süpetlik terakkiyatka yeşil kuvvet koştu.
1: Bu yılın aldınki yerimada Avtonom rayonunun işgı uğurlaşış vaziyetinde umumi cihetin muqim buluş, muqimlik asasında ilgirleş altı saklandı.
0: Bu yılın aldınki yerimada Şincan'da tez yetküzüş kəsbinin kirimi 4 milyard 100 milyon yuandın, kəsb miqdari 300 milyondan aştı.
1: Şincan boyunca en çoğun yeni energiyelik avtomobil universal mulazimet bazısı ticaretke kiriştirildi. Emdi xəbərlər anala.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Xalq Azadlıq Armiyası qurulğanlıqının 99 yıllığı keliş aldı da Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojian, Avtonom Rayonunun reisi Erkin Tunyaz, bugün Şincan'da duruşluk kısımlardaki ofisir əskerler ve nəbiqi obyektlerini yoxladı ve onlardan hal sordu. Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Bingtuan ve bütün Şincan'daki her millet kadrları ammasığı vakalten Şincan'da duruşluk Xalq Azadlıq Armiyası'nın komandarı cancıları, Qorallıq Saqçı Kısım ofisir əskerleri, kısımdaki mülki xadımlar, zapas hərbiler ve xalq əskerlerden səmimi hal sordu ve onları güzel tilek diledi. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yoxlaş ve hal soraş faaliyetine katnaştı. Chen Xiaojian, Erkin Tunyaz Qatarlıqlar Şincan Hərbi Rayonu organı verip Qarı Qurum Ruhi Baş Temalıq Sarayını ekskursiya kıldı. Hərbi Rayon Rəhbərlik Bənsinin əzaları bilen söhbətleşip fikir almaştırdı. Qorallıq Saqçı Qısım Şincan Baş Ətirtinin məlum tarmaq ətirti de ətirət quruluşu əhvalını ilgiledi. 1. Səbdə vəzibi icra qilish xizmətini sınlıq gördü. Asasi qatlamdiki ofisir əskərlərgə bayramlıq səmimi salam yolladı. Hava Armiyasının Şincanda duruşluq məlum qısmıda qısımının quruluşu tərəqqiyatı doğrusudiki əhval tonuşturuşunu anıldı. Ofisir əskərlər bilən çoğunqır pikir almaşdırıb, köpçilikini esil ən-ənini davamlaşdırıb, qatdıq sınaqlardan ötələydiğən qabiliyyət yetildirib, vətən və xəliq üçün yenə yeni tökbi yarışıqı ilhamlandırdı. Chen Xiaojian bunularını görsətdi. Şincanda turuşluq qısımlar Xi Jinping armiyanı qudrət tapdırış ideyasını umumizlik ızcıllaşdırıb, yeni dəvirdiki hərbi işlər strategiyalik fangcinini ızcıllaşdırıb, partiyanın yeni dəvirdiki armiyanı qudrət tapdırış nişanını zıt çördəb, armiyani siyasi cəhətdən quruş, armiyani ıslahat, pən texnika, ixtisaslıqlar arqılıq qudrət tapdırış, Armiyanı kanun boyunca idare kılışını umumizlik algı sürüp, dikkatini baştan ahire uruşka hazırlık görüş, uruş kılışkı merkezleştirip, devlet müdafiyesi ve armiyanı zamanivilaştırış kuruluşunu sicil küçeytip, mukimliğini koğdaş, çegranı muhafizat kılış, mukaddes burçini sadıklık bilen ada kılıp, Çegranı qoğdaş, çegran müdafiyesini müstehkemleş, terörlükü karıştırış, mukimliğini qoğdaş, Ciddi işlarda kutquzuş, yardım beriş, ammığı mulazimet kılış qatarlıq hizmetlerde səbnin aldırı meneb, eğri vəzibini qaysarlıq bilen zimmesige elib, Şincan'nın cəmiyyət mukimliqi ve əbədi əmirlikini ilgir sürüşke muhim töhb qoşdi. Чэн Шаожаң мұныларын тәкітілді.

0: Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıqının 105 yıllıqı, şundaqla armiya kurulganlıqının 100 yıllıqı köreş nişanını əmelge aşırışta ötkelgi ucum kılış yığını yaxşı kıladığan açkışlıq yıl. Şenjan'da turuşluk kısımlarının Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını çoğunkur ızcılaştırıp, yeni dəvirdeki partiyanın Şenjan'ı idare kılış tedbirini toluq tel cayda omumizlik ızcılaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtı tutup, Jonghua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zit çördep, ruhunu tavlap asasını puhtalaştı çın turup, armiyanı siyasi cihetten kuruşunu omumizlik algı sürüp, partiyanın armiyaya bulgan mutlak rehberliği de kılçı tavrenmeyi çın turup, Harbiy komitet raisi mas'ul bo'lish tizimini izchillashtirib, mutlaq sodiq bo'lishda ulg'i bo'lishini, askarlarni mashqlantirish, urushga hozirlik ko'rishni kuchaytirib, urushga hozirlik ko'rish, urush qilishni eng muhim vazifa deb bilib, harbiy mashqning amaliy jangga o'xshash bo'lish saviyasini kuchab o'stirib, davlatni qo'g'dashga yangi to'g'ri qo'shishini Bütün küçü bilen mukimliğini qoğdap, çegranı muhafizat kılıp, mukimliğini baş oranı koyuştu çın turup, partiya, hükümet, armiya, sahçı, bintuan, xalq maslaşıp, tən hərketliniş mekanizmini əməliyiləşdirip, Şinjan'ın mukim kılış, əmin tapquzışta, iğir vəzipini zimmisigi ilişini, şərəplik ən-ənini əvcaldırıp, Şinjan hizmeti omumiyetige təşəbbüskarlıq bilen yuğurulup, milletler itibaklıqı, yezi kentlerini güllendiriş, namıratlarını yöləş, qiyinçilik barlarığı yardan beriş, ciddi işlarığı taqabıl duruş, xətərdən qutquzuş qatarlıq hizmetlerge paal qatnışıp, yerliknin tərəqiyatıqı mülazimət qilişta nətici yaratıp, sosialistik zamani vilaşqan Şinjan quruşqa küş qoşşini ümit qilimən. Abdonom rayonliq partiya komiteti, xalq hukumeti va Bingtuan davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirish qurilishini davomli qo'llab, nafiq siyosatlarni dal amaliylashtirib, chin qalb, chin hissiyot bilan ofitser askarlarni g'amdan xalos qilib, armiya bilan hukumat, armiya bilan xalqning uyultashdek mustahkam ittifoqligini uzluksiz puxtalab va rivojlantirib, xalqni armiyani so'yishning davr yangi sahifasini birlikda putib chiqdi. Zhang Yingchun, Wang Gang, Muqiyat Jarmuqammad faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonliq 14-chi navbatli xalq qurultiyi doimiy komitetining 30-chi yig'ini bugun yopildi. Avtonom rayonliq xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Doimiy komitet tarkibidagilardan 50 odam yig'inga qatnashdi. Bu qonunda belgilangan odam soniga uyg'un. Yig'inda avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi, avtonom rayonning yuqori sur'atli tashyo'l nizomi, avtonom rayonliq xalq qurultiyi doimiy komitetining avtonom rayonning geomuhitni qo'g'dash nizomi qatorliq 4 yerlik nizomni tuzitish to'g'risidagi qarori, avtonom rayonning tabiiylikka qo'g'diladigan rayonni boshqurish nizomi qatorliq 2 yerlik nizomni bekor qilish to'g'risidagi qarori, Qarmay shahrining ishtibiqishni boshqurish nizomi, Sanji Xuzo avtonom oblastining Bug'di ko'li danliq manzara rayonini qo'g'dash boshqurish nizomi, Bayinqulun Mong'ul avtonom oblastining Bayinbuloq qo'yini qo'g'dash va taraqqiy qildirish nizomini tasdiqlash to'g'risidagi qarori ovozga qo'yilib ma'qullandi. Ürümçi şehri Sanji Xuzo avtonom oblasti Bayinqulun Mong'ul avtonom oblasti tasdiqlashqa sunğan munosabatlik yerlik nizamlarni bekor qilish to'g'risidagi qaror tasdiqlandi. Avtonom rayonliq xalq qurultiyi doimiy komitetining avtonom rayonning 2025 yillik shu darajalik naqchoti, avtonom rayonning 2026 yillik shu darajalik xomchotini tanishish loyihasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonliq xalq qurultiyi doimiy komitetining Sovxo shaharlik 1-chi navbatlik xalq qurultiyiga munosabatlik masalalar to'g'risidagi qarori hamda Oral shaharlik Tiemingwen shaharlik xalq qurultiyi vakillarining soni va doimiy komitet tarkibidagilarning sonini qayta bekitish to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonliq 14-chi navbatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi dokladi hamda kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi.

0: Avtonom rayon diqqatni o'zgacha afzal kasblarga markazlashtirib, patent aylantirishni sijil olg'a surib, kodni savma qilib foyda yaratish, patent cho'ng bozori supsini ijodiy o'ttirg'a chiqardi. Navbatda 13 o'zgacha sohaga munosabatlik 14 mingdan ortiq patent to'pladi. Xinjiang o'zgacha afzal kasblar to'pining yuqori sifatli taraqqiyoti bo'yicha patent aylantirish faoliyati 7-oyning 28-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Devlet Bilim Mülük Hukuki İdarısının Avtonom rayonunun kesiplerine maslaştırıp bergen koş 5 yıldızlık 6769 patent neticesi ilan kılındı. Hem de kodni savma kılıp payda yaratış, patent çoğun bazarı supsada toplangan 14 mandın artıq patent ilan kılınıp, karhanlarının ihtiyacı boyunca tekşürüp udullişiğe kolaylık yaratıldı. Faoliyatga qatnashgan korxonalar texnika o'tkilga hujum qilish ehtiyojini tartib bo'yicha e'lon qildi. Avtonom rayondagi oliy maktablar patent to'nishtirdi. Ko'plagan korxona oliy maktablar bilan hamkorlik kelishimi imzoladi. Xinjiang Ailishin biotexnika cheklik shirkatining muavin bosh direktori Aybo mundaq dedi. Hozir 29 turda davlat kashfiyot patentiga, 2 turda xalqaro patentga erishdik. Xinjiang tibbiy tashkilotı bilan hamkorlashib, patent hamkorlik kelishimi imzoladik. Taraqqiyot yo'nalishimizga uyg'un keladigan texnika fikr yo'li tepib, fan tadqiqot natijasini aylantirishni amaliyalashtirishga turtki bo'lamiz. 2026 yilining oldingi yarmida avtonom rayon diqqatni nefit, tabiiy gaz pishiqlash, yangi energiya, yeshil qanchilik, zamonaviy yez egiligi, to'qimachilik, kiyim keçek, biotibbi doğrugarlıktan ibaret 6 çoğun özgüce evzel kesipke merkezleştirip, patent aylandırışını alğı sürüp, evzel özgüce 4500 nece patent topladı. Bilim mülük hukukunu rəniki koyup, məbləq yürüştürüş kesipinin 80'ni becerdi. Somisi 450 milyon yuanga yetti. Xinjiangda her 10 ming odamga to'g'ri keladigan yuqori qimmatli kashfiyot patenti 1.8 ga yetib, 13-5 yilning oxiridagidan bir qatlandi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi, bilim mulk huquqi idorasi, bilim mulk huquqini ilgari surish boshqarmasining boshlig'i Go Fujian mundaq dedi. Keyingi 20 yilda patent aylantirish bo'yicha ta'minot bilan ehtiyojni udullashtirish faoliyatidan 5 maydon o'tkazib, yangilik yaratish boyligini jonlantiramiz.
1: Stansimiz muxbiri Leyming xabar qildi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayonidagi yashil energiya bazasi, yuqori yangi texnika qurilishi, yangi energiya universal mulozimat bazasi bugun rasmiy tijoratga kirishtirildi. Bu tür Xinjiang bo'yicha eng cho'ng yangi energiyalik avtomobil universal mulozimat bazasi bo'lib, egilgan ko'lami 44500 kvadrat metr. Qo'mondonlik qilish, o'rlashtirish, arqisab kapalti, tijorat yurishtirish mulozimati bir gavdalashgan bu tür yangi energiyalik eg'ir tipdagi yuk avtomobili, yo'lovchilar avtomobili hamda odatdagi oilada ishlatiladigan yangi energiyalik avtomobillarning to'q qachilash ehtiyojini qondirib qolmay, yangi energiyalik avtomobillarni universal remont qilish, asrash, üç çoğun yadroluk elektr sistemisini tekşürüp ölçeş, hem de zapcas, buyumlar, sodası qatarlıq kəsiblər bilen təminləydi. Bu bazıga kuvveti 7 kilovattın 2.5 megawatt qıçı bolğan 180 tokluğu səplengen bolup, oxşumağan tipdiki avtomobillarının tok qaçılaş ehtiyacını qandıralaydı. Bunun içində eğir tipdiki yük avtomobili tokluğu kuvveti 400 kilovatqa yetirgan bolup, qoş tapancı bilen tən tok qaçılganda 40 minutla eğir tipdiki yük avtomobilinin toluq yük besip 300 kilometr yol yürüyüşini işqa aşırgılı boludu. Yeni energiyalik yük avtomobili şoperi Liu Chao mındaqdiri. Yakın etrafta tok qaçılaş ponkitleri bir qadar az. Hozir bir qadar cho'ng tok qachilash punkti qurilgandan keyin tok qachilab tok to'liqlashimiz qulaylashdi. Har kunlik toshish unumimiz mo yuqori ko'tarildi. Shu kuni turi qurilishi qilg'uchi taraf Urumchi yuqori yangi texnika qurilishi selinma guruhi cheklik shirkati yana Xinjiang avtomobil mulozimat kasbiy jamiyati bilan hamkorlik kelishimi imzoladi hamda yangi energiyalik avtomobil butun kasb zanjiri mulozimati odamsiz haydash hem de tüven boşluk kesbine amelileştiriş, sahe, kesbi teknika maharatı boyunca terbiyeleş, medeniyet, sayahatçilik, soğudini, çonkur yoğuruştun ibaret, tüt çon yönelişini çöredep, çonkur hemkarlıkını kanat yedirdi. Ürümçi yukarı yeni teknika kuruluşu, selinme grohi, çeklik şirkti, partiye komitiyetinin şucisi, baş müdür, kong çifin mündahtırı. Şehrinin şimaldaki gol

0: 也过次的木马西拉塞克培根，我弄的木马，长春中路塔布拉的加努普顿西马尔木马西拉克培根，白石油都西马的油能过熊脚了的木马西拉塞克培根，都是我们熟知了的，
1: 不能没排烂排烂。
0: 可能现在不要把盖的，幸福是你看我们熟悉的是啥子了吗？Program mas ni yaqtirib anglaysiz. To'g'ri bayotdan ochiq bir so'rashlar bo'lganda anglabsiz-da. Bayotdan shu bir so'rashlar olib ketdi. Doniyor yo'qib ketdi deb.
1: Doniyor bog'u.
0: Men bog'u shuningdan uchirdim.
1: O'zingiz yo'qib ketib Doniyorni yo'q demoqchimi?
0: Mushi qonunsizga mira programmasi, uning boshqa bizningki mushi kashlik, tan tarbiya va sog'lomlik programmasi, uningdan boshqa mushi har sayshanba kuni
1: degan.
0: Şundaqla şənbə günü ətdigəndəki məşə 7-də anıtıldığın xeyirlik səhər proqramı.
1: Şu proqramda Daniyar bar.
0: Şu proqramla vətən minin ailəm proqramlarını anlaşdı. Unutub qalmağaysınızlar dostlar. Yusufcan ismlik anlıqçımız İtibaq yoldan qoqub 2-ci aylanmadan mən vətəmə.
1: Daniyarın bayaq məşdaq qıb getdikən.
0: Mən aşdaq ansırıb davan janubi yoldan ansırsam, məu sulpiyadım bugün ravan deyə başlaqdaydı. Qaysarjan ismlik anlıqçımız maşını körgəsmisinin biletini Oşurcan, mehmanlarım aşxanısı bilen Molligir'in Abdolunu almaştırdığın orından elu alsanla bulu da digen deyredin.
1: Mala
0: fıçırını tapşırıp aldık. Aymış, mehmanlarım aşxanısı Lıbaca, Fulivan dedi mi? Lıbaca dedi mi?
1: Fulivan dedi mi? Lıbaca dedi mi? İşte bir anlığa isim de var.
0: Doğru. Müşeyge, mehmanlarım aşxanısı Eçildi dostlarımız, İlgiri Müşeyge, Nurgun dostlarımız Müşeyge, Şişendiki mehmanlarım aşxanısını Irak görüp hem de Baranmağalla battı. Hazır mına davengi naiti yıqın yeğe orlaşıbdı dostlarımız, şu yeğe pasanla buludu. Yedi on isimlik anlaşımız mı programımızı yaxdırıb anlayıbdı, kuça taksi mı programımızı yaxdırıb anlayıbdı, kuçadın yol xavri, kuça tiyanşan yolu, qarabdın şaraqqa, dostluq yolu, cənubdın şimal, kuça bazırdan aldıra maşınla
1: köp. Maşınla köp tapdı.
0: Dostlarımız önümlük paylanğı istə. Əkbar Qanxoyakımız, xoş gəpsiz.
2: Qanxoy görürsün ki, maşınla yolu qaraq, mağa, yünüş maşın köp.
1: Oy, rəhmət. Oldu,
0: rəhmət. Onda xoşsa dostlarımız, yəni dağınlıq proqramımızda qatnışıb uçurlarını yollab durğa istə. Əmdə biz bugünkü proqramımızda orlaşdırılğa məzmunlarımız haqqıda sizlərə qısqıca uçurub verib ötkən bolsaq.
1: Buldu. Proqramımızda aval biz 2026-cı illik Jongo Ərlə Kəsbi Basketbol Birləşmə Müsabiqəsi Mahir Tanlaş Fəaliyyətində Song Shin Hao Əl Yul Əla bu bahalandı.
0: Asiya Ayala Voleybol Ləvhət Alışış Müsabiqəsindəki komandalarının qruplarına bölünüşü bekitildi. Чемпион болған команда бейвасты Лос-Анджелес Олимпик тәнәркет мұсабықсыге қатнышылу қатарлы қабарларының тәпсілатыны аңлайсыны.
1: Программымыздың давамыда әттігерлік тамақта пақат сүт білін тұқым ешті тәвісе қылынмайды. Яз пәсілдіке дейқат қылышқы тегештік бәзі әскертмәлі қатарлық мәзмұнлады сабас сөзләп беріміз. Қынамсы достан, дейқытанла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: 2026 yıllık Jungu Erle Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı Mahir Tallaş Paliyeti'de Song Shin-Hao Elyul Ala bulup bahalandı. 7. ayının 28. günü 2026 yıllık Jungu Erle Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı Mahir Tallaş Paliyeti Beijing Shougang Baktısı'da ötküzüldü. Jungu Taybi Basketbolcılar Cemiyeti'den gelgen Song Shin-Hao 1. rettiki Mahir'la Katar'da Guangzhou Longshi komandası tarafından tanlandı. Taiyuan Tabii Pen ve Sanayet Pelleri Daşüyesi'den gelgen Cao Jihao. İkinci rettiki Mahir'la Katar'da Jiangsu komandası tarafından tanlandı. Xiamen Daşüyesi'den gelgen Zheng Bowen. Üçüncü rettiki Mahir'la Katar'da Ningbo komandası tarafından tanlandı.
1: 2026 yıllık Jungu Erler Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı Mahir Tallaş Paliyeti'de cemi 69 topçu bu salahiyetke uygun gelgen. Tallangan 18 topçu işçide 11 daşı okuğutusu bulup, bunun bilen Jungu Erler Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı Mahir Tallaş Paliyeti'den buyan tallangan topçula işçideki daşı okuğutusu cemi 114 yetken. Jungu Erler Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı Mahir Tallaş Paliyeti 2015 yılı tesis kılıngan. Bu yılgıca cemi 210 topçu tallangan.
0: Arkadan ötküzülgen 3. nöbetlik Jungu Erle Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı Kulüpler Longsi Grupu Musabıqısının çek tartış murasımı da Zhejiang Guangxia komandası, Shenzhen Shinshijie komandası, Jiangsu Kendiya komandası, Tianjin Runggang komandası, Beijing Shougang komandası, Shanghai Suantianliao komandası A grubu bölündü. Shanghai Jiushi komandası, Fujian Xunxing komandası, Sichuan Jincheng komandası, Beijing Konggu komandası, Qingdao Guxin Haitian komandası, Jiangxi Genqi komandası B grubu bölündü. Sanxi Fenjiu komandası, Nanjing Tongxi komandası, Ningbo Fubang komandası, Xinjiang Guanghui komandası, Liaoning Shenyang Sanxing komandası, Hefei Kuangfeng komandası C grubu bölündü. Shandong Shangao komandası, Guangzhou Longshi komandası, Guangdong Hongyuan komandası, Jilin Dongbihu komandası, Zhejiang Chouzhou komandası, Xiangang Jinliu komandası D grubu bölündü.
1: 3. nöbetlik Jungu Erler Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı Kulüpler Longsi Grupu Musabıqısı 2026 yılı 11. ayının 18. günüden 22. günügeçe ötküzülüdigan bolup, halqılgıç musabıqı basqıçı 2027 yılı 2. ayının 16. günüden 21. günügeçe ötküzülüdigan. Hürmetli radio dinleyicileri, ikdanladığımız tentarbiye haberleri de bolsun.
0: Asiya ayollar voleybol lavhati alışış musabıqısındaki komandalar gruplara bölünüp boldu. Chempion bolgan komanda bevasita Los Angeles Olimpik tenerket musabıqısına qatnaşdı. 7-nji ayning 28-nji kuni 2026 yıllık Asiya ayollar voleybol lavhati alışış musabıqısının çek tartış murasimi Tianjin'de ötküzüldü. Jungu ayollar voleybol komandası, Jungu Taybi komandası, İran komandası ve Irak komandası bilen birge A grubuna bölündü. Musabıqa chempionu bevasita 2028-nji yıllık Los Angeles Olimpik tenerket musabıqısına qatnaşdı.
1: Ayollar voleybol komandasındaki Olimpik championi Zhang Na bilen Wei Chiyue şu gündeki çek tartışqa alayda teklif qilindi. 12 komanda 3 grupqa bölüngen bolup, B grupqa Tayland komandası, Kazakistan komandası, Indoneziya komandası, Avstraliya komandası qatarlıqlar. C grupqa Yaponiya komandası, Vietnam komandası, Koreya komandası, Jongo, Shanghang komandası qatarlıqlar bölündi. Musabıqa tizimiga asosan grup musabıqasining 2 aylanma musabıqasi oxirlashgandan keyin har bir guruhdagi oldingi 2 komanda va natijasi eng yaxshi bo'lgan guruhlardan 3-chi bo'lgan 2 komanda 8 kishilik komanda qatoriga kirdi. Musabıqa chempioni Los Angeles Olimpik tanarkat musabıqasiga bevosita qatnashish salohiyatiga. Musabıqada oldingi 3-chilikka erishgan komandalar 2027 yillik ayollar voleybol dunyo lavhati olishish musabıqasiga qatnashish salohiyatiga erishadigan bo'lganiga har qaysi komandalar bu qitimqi musabıqaga intayin ahamiyat berdi.
0: Asiya voleybol birlashmasining raisi Ramon Sozara mundaq dedi. Bu navbatlik Asiya lavhati olishish musabıqasi Asiya voleybol taraqqiyot musabıqasidagi obida xarakterlik ahamiyatga ega bir navbatlik musabıqa. Olimpik tanarkat musabıqasi bilan dunyo lavhati olishish musabıqasiga qatnashish salohiyatining qo'shilishi har bir maydon musabaqa, her bir növət musabaqa və her bir numurni talışını nahidi keskirliki iqi qılıdı. Mən hər qaysi komandalarının tencindən ibarət bu münbət voleybol tıpırıqıda Asiyadiki ayala voleybol komandalarının ən yuqarı səviyyəsini namayan qılışını ümit qılımın.
1: Bu növətlik Asiya ayala voleybol ləvhə talışış musabaqısı 8-ci ayının 21-ci günüdən 30-ci günü gecə Tiyancin təntərbiyyə sarayıda ötküzülüdü. Hani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarap qandıq. Anlovchilarimizdan sahar bulbularimiz naytdi, yaxşı
0: uçurlarni yollabdi. Kelanglar sertamda saqlayma deydi. Siz da güzel qaçdı işdən aldıdın sertamğa kelib aldınızma? Daim şu yerdə tamas. Ürümçinin həm yerini arlab aşu. Nədir yaxşı tamaq va, nədir oynaydığa obdaya va, həmini bilirsiz siz.
1: Bu.
0: Nəgə bu?
1: Bu acəb bir Livant qəhvəxanası kə bu. Siz ya uyarı yenip kep, ananıkken sertem gibi aldınız mı?
0: Ha, atak çıkıp, tağda yep, tağdın çıpkış kosak geçip, yana şehirge kırıp, yegil gip siz.
1: Koptu, sınıştık olsun.
0: Haylık sınıştık olsun,
1: ha? Abdikerim efendim, Hongsan Chang etrafı dostluk cenabı yolları, Kızıltak oylanma Şihun garbi yolları da maşallah selköperek deptu. Səvi, xoş gəpsiz, qarşalımız, kəşəyiniz xeylik bəsin. Sıdıqcan taksi.
0: Çıcılıq mağı dəydi.
1: Qəşqər daş ızırı maşıncıq, diqqət qıtmanla keypiyyat şaşmıyam vatımız, təbdi yaxşı keypiyyatla yer bolsın.
0: Mənə şıq, bər vaqıt keypiyyatla yaxşı buluşu, pək yaxşı işçi. Bu şu Daniyara, keypiyyat doğruluq gəp olup qaldı. Adamdan kimiş bir küllük, bir bütün keypiyyatının yaxşı yaman buluşu. Adamdan şu bir küllük işlerinin ki, mesela ticaret kıldıqalarının ticareti, hizmet kıldıqalarının hizmet önümü. Hem de hepsi gibi çetirlidikken şu, bu yukur energiye çastı otusu da keypiyyatını yaxşı tutup mağalığa adamdan her kandak işi yaxşı buludu.
1: Şunda?
0: Şuna hem dostlarımızdan müşahede bir deyiş doğru kep kaldı. Mən ondağay, mən ondağay, könlüm yerim de, acab bir azaplandım, o oldu, bu oldu, emez. Yani biz nefes ip yaşabatkan her bir dakikını özü biz üçün ən çox amətçü. Ətrafımızı qaraymız, şunda bir yeşilçilik gözəl mənzərlə, özümüz yaxşı gördüğən dosyarələrimiz var, yaxşı gördüğən tamaqlarımızı, dişlərimizi saq, yerləyimiz, şunda mı?
1: Şunda.
0: Məsələn, ağırıb qalqalla var, bunu isə aşqızını mağırdı, bunu isə aşqızını mağırdı, yemə vatqalla var, şunlarını oylusaq buludu, yigimiz gəgəni yə vatımız, hətta muzdək doğablan işçi vatımız, adı isə Daniyar. Oynağımız kəp qalsa, uyabiyyələgə çıxıb oynab ki vatımız, adı olsun maşillarımız var. Demək, adam özü də bana əsinin ki qadrını qılışı, şunudun minnətdar olışını, şunudun xoşallıq ızdəb yaşayışını biliş gerek. Özümüzdə bana ayaq qayırıb qoyub, kiçikən qayğını çoğun bilib ilib, onun qısılı vağından pəqət paydası yox.
1: Şəndə axnaydı, yaxşı gəb sözlər bulun deyə.
0: Hey dostlar, şıxbəmimiz xoşallı yaşaylə.
1: Abdurimcan əpəndə xoş gəbsiniz qarşalımız, qəni, qolcudun qanına pışır bədikən.
2: 174 10 yıl xəyir, 500 yıl xəyir, bu azadını yığızdım, xərbaylarının onu özü xərəb aldım.
1: Болды, рахмет, қол жүрек достарымыз. Учырдан үнімлік пайдаланғайсыз, Зөхра ханымы программамызды яқтырып, аңа айтып тоқшы кепсіз қаршанымыз. Оның башқа ең оңы программамызды яқтырып, аңа айтып то, сізге мұқшал кепиятына ер болсын. Нияз Әлейчан, қош кепсіз.
3: Бір жетірті, Даниер, Зөхра ханым,
0: яқтырып, яқтырамсыз.
3: Қабын елі сүріп әсем, әйлі
1: чөвәкмәлісің,
0: дүшін қарапманға Şimdi bir məlinin bağlıqını biz Niyaz Ali Arqılıq bulub aldıq.
1: Şunda?
0: Qışqayq oyunu qılvağın Çavak məlisi gəyə edib səq bulu dikəndə.
1: Şunda. Dostlarımız, proqramımızda oralaşdırılğan məzmunlarını anlıqaş, uçurlarını bəyəkəş, yeqimliq yüllərimizdən mə? Hüsurlar.
0: Mərhəmət.
1: Mərhəmət.

0: Hörmetlik radyo dinleyici dostlar, ve işin supamızga kelgen uçurlar qaraylı ya, güzel hayat. Ürümçide depto ya, abaytın muşa taksi zıgırcağına kayadı şın yankıldı degen dostumuz. Andın sırlıq gülengi depto, ürümçide hazırdan başlap, Diyanzi ben seni işletido, Diyanzi ben seni çıkarıp alsa şınyen almaştırış yok da püçür beyripto ha. Ondan Tursuncan isimlik dostumuz vay çiğim vay vay da püçür yollaptı. Bu yek vay vay da yollukçu doktor hangalan bağımam siz.
1: Şu biz ya davala bulamızsa kutuşumuz ne?
0: Çokum doktor hangi baraylı dostlar. Küçük ağırıklağımı katli sel karışkı bulmaydı. Hemen aslında vaxtı da davalasana kiyin keselinin. Belki küçüyüp gitip şunda mı? Eğer ağırlık tatlı ölüşünün aldığını alalı istedir dostlar.
1: Ali Tortaksi minam maşinam çangan idi. Molligir'in aptullarını almıştıray digen idi. Kanda aptul maskildo bas ne çıp ol deyip sorap sizken. Ben mi şu Molligir'in aptullardaki Luzon'u telefonu evet koydum sizge. Veşin koşupla. Maşinanızdan tipini evetsiniz aşırı deyip bir de.
0: Kespi işlerini kespi kişilerden sonra istedir dostlar. Biz riyasa çutulsak. Maşınığa ait meslen yüzeki bilimlerini bilginimiz bilen var. Remot, abdumobilinin tipiği kandak maskildu digerlerini kespi adamlardak bilmeyimiz ha yaşar.
1: Onun üstüki bu abdumobilimizi ya kör bakmışsak.
0: Şun değil mi?
1: Şunun aşı telefonumurunu evet koydum aşı alaklaşsanızla buldu.
0: Kaderlik radyonluk uçu dostlar onda bulsa yıkımlık nakşıladın anlayılı. Gül bakkıma namlık nakşa köngül aramalı da.

0: Lianyungang qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'li davlat yuqori sur'atlik tosh yo'l to'g'ridagi muhim sharq-g'arb to'g'ri yo'nalishlik asosiy g'ol liniya. Shundoqla Xinjiangga kiradigan chiqadigan yuqori sur'atlik tosh yo'l 3 cho'ng liniyasidagi o'tir yo'l. Xingxingsha Qumul bo'ligi, Qumul to'yuq bo'ligi, Qumul Turpan ichki shahar tavasiga joylashgan bo'lib, Lianyungang qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining halqaliq bo'ligi hisoblanadi. Ko'p yil yurish Lashtirgandan keyin bu ikki yo'l bo'ligida qatnash miqdori kunsiri ko'payib, qatnash besiq mazgilda qatnash ravon bo'lmaslik ahvoli ko'rilgan edi. 2023 yilning oxirida Xingxingsha Qumul, Qumul to'yuq bo'ligini o'zgartirib kengaytish qurilishi boshlandi. Bu turning umumiy masofasi 537 km bo'lib, qo'sh yo'nalishda 8 avtomobil yo'li bo'lgan yuqori sur'atlik tosh yo'l o'lchami bo'yicha yasaladi. Loyihadagi soatlik sur'ati 120 km. Qurilish jarayonida bu turda yo'l yuzini qaytadan yangilash, qurashtirma, ko'rik qatorliq tuvan karbonliq hunar san'at umumyuzlik ishiltilib, koni yo'lning keraksiz materiallaridan takror foydalandi. Shor tuproq, qariz, etiz eriq, cho'llikni maxsus qog'dash xizmati mas qadamni yaxshi ishlinib, yer tujiblinib, tejashlik ishiltilib, qurg'oq rayonlardagi yuqori sur'atlik tashuvlarni o'zgartirib, kengaytirib, yasashda yashil ulgi ko'rsatdi.
1: Xingxingsha Qumulli Qumul to'yiq bo'ligida butun liniya bo'yicha qatnash boshlangandan keyin yo'l aslidagi 4 avtomobil yo'lidan 8 avtomobil yo'liga kengaytirilib, qatnash iqtidori ilgirgidan hasilab oshdi. Hamda asosiy liniyadagi haqqilish punkti amaldan qaldirilib, 22 joyga o'rinlashtirilgan bog'limi yo'l haqqilish punktidan tez sur'atda o'tish ishga oshirilib, bo'rondan mudofiyalanish aslahalari va bo'rondan ogohlantirish signali berish tizimisi yurishlashtirilib qurilib, yo'l yurish bexatarligi va ozodalik darajasi umumyuzlik o'stirilib, bu yo'l bo'ligidagi qatnash qistangchilik ahvoli unumlik pasaytirildi. Umumiy uzunligi 537 km keldigan bu yuqori sur'atlik tosh yo'l liniyasi nurg'un o'zgacha manzaralarni tutashtirdi. Qurilish qilg'uchi o'rin mulozamat rayoni, To'xtalg'u rayonlarining darajasini o'stirdi hamda madaniyat sayohat boshlamalik yurishlik qurilishini barpo qilib, Sharqi Xinjiang sayohat koridorini ichib, Xinjiangning madaniyat sayohat ishlarining tez taraqqiy qilishiga kuch qo'shdi. Demak, qadrli radio anglovchi do'stlarim, shu yo'llar yasalsa, shu joyning iqtisodiga nayti zo'r to'plarni qo'shdi deb aytdimiz. Masalan, shu Urumchi-Lobnor yuqori sur'atlik yo'li yasalgandan keyin mo nurg'un dehqonchilik mahsulotlari sirtlarga to'shilganda tannarx zo'r darajada, yo'lga ketadigan, qirog'iga ketadigan tannarx zo'r darajada tövallidi. Dehqonlarning masalan, shu mahsulotlarni setib chiqirishi nayti osonlashdi. Uningdan boshqa mas sayohatchilik jihati qo'shgan to'pisimi alaydi zo'r deyishki bo'ladi.
0: To'g'ri.
1: Mushu yo'ldan cho'qim menib bir daqa qilib go'zal manzarasini huzurlangach, mushu Korla taraf andan janubi Xinjiangga sayohatga bordigan do'stlarimiz nayti ko'paydi. Berib baxmagan do'stlarimiz mavu yozliq ta'til mazgilidan foydalanib, ballarini elib beribotdi. Masalan, mushu Nansan tarafda hozir qarsaq Korlining mashinalarni bek chiq ko'ralamizchu. Sayohat manzara yo'llariga borsak, mushu Korlidan kelgan sayohatchilarning nayti chiqligini ko'ralaymiz. Demak, yo'llar yaqinlashgandan keyin attigini minib o'yinib o'tib kash ketadigan do'stlarimizni chiqgan.
0: To'g'ri. Men iliq kuni mushu Doyingni men bek yaxshi ko'radigan bir amde mushtaq Doyan shopping ishlaydigan bir bojo bacho. Mushlar ajda attigini o'ltiribla, shu kuni kashda o'ltiribla. Hey, ko'rliq berib kelmamdoq deblar uydagilar bilan. Shular ma'qul deblar aytdigan yo'lga chiqdi. Mushu Lobnor tez sur'atlik tosh yo'ldan mangdi. Undan keyin ko'rlig'i badi tushlik tamoqiga amdi Lobnor ma'u Lobnorga badi ras. Lobnorga berib Lobnorniki Kaojian yansini edi. Undan keyin uyadimda aylanib Korli shahri kirib Korli shahrida bir o'xshaydigan bir kababxona va kento kabob bilan polo edi. Yap shu kuni kechda yana shu yo'l orqaliqla yana Urumchiga qaytib keldi. Shuni ko'rib Qarg'anda mushu yo'l Korli Urumchiningki mushu madaniyat sayohatga nurg'un zo'r to'p qo'shibdi-da deb o'ylab qoldim men.
1: Masalan, normalda burunqi ahvolda attigini berib kashdi kelish endi poyezd bilan mangsak biroz mumkin edi.
0: Mumkin edi.
1: Mashina orqali mingish endi cho'qim birga chiqqan qo'nmasak mumkin emas-da attigini berib kashdi kelish. Andan mushu yezgilik məhsulatlarını toşuğa vaqtdı mı? Mau arlı qısqarğan kən, kramı zor dərəcədə tijildi.
0: Doğru.
1: Demək, məhsulatlarının basımına ait muvafiqlaşıdı degen gəpə, çıxım azlığan kən.
0: Doğru.
1: Muşun nənsən tərəfdə, bəkçik ködümcü, mən ötkəndə özəmə bir sayət mənzi rayonuqa bağandın kən, korludun kəgən tonuşla uçurab qaldı, şüyədə sordum. Oy, qaçan kəgən tınla desək, Vay bak sıkıntı korulamış on cırınla nensenk verip salkında bir kelimiz derdi keldok keşte mamamız deydi.
0: O baki hazır sayet şirketlerde mi çok korulada ürümcülerde koruluğu bir günlük sayet ürümcüğü bir günlük sayet de baki nazir.
1: Şunlaşkan şu nensen etrafındaki sayet manzara yolları da mesela aramgahlarda korulun amaçlarını şu an cık görüp Andan avu şu Aramgahlarını açıdığan lobellerden mi sorab baktım hazır. Nenin mimarlarını cık kütüva tisledisek başka ülkelerden kegen, Şincan'a kegen sayatçılar bilen bulup mu şu korudun kegen mimarlar bek göğüp de. Şunundan şunu körbülüşkü buluduk ki mu şu. Mu şu yoldan təsirden korulu bilen nensen özara sayatçı
0: yapımı
1: çoğu. Bir şunda yakşı bir iqtisadi mənfəətlərə erişib du deyib oyuludu. Qandın Şincan'ın cay-caylardan kilib mu şu yol arqalıq menib korladık ki güzel sayet menzil rayonlarına bardıgan dostlarımızın bek köpken. Mayol yasalgandı ki bizim atayın şu yoldun bir mene bağıraşlağı, lopnurlağı verip oynap geldik anas mı?
0: Doğru.
1: Aşında gepken o yolunun çıraylıklığı vay vay vay muhitinin payızlığı o yolda mağandak misiyat kemeyle verip kaldıgan gepken.
0: Bir demdilim.
1: Çünkü bek çıraylık o kaçka.
0: Doğru.
1: Şu an de öz aptımı bile edip sayat kılışını oyla batkan dostlarımız belki biz demesek mu şu yolunun uçarı çıkandılam çokum bana me zaten minip bakmasam bulmaydı de mağandan dostlarımız mı köp minip bakmağan dostlarımız yazının yazıda güzel menzirlerden hazırlangaç kısa vakitlik olsun mu şikayetlik olsun mu sayatlarını kilişanlarını tavsiye kılımıza.
0: Ay, yeni birisi ya ürümcü lopnur yukarı süratlik taşı oldu manga vakti de dostlar. Amalba mayını kaçılap mağılı. Aldan günü dılraba bir keşif programı işlevat kalktı da bir anlıkçımızdan işte yardım sorab telefon kıptı çö. Ve işini gelip de işte benim optimobilimden miyi tükep gitip ben şu ton yılının içinde kap kaldı memnun kan akılım edip.
1: Karmayla mangan gelip.
0: Karmayla mangan gelip. Onun üstü ayal şoförke temtirep gitip çö. Şuna dılraba nay temkillik bilen aşu yol bölükini başkurduğun katnaş tarmak etretleri bile alakalışıp katnaş sakçılarımız berip azraq mayını kaçılap onun için mayı kaçılaş ponkütleri apırıp koyup da. Şunda ehvallah buldu Ken şunun gibi dostlar bir karab, maşinimizin ki may bağ mı yok mu, çak kandagrak, aptalın almıştırma vakti geldi mi, kemedi mi diyeceğim, hem işler bir dikkat kılıp hem de musab kısa olsun mu, bronkadan kısa olarak basın mı, lakin çokum aptalımızın yakışı tekşürüp onun iki yolu çıkılıyor.
1: Köngal tohturdu da, köngal tohturdu, maşindilik may bolsa, andın seperge çıkıştın burun tepsiyi bir tekşürtü verse, köngalımız toh buldu da.
0: Doğru.
1: Mən mu aşu bayramda, Körlüğü beriş ceryanda yolda buzlup kalan kaşılı görülgen maşınlarını bekçik gördüm. Katnaş sakçılarımız ciddi tedbir kullanıp bu maşınlarını yötkegen buldu. Torcu akıldığan maşınlar gelip eketti. Hem de oyludum da hem de tuyuksuz kaşılı görülüp kalsa onunla aman yok.
0: Doğru.
1: Ama likin sepergi çıkıştan burun maşınını çokum çoğun tipteki kompüterlığı çetip tekşürtüp. Nelerde mesela bak kayıt saymalı almıştırışı vakti toşup kaldı. Digerlerle alaydı katkılış gerek ya o bul. Yaşar'ın bağısını gelip durup bir salat davadığınızda kim pek peçeteydi o yoldaydı. Yaşar mıyım baktığı değil mi?
0: Ya ben mıyım baktım.
1: Oy hazır kıçıma.
0: Ya mıyım baktım şu mıyım baktığım bir arzuyum battı şu. Bu yılda çıkan bir emelik aşırım hemen.
1: Yaşar mı golcularının gepleri çıksa aşı sözlep, tesvirlep benim bağımını gelip durup etken taza.
0: Şu bir salat edemiş kimiz birbirimizin aşı bağısını gelip durup la.
1: Mənim bir bakan bir yerlerin olsun sözlü olay dostlar. Oğulcılağı bağımıqalı bək uzun yıl bopdu əmdi. O vaqtta Yaşar Bulbuldek sayrap kəsi mən ciyim, ultamay amal yox. Maqalda tərpləb bəqini sözlüginin biləmə, özəmnin iz duyğusunu sözləş imkaniyyeti yox dostlar. Əmdi korluğu mayı oldum, məni baxdım əməz, mə haqiqətən bək güzəl.
0: Mən bana mə?
1: Çox qın bir iş qarızıydı, yolunun işki tərpi digən, qarğaylıq, yop, yeşil, bir maybuyaq rəsimin açıdı manğandak yesqilisiz, yeşilliklarda ötkendikin tonilla.
0: O tonelinin içinde miydik resimlerden ha?
1: İnjinerlerinin aklıge, muşu yol yaslış ceryanıdaki, muş hizmetki katlaşkan barlık orullardaki, münasebetlik işçi hizmetçiler, hatta kuruluş işçilerine örmütünüzü bildirmeyi duramayız. Çünkü ay yolunun yaslışı, tek üstü dumanğını belki eskılanmaydıken siz, nensen tarafı oynağılı bağı vakitte, liven tarafı çıkınız bu. Yırahtın köysünüz, May yolunu şu cilgılardan köttürüp kançılık igizlikte kançılık yasakallıkını şununla kançılık kıyın çılıklarını yenip durup berdaşlık verip durup yasakallıkını bununla ketken iktisat ne yırahtın karşısınız bekledikken siz de
0: Tekin bağımını keltürüp ettiniz o.
1: Mağanda bir hissiyatkı tolsanız yırahtın ay yolga karganda bir hissiyatkı kilisle dostlar hakikaten

Hürmetli radio dinleyiciler, kelişkenle xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programımızga orlaştırılgan yıqımlıq naqş küylerimizni yaqtırıp anlaşıñlarni umid qilamiz. Men program riyasetçisi Örke Sultan.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı Abdülkadir Yarıyla yorulan Altın Paşa Hanım'la nakşıyla başlayalımız. Kendi hazırlanan gayesler dostlar.

Zübeyde sonumuzda iki uçuşlarını tapşırıp aldık. Uçuşlarınızı rahmet. Onun başka Mavvida Mubiyar yan dostumuz bir uçuşlarını yollatırken siz yani Tiyanşan çüdün bir üyesi tuvağalıqınızdan kedin muşu bir kinişkilerini taz eplamağalıqınızı bildirip siz. Siz hem de şerdeki turuşluk aile komiteti kırpaksınız kanda bulakiyemiş ne? Cuma dostumuz. Sevgi sizin mi kızın karşılığımıza Venşan Hava dostumuz. Dostlar şerlası damlıq yollaptı sanla buldu. 5. sıpımızın numarı XG1074 FM yani CG1074 FM dostlar.

Badam taksinin ki yazmışını tapşırıp aldı. Kayda avalanan örgü çoğu belen tutunluğum elbette programlarını yaktırıp anlavatımız emanlayımız. Uçurla basa bir mağımızla uçurlan yollarsız köptün köp rahmet. Yollarınızı raban sabrınızı hoşluk. Bir kadar bu dışına ümit kılımız dostumuz köptün köp rahmet. Kaderli kanlışlar lirik manlaşof kilerimiz devamlı kuzurunları buldu. Emdi Abdullah Abdurrahim bilen Amine Ömer Orlıgan Sen Minin Bahtim namlı nakşin huzurunla olsunumuz. Kınımı rahmet dostlar.

0: Dostlar, iki uşaqlığa davamlı qarayımız. Visal anlıqçımız Yaxşı Mariya Seçil Abdullah Abdurimnin kim? Sən minin bəxtin namlıq naqsı bək yaxdı. Bək yaxdı rəhmət de bu şarlarını yollab da rəhmət. Muradıl anlıqçımız Yaxşı Mariya davamınız. Mən bu programlarını yaxdırıp anlavadım. Mən şarkı taşqaylamı yolları ravan deyip bu şarlarını yollab da şaylarınıza rəhmət. Mau mə deyip avaz qoyğan bir anlıqçımız bakken. Yaxşı mı?
1: Yaxşı mı? Yaxşı mı?
0: Yaxşı mı? Hoş.
1: Ben Yüzyıl'ın tarafından yolda sonra arası adı şükürük malgan. Sen bizi işin batı aldırak falan.
0: Yüzyıl'ın tarafından ki yolun ki afallarga hazır kara baksak hazır toslu şafallar biraz yağır oğa yol belekler itibak yolu yani Minhua Kutsu'dan Cenab-ı Tenşik yolun ki Cenab-ı Şimal oğa inilişi Davan Şimal yolu yani Dundalyan Garibi Kutsu'dan itibak yolun ki Şimal'dan Cenab-ı Şimal koş yolun işte toslu şafallar yağır ki kağa yolu asla çetin Ravan ke dostumuz cuma hazır mışı Godo Harisi temliken yol afallığa Nakhmeydan'da hazır karısak mı Yüzyıl'ın tarafındaki yollarda Toslış ahvalları asas çetin yok ki yani dostumuz bimalan mansınız bulduken. Şu cahidi ki yine Yüzyıl'ın etrafındaki şopur ustamla hazır üzerine gitip atka yollardaki yol ahvallarını bir nak meydanını bir yollap yollap begen basanla barkılıp bu şopur dostumuzun ki önümlük paylaşım kılıç nimet kılımız. Hoşun nasıl kadarlı kalmış dostlar lirik monok şokuyularımız devamlı kozor onları buldu. Emdiki nöyütümüzde kozor onları sunduğun akşımız olsa telefondaki seyirin iş namlı kırgızcı nakşını kozor onları sunumuz. Merhamet dostlar.

0: Достанеке ұшырлағы дауымда қараймыз. Әскар Ұрайым оңлычымыздың ұшырын тапшырып алды. Рахмет ұшырыңызға. Абдырым жәнеке әзім ұшыру әке яқшы мөркешін қашқа шәрінің пайнап елдірі. Қошен үште Раван деге ұшырын елді рахмет. Рияс әтчіміз Ешар Ялқынның ке бір қысқысынлық ұшыру әке көріп әкелі. Бұйыл қайсыя болды?
1: Құмылдың үрімчігі қарап маңған қаңшан.
0: Yani maşo kumuldun ürümç sürep karab manga yönleştik yukarı süre taş olunan ki yolda muş bir katna şahısı yüzbegenken muş yolda men vatkan iş yolda mamahçı vatkan dostlarımızın ki alay dikkat kalışını her kaç yolda yol bilekleri ki vatkan şopur ıslamlarının ki abdumbul sürütünü astıl dışını abdumbul arlıkını sakla men işini gecedeki abdumbul çıraklarını toğru şil dışını çünkü onumuzda mutkulumuz alay dikkat kalayla dostlar sabırınla onuşluk bir hatar bulışını, ravan bulışını çünkü onumuz demet kılımız. Hoşun nasıl kaderli kanlıçlar? Tövende Adile Abdüzorluğun Hayran'ı namlık nakşını huzuruna alsınımız. Merhamet dostlar.

Qadirlik anglaşlar, endi Wang Fei orlagan Sudek Aqqan yillar namlıq naqşını huzurunuzda sunamız. Qeyni marhamat dostlar.

Bu yıl yaz adetten taşkara ısık oldu. Tomuz ısıkta azade, yenik, hava ötçüden giyimlerini giyin. Giyimlerini künde almaştırıp duruşka, vakti de yüyüşke ehliyet verin. Suyuksalan tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yiyiştin sakının. Hava tanşıgıçtın temperaturusunu 26 Celsius gradüstün tömer tanşımın. Derizini karallık içip hava almaştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı faaliyet kılıçtan saklanın. Üçte muvaffak aram elip uykunun yeterlik buluşuğa kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muvaffak için.

her vakit durmuşum. Texniki məzmunları anlamaqçı bolsanlar Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni tarafı qayıpsi. Sılışı tini çürüp alınsanlar buldu. Programı riyasetsi Örken Sultan Növetçi Muharrir Malik Əsən. Xeyr hoş dostlar.

0: Уканада күрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлик лифтлик күллик ва Европа апасындыки өйлә бар. Сетип алсаңызлар күчеп керә алайсыз. Телефон 0991257-48. Шинжаң Джили мәблагъ силиш тараҡия чәкчи ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.
1: Аятыңызды бәзи кишләр Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizin bir aram kılıdı. Yakı sizini çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhi orqali güzel davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunichilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganingizlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayimsi. İşçiler Uyuşması Sadası Sahipsini Abdünüm Raylık Baş İşçiler Uyuşması bilen Şincan Radyo Televizya Stansı birlikte anlatılır.

Turmuşunun her bir kartinalarda hayatının uluğluğu ve ademlerinin güzelliği eks etip durdu. Barlık

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqilar, biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
2: Hayatlıkta repetisiya yok. Hayatlık tasadibilik ve hoşallıklığa tolga. Yani şu tasadibilikle her birimizde hayat hakkında özgeçi bilim verip durdu. Hayattan algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, Muşkıl tuyğularımızını sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızı katmışın. Sizge rahmet etkomba.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ətigəliğinə xeyirlik bolsun. 174 Qatna Sənət Radyosunun sərxil proqramlarını ansınlanı qaçalımız.
2: Her günü iştin düşkəndə.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamat qınınla yoldurunuzda biz Zemra proqramımızı.
2: Bu, Avat şəhərdə biz bir-birimizgə həmra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş tebessüm bilen kutib olgan qadarlik dostlar, ertegenlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 7 ayının 30 günü peyşembe. Dehqala kalendarı boyunca 6 ayının 17 günü. Muvaffaqiyet kazanışının asan yolu yok. Fakat özüksiz tırışçılık körsetkende ve katı tamamlaştırgandıla ondan arzunu əmelge aşırıqlı buludu. Bugünkü her bir küçük kademle puxta basqandıla ondan tatrici halda ertirge muvaffaqiyetke tutuşurgan çoğun bir kademge ulaşqılı buludu. Vaqtının küçük işinin, joqum özünüzge təvək elgüsünü yartalaysız. Yeni ümit, yeni toyuqlağı tolğan səhərdə güzel tilek ve yaxşı tavsiyelerimizi elib, radio tolqulları arqılıq sələgi aliyyə salamlarımızı yollayımız, 107.4-dün xeylik səhər programımız arqılıq, radio aldırıqı barlıq anlıqcılarımızın aktiv pozisiyaya bilən yeni bir günge dadıl yüzlənişini ümit qılımız. Hər bir işlerinle, özünle oylağandı gerek güzel bolsun. Mən Riyasayçı Dılraba Anıver.

Adalik dostlar, endi de iqtidorlar turmuş bilimleri sayyibimizge orunlaştırılgan mazmunlardı bolsun. Tavuz etib alganda tavuzun avazını anlap qandaq paraqlandırış kerek. Pişğirim yaz pəsada salqın, çirnilik, çürük, tatlıq tavuzdun bir tilimi ise adam bəxt toyğusuğu çömüdü. Yeşlik tavuzunu qandaq tanlaymız. Birinci, anlaş. Tavuzun kolumuzga ilip barmaq bile yenik çeksek. Tan tan kılgan avaz çıksa, kol sel titirgendek sızılsa bu yaxşı tavuzu hesaplandı. İkinci, qaraş. Sızıqçıları rətlik, iniq, qeniq susluqı roşan bolğalarını tanlaş gerek. Üçüncü, sılaş. Şapıqsılıq, kol sızımı puxtu bolğını yaxşı tavuz. Şapıqı yepişqaq ya ki yumuşak bolğını nacar tavuzu hesaplandı. Tötüncü, dansap görüş. Qancha pishqan tavuz bo'lsa, shuncha yenik bo'ladi. Sorti, cho'ngligi ancha farqlanmaydigan tavuzlar ichida yenik bo'lganlari shuncha yaxshi bo'ladi. Adalik do'stlar, diqqatlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. To'rt xil kishilarga mevalarni tanlab yeyish eskartildi. Yazda her xil meyvele közden yeğini yaydı. Her xil meyvelerin uzuqlık alaydılıkı mı her xil buludu. Tövendeki tötxil kişiler meyveyi işten burun ehtiyat kılış gerek.

birinci asan iç sürdüğün kişiler. Küçük uruqlıq meyvelerde mexutau, xolongu, üjme, şızı, bölgürgen qatarlıqlarını az yiyiş gerek. İkinci, aşqazan kislatası ziyade köp kişiler. Organik kislata miqdarı yuqur bolğan meyvelerden yağ mey, şanca meyvesi, limon qatarlıqlarını az yiyiş gerek. Üçüncü, uruqlağbatqalla ısıqlıq miqdarı bir qadar yuqur bolğan meyvelerden kokos qatarlıqlarını yiyiş miqdarı çak koyuş gerek. 4. Diabet keseli bemarları kan şekerini örlötüş körsatkichi yuqur bolğan meyvelerden bolu, tavuz, şanjau, mexutau qatarlıqlarını az yiyiş gerek.

Hürmetlik radio anlayıcılar, 107.4'ten Xeylik Sar programımızda davamlaştıratımız. Emni Silani 107.4 Qatnan Sanat Radiosu'nun bugün bütün küllük programlarına anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı mezmundan haber dağılımız. Hazır anlatılı vatkan 107.4'ten Xeylik Sar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programı seydik tınladı buludu. Saat 8.30'da Ettegellik Haberler programı Saat 9.15'da Ettegellik Yollarınızı Biz Emre programı Saat 11'de Sapranızı Biz Tırdaş programı Saat 12'de Menin Abdumobilin programı ise. Bunun da en yan Abdumobil uçuruları, Abdumobil'a ait bilim sabatla, Abdumobil seti seti biliş doğrusuruk uçuruları tınladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Biz Emre programı Bir 107.4 Qatnan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kez anlatıldığın Çüşlük Yollarınızı Biz Emre programı Çüşlük Aramaz'a ehmiyetli kılığı. Saat 15'de Kanunsuz Gemra programı Saat 16'da Sizge Rahmet Etkumar programı Kişiler arasındaki mihra muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş, yaxşı adamla arkalık aktif kişiler kıtırgan bu programının Ghanimet temlerini koldun berip koyman. Saat 17'de Gülgünçiler programı Saat 18'de Katnaş Leniyası programı Saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Emre programı Saat 20'de 30'da Şincan haberlerini anlayısıyla Saat 21'den 15'de Tan Tarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısıyla Bu programımızda en yeni tan tarbiye haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık savatları deyik tanladı buludu. Saat 22'de Sapranızı Biz Tırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Akşam programısı, bunu da yakınlık nakşı müzikle Köngül Aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programısı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sanat Radyosu'nun bütün küllük anlatışı ahırlaşıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi tallıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

avtomobilda, uyda, shundoqla har joyda 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angla. Xushal minutlarda, ko'ngliniz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angla. 107.4 qatnash san'at radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Samet Buğa, şifta situvağı çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldorak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.